sen ne de ben bulamayız o günleri. Bazen düşünüyorum da bende de yanlış bir şeyler vardı galiba diyorum. İkimiz de kıymetini bilemedik bir şeylerin. Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardı. Yani onunla da anlaşamazdı. Komşunun çocukları vardı. Bizim kızla oynarlardı. Çocuk bahçesine giderdiniz, ben televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet ederdik. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız günü hatırlar gülerdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın. Ben de her seferinde hatırlamazdım. Şimdi hatırlıyorum. Kırmızı bir kazak, siyah bir etek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2'yi 4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik,

mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmışsın. Neyse, geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertte, hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.

her mevsim umudu müjdeledin bana. Sen benim ellerinden tutabildiğim, yanağını okşayabildiğim, sarılıp ağlayabildiğim sevgilim, dostum, sırdaşım, biricik sevdamdın. Ayrılık unutanlara mahsus, ben seni unutamadım ki. Ben senden ayrılamadım ki. Yıllar, yıllar neleri götürdü özünden, neleri unuttu yüreğin. Sele mi kapıldın yoksa İstanbul yamacında? Söyle, söyle suçumuz ne?

0: Aydın'da bir sürücü park yaparken topuklu ayakkabısının pedala sıkışması sonucu 5 araca çarpıyor. Topuklu ayakkabısının pedala sıkışması sonucu 5 araca çarpan Mehmet Bey hatın diğer ucunda. Şimdi... Öyle olsaydı ya. Mehmet Bey günaydın.
1: Günaydın efendim.
0: İyi sabahlar. İyi sabahlar. Ne oldu? Nasıl oldu olay yani?
1: Ya tamamen çok yanlış bir aksiyon.
0: Siz niye topuklu giydiniz?
1: Şöyle ben eşime topuklu ayakkabı hediye almıştım. Stiletto. Eşimin de ayağı kırık. Üç aynı numarayı giyiyoruz. Dedim bana oluyor
0: uyku
1: mu diye.
0: Uyku sersemi mi?
1: Bana oluyor mu diye giydim. Ayağıma giydim. Lan dur dedim şu an. Sonra da arkadan korna çalıyorlar. Yanlış yere park ettim. Ayağımda da topuklu var. Sen gaza basayım derken 11 pont topuk sıkış. Pedalın altına. Çekiştiremiyorum da.
0: Çok geçmiş olsun.
1: Yazık oldu. 5 arabayı da pert ettik. Hayır, piyasada adımız Topukçu Mehmet'e çıktı.
2: Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman hafta içi her sabah 7'de Alem Efendi.

0: Biz. Reklam. Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Trump, toplantının somut bir sonuç verip vermeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmalarında toplantıda ele alınması bekleniyor. Memur ve emeklinin zam oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Eskişehir'de 2024'te kask, kar maskesi, hücum yeleği giyerek sokakta 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçük Yetim cezaevinde intihar etti. Küçük Yetim yaklaşık 1 yıl 10 aydır cezaevindeydi. Baharın bitişinin, yaz mevsiminin gelişini simgeleyen ve Haziran ayının sonlarına doğru oluşan çilek dolunayı göründü. Adına rağmen kırmızı ya da çilek renginde görünmeyen çilek dolunayı, bu yıl aynı zamanda yılın en küçük dolunaylarından biri olma özelliğini taşıyor. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
6: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros'a.

aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.

0: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi bir adım
1: önde. Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.

0: Efendim Türk rock müziğimizin nadide isimlerinden biri Ebru Gündeş ile yayınımızı açıyoruz. Kıymetli dinleyiciler, günaydınlar. Burası Alem efendim. Karşımızda her şeyi bilen insan, karizmatik kişilik hocamız var. Yüzü gülüyor birkaç gündür çünkü ayın birine şurada ne kaldı? Biliyorsunuz Haziran'ın maaşı Ocak'ta yattığı için büyük sıkıntılar yaşadık ekip olarak. Gerçekten geçmek bilmedi. 344 yıldır bu ayı bekliyoruz ve yarın galiba artık. Hocam günaydın bu arada.
1: Günaydın Fatih
0: İyi
1: Bey.
0: İyi sabahlar.
1: İyi sabahlar efendim. İyi sabahlar.
0: Uykunuzu almışsınız.
1: Gayet iyiyim. Gayet güzel aldım uykumu.
0: Harika. Rüyalar görülmüş tahmin ediyorum.
1: Rüyalar ne rüyalar görülmüş.
0: Görüyorum iyisiniz. İnşallah şova faydanız olur.
1: İnşallah yani inşallah. Onun için geldik.
0: Eyvah. Geldiniz de çoğu zaman olmuyor ya.
1: Ya işte yani
0: geliyorsunuz.
1: Her gelişimin bir etkisi olacak diye de bir şey yok.
0: Doğru.
1: Yani geldim diye şovu da yapayım. Gelmek için geliyorum. Benim maksadım nedir?
0: Gelmek için.
1: Mesai saati nedir bu? Gelinecek.
0: Eyvallah.
1: Ama şov yapılacak mı? Göreceğiz.
0: Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. En azından bizi yalnız bırakmadınız.
1: Sağ olun.
0: Sağ olun. Senacığım günaydın.
2: Günaydın abicim.
0: Senacığım bugün uzun bir aradan sonra pantolon giymiş ve çok da yakışmış.
1: Evet, kot pantolon.
0: Kot pantolon.
1: Blue jean giymiş, blue jean.
0: Evet, yakışmış kızımıza. Sevgili dinleyiciler, sizler de uyandıysanız bu sevgi seline katılmak ister misiniz? Haydi el ele tutuşalım. Saat 7.11. Bizlere sevginizi gösterin ses kayıtlarıyla. Mesela Umut kardeş, Fatih kardeş, Sena kardeş, ben de uyandım falan gibi. Nasıl?
1: Süper.
0: İller birbirine laf alsın. Mesela Adana'dan selamlar. Ankara kardeş, sen de uyandın mı? Ankara'dan mesaj gelsin.
1: Sivas kardeş, sen uyandın
0: sen
1: mı?
0: Sen uyandın mı?
1: Gibi.
0: Gibi.
1: Bursa kardeş, sen uyandın mı? İzmir'e diyecek mesela.
0: Gibi. Güzel. 536-901-8902 radyonun WhatsApp hattıdır. Haydi bu sevgi selini büyütelim sevgili dinleyiciler.
1: Büyüsün bu zincir.
0: Daha büyük istiyoruz.

0: Adıyaman'dan selamlar. Hey Maraş kardeş, sen uyandın mı?
1: Şu an sizi dinliyorum ama uyandım mı bilmiyorum.
2: Ankara'dan günaydın. Eskişehir, sen de uyandın.
3: Sen uyandın Eskişehir.
4: Sen uyandın.
3: Oturmuşum kendime, uyanmışım.
4: geldi be.
3: Selim kardeşim günaydın.
5: Ankara'dan günaydınlar. Erzurum, Aşkale, Altıntaş köylü kardeşlerim. Uyandınız mı?
4: Mutlu mutlu.
3: Uyandınız mı?
6: Günaydın. Hollanda uyandı mı? Türkiye uyandı mı?
3: Tam memur ya.
4: Uyandık.
3: Tam
4: biz uyandı mı?
7: Fatihciğim, canım, günaydın.
3: Günaydın bebeğim.
7: Umutcuğum, sen de uyandın mı canım?
4: Uyandım bebeğim.
7: Umutcuğum. Azerbaycan'dan hamınızın sabahı hayır olsun.
3: Vay.
7: Türkiye kardeşlerim,
3: vay.
7: Uyandınız mı?
4: Uyandık kardeşim.
3: Vay. Azerbaycan'a selam ederiz güzel kardeşlerimize. Hafta içi her gün dinle, 18'den 20'ye çok meşhurdur şakalarım Fatih Yıldırım. Yanlış jingle arada olacak, böyle hatalar olur, şey yapmayın.
4: Güzel şeyler bunlar sevgili Yıldırım, bunlar evet. Renk katıyor.
3: Onu da biz sunuyoruz hani şey değil yani.
4: Yani hepsi bu, buranın ürünü buranın.
8: Günaydın.
3: Günaydın.
8: Fethiye'deki kardeşim, sen de uyandın mı?
4: Fethiye'li kardeş. Cevap gelir mi Fethiye'li kardeş?
3: Oğlum bu erkekler çok komik değil mi ya? Ya bizim erkeklerimiz çok komik değil mi
9: evet,
3: abi?
9: Evet çok komik abiciğim.
4: Hepsi birbirinden komik. Hepsi.
10: Günaydın, ben İzmir'den. Ben uyandım, herkes uyansın. Bütün iller kardeşler, lütfen herkes uyansın.
4: İl kardeşler. İller kardeşler.
3: Bir şey söyleyeceğim. Yangın çıkmış gibi değil mi ya?
4: Bak uyanmış da hafif sinir var. Birazcık sinir var. Ben uyandım herkese.
10: Günaydın, ben İzmir'den. Ben uyandım. Herkes uyandı.
3: Ben uyandım vallahi. Herkes uyansın vallahi. Hiç çekemeyeceğim.
10: Uyansın. Bütün iller kardeşler. Lütfen herkes uyansın.
4: İller kardeşler. Hepsi bizim kardeşimiz.
3: İller kardeşler süt ürünleri.
4: Kebapçılık. İller kardeşler.
3: İller kardeşler galeri.
11: İstanbul.
3: Ya bu kadar mıydı ya?
4: Bu kadar. İstanbul.
3: İstanbul.
4: İstanbul.
11: İstanbul.
3: Ama olmaz ki.
4: Yarım ki yarım yarım.
3: İstanbul. Ne oldu? İnternet mi bitti? Ne oldu?
4: İstanbul günaydın.
3: Wi-Fi mi koptu? Ne oldu?
12: Günaydın. Gırşar uyandı mı Gırşar?
3: Gırşar.
4: Gırşar.
12: Ankara'dan günaydın. Gırşar uyandı mı Gırşar?
3: Gırşar.
4: Haber gelsin Gırşar'dan.
13: Günaydın. İyi yayınlar. Çanakkale, sen de uyandın mı be ya?
3: Kaydın ikinci bloğunda bir kendine gelmiş.
4: Toparlama.
3: Bir toparlama var.
13: Selamun aleyküm canlar, hayırlı sabahlar. Sefiliyorsunuz yürekten. Kendinize iyi davranın.
3: Ne oluyor oğlum bu erkekler?
4: Sefiliyorsunuz yürekten.
3: Bir kafiyeli bir şey söylese güzel olurmuş. Sefiliyorsunuz yürekten. Kollarım ağrıdı kürekten gibi bir şeyimiz.
4: Bilekten.
3: Bilekten ya da. Seni bir kavrarım bilekten.
4: Bir şut çektim döndü direkten.
14: Avusturya Linz uyandı ama bugün uyuyamayacak Almanya ve Hollanda var. Hayırlı geceler de dileyemiyoruz. Günaydın.
4: Evet ya.
3: Günaydın. Ne oldu?
4: Abi son
3: dünya, 30... Dünya Kupası.
4: Paraguay, bizim grubumuzdaki Paraguay Almanya'yı eledi.
3: Tıdış tıdış tıdış.
4: Diş diş. Biz yayına girmeden önce penaltılara giden yine bir Hollanda Fas vardı. Hollanda da elendi.
3: Ne diyorsun?
4: İnanılmaz. Biz bak, bizim elenmemiz bunların karşısında sürpriz olmadı. Almanya gitti. En çok var ya Montella sevinmiştir.
3: Oh,
4: gördünüz mü bizim yenilmiş Paraguay Almanya'yı eledi.
3: Demiştir, kesin demiştir.
4: Demiştir.
3: Ama bize sökmez. Biz bunu yemeyiz.
4: Bu saatten sonra
3: yok.
4: Olmaz.
3: Olmaz.
4: Bu saatten sonra
3: olmaz.
4: Cacık.
15: İzmit çocukları uyandınız mı? Hadi bu oğlum.
3: Tamam mı oğlum, bizi kesemiyorsun. Şeklimizi de mi kesemiyorsun?
4: Yandık mı oğlum?
3: Tamam mı oğlum?
9: Şimdi ben uyandım, sen de uyandın mı?
16: Şirin baba.
17: Efendim yavrum.
16: Şirin'i nerede?
17: Yok, Şirin'e gitti, markete gitti. Uyuyor, uyuyor.
16: Az önce kalkmıştı, gördüm.
17: Hazır mıyız? Ver bakayım. Sevgili dinleyiciler, ayılmak için şimdi şöyle yapıyoruz. Şarkının nakaratını bekliyoruz. Ve bağıra bağıra nan nan nan diyoruz. Uygun mu?
16: Uygun.

0: Biz uyandık bu oğlum, sen hayırdır? Çankırı'dan günaydın.
1: Çankırı.
2: Günaydın Çankırı.
3: Alem FM ekibi günaydın. Harikasınız.
1: Tam hemşire tonu yok muydu ya?
2: Sağ ol. Teşekkürler. Alem FM ekibi uyandık mı?
1: Serumunuz bitmiş, hiç söylemiyorsunuz.
2: Küçük bir iğnemiz var sabah.
1: Ödem yapmış.
2: Sargı yeniliyorum.
4: Ankara'da

0: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa o kadar da uyanık insan var. Herkese günaydın.
1: Ya. Bir abi vardı ya Kurban Bayramı'nı kutlayan.
2: Kurban Bayramı'nı kutluyor.
1: Hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyor.
2: O kadar sert girdi ki dedim kötü bir şey söyleyecek herhalde.
1: Şu an Türkiye'de.
2: Ne kadar uyuyan varsa.
1: Ne kadar varsa. Ne kadar.
3: Günaydın. Erdoğan, uyandık mı?
1: Günaydın.
3: Sinekler sağlayacak, kanallar otlattırılacak.
4: İstanbul'dan günaydın beyler, iyi yayınlar. Kocaeli, kalktık sana geliyoruz, sen de uyandın mı?
2: Çok tatlı. Evet, duyduğunuz üzere Ardahan'dan Edirne'ye, Antalya'dan Samsun'a, Azerbaycan'dan Hollanda'ya bütün dinleyicilerimize çok teşekkür ederiz.
1: Bir dolu daha kalan.
2: Tabii yayın yayınladığımız çok var.
1: Mesajlarımız var.
2: Bu kalabalık bizi çok mutlu ediyor, var olun. Yani yalnız olmadığımızı hissediyoruz. Yani sabahın erken vaktinde çıkıp buraya gelmek.
1: Harika insanlarsınız.
2: Buradan konuşmak, size ulaşmak. Yani demek orada birileri var. Çok duygusalım bu sabah. Gerçekten çok duygusalım.
1: Bir bar gelmiş sevgili Yıldırım. Hayırdır inşallah, ne oldu?
2: Bilmiyorum ama yani.
1: Bir emareler var
2: abi,
1: sende.
2: Iğdır'daki adam da yazıyor.
1: Yazıyor.
2: Kırklareli'deki adam da yazıyor.
1: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan varsa.
2: Ne kadar horlayan varsa bir o kadar da uyanık var.
1: Bunu alalım da. Bu kimdi ya? Bu kimdi?
2: Senacığım bilmiyorum kim olduğunu ama.
1: Kaçırdık bunu ya. Vallahi bunu kaçırdık. Almamız lazım
2: yani,
1: bu kaydı.
2: İnanılmaz güzel bir kayıttı. Ne kadar ama varsa. Fatih Bey'di galiba. Fatih Bey bir şey yazarsanız kaydınız üste çıksın. Çünkü çılgınlar gibi kayıt geliyor.
1: Kayıtlar geliyor.
2: Ne kadar uyuyan varsa.
1: Bir o kadar.
0: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa.
2: Ben hiçbir şey demiyorum.
1: Bu güzel.
0: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan
2: bir kayıt daha attı, dur bir dakika.
0: Şu an aynı kaydı Türkiye'de atıyor. Ne kadar uyuyan insan varsa
2: o kadar. Fatih cansız.
1: Gördük.
2: Ara gidiyoruz.
1: Tamam.
2: İyi misin oğlum?
1: Ne kadar
2: uyuyan varsa. Fatih abi seni çok sevdik. Bize bol bol kayıt at. Efendim kısa bir ara dönüşünde devam. Burası Alem FM. Show saat 9'a kadar devam eder. Uğur Derin Dondurucu'nun katkılarıyla.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
5: Reklam.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
9: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
10: Uçarsın bu fiyatlara.
11: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
12: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
13: Jolly, Jolly.
6: Lori'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
13: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
14: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
15: Reklam.
16: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
17: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
16: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
18: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
2: İran yağmur bulutlarının çalınarak Türkiye'ye yönlendirildiğini iddia ediyor. Yani İran diyor ki yağmur bulutlarımız çalındı diyor.
1: Arkadaşlar kim çaldıysa İran'ın yağmur bulutlarını geri versin. Bak çocuk ağlıyor. Çocuk ağlıyor. Fatih Bey siz mi çaldınız?
2: Hayır ben çalmadım.
1: Vallahi geri verin ya. Görkem çalmış olabilir mi?
2: İranlı su uzmanı Mohsen Arbabyan.
1: Uzman.
2: Hidro uzman.
1: Bakarak pH'ını anlayabiliyor
2: ABD
1: mu?
2: ABD ve İsrail yağmur bulutlarımızı Türkiye ve Azerbaycan'a yönlendiriyor demiş. ABD ve İsrail. Bir de bu arada.
1: ABD ve İsrail hani... birleşti Türkiye'ye iyilik mi yapıyor?
5: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Hanımlar beyler şov devam eder. 7.30. Ya bu yayınları niye YouTube'a yüklemiyorsunuz diye bir soru gelmiş Funda Hanım'dan. Funda Hanımcığım, Alem FM uygulamasında var, web sitemizde de var. YouTube'a niye yükleyelim? Zaten YouTube bu konuda telif sorunları çıkarıyor. Şey, şarkı çaldın diyor, bıdı bıdı diyor, bir şeyler
1: falan. Yok, altta diyor müzik çaldın diyor. Yayın kaldırdık diyor.
0: O yüzden YouTube'a yüklemiyoruz efendim. Kusura bakmayınız. Bir de yani niye YouTube olsun ayrıca zaten yani. Zaten bir de YouTube'a yüklediğimiz zaman para kazanmayı da kapatmamız lazım. Çünkü
1: kazanamıyoruz da.
0: İnsanların gözüne giriyorsun ya o zaman falan.
1: Tabii tabii tabii.
0: Arkadaşlar, bir videonun para kazanma özelliğini kapattığınız zaman şahane bir şey yapmıyorsunuz. O parayı Amerika'ya bağışlamış oluyorsunuz. Çünkü izleyenlerin cebinden bir para çıkmıyor. Ya, para kazanmayı kapattım ve
1: karşı... Bize gelmiyor. Bize gelen
0: oğlum,
1: bir şey yok.
0: Oğlum, biz zaten izlerken sen para kazanmayı kapatsan da video koyuyor yani. Hani Amerika kazanıyor zaten.
1: Her türlü kazanıyor. Her
0: bari
1: türlü
0: en az Amerika'ya gideceğine sana gitsin.
1: Cebimize gelsin ya. Olmayan parayı kendi cebimize oldurmuyoruz.
0: Neyse, YouTube'da yok. Alemifem.com'da var ve uygulamamızda var efendim. Haberlere dönelim mi?
1: Buyurun.
0: Hadi bakalım, hadi bakalım. Ver bakayım ne varmış.
1: Vereyim sevgili Yıldırım. Japonya'dan efsane harika güzel bir haberim var. Japonya'da geliştirilen bir ilginç prototip. Ne yapmış biliyor musun? Bir öğrenci sevgili Yıldırım sadece parmak iziyle açılabilen kilitli boxer üretmiş. Daha önce sisteme tanımlanan parmak iziyle açılacak şekilde tasarlanan boxer ürün. Ürünün amacı güvenlikten çok eğlenceli bir sadakat teknolojisi fikrini test etmekmiş.
0: Alınır mı? Türkiye'de, ülkemizde satılır mı bu?
1: Bence satılır sevgili Yıldırım. Bak, çok büyük gider. İnanılmaz bir ticaret olur bu boxer'da. Kilitli boxer'da.
0: Kilitli boxer diye kilitli mi saçacaksınız? Özel bir isim.
1: Yok, kilitli boxer.
0: Kilitli boxer. Havalı duruyor.
1: Şifreli, parmak izli. Finger ID.
0: Evet. Almanya elenmiş, yala yazmış.
1: Elendi Almanya. Vallahi elendi. Hollanda'da gitti, Almanya'da gitti.
0: Abi, yeni bir iş fikrine ihtiyacım var demiş Serdar Bey.
1: Ah Serdar'cım, al.
0: Al sana iş fikri.
1: Kilitli boxer.
0: Kilitli boxer işine girilebilir. Geçmişe dönük kayıtlar alınıyor mu diyor. Podcast için sordun inşallah.
1: Podcast'te daha.
0: Haberle alakalı değil.
1: Takıldığı andan itibaren. Takıldığı andan itibaren.
0: Podcast geçmiş kayıtlar şeyde var.
1: Spotify'da var. Alem FM uygulamasında var.
0: Evet.
1: Evet.
0: Merhaba, bugün benim doğum günüm. 30 yaşına girdim diyor Sinem Hanım. Kutlayın çocuklar. Sinem
1: Hanım'cı kutlarız. Doğum gününüz kutlu olsun. Beyler diyor, alalım da diyor. Şimdi hanım yanımızda yokken tuvaletimiz gelirse ne yapacağız diyor mesela.
0: Boşanma avukatlarına bol iş çıkar demiş Arzu Hanım. Hadi kendi parmağını... Tamam, konu çok şey.
1: Herkesin gidiyor. Aklında tuvalet ihtiyacı var tabii.
0: Peki. Arkadaşlar, yeni iş fikri haberiniz olsun. Serdar flütü çaldı mı diye sormuşsunuz. Ben dün birazcık programın o bölümünü dinledim. Klasik Serdar şakaları. İşte Umut burnuna sokmadan biz onu nerelerimize falan. Ya, bıkmadı bundan yani.
1: Yap aynı ya.
0: Biz yıldır aynı şaka, aynı şaka, aynı
1: hemen
0: şaka.
1: İspiyon, hemen ispiyon, hemen, hemen ispiyon.
0: Hayır, hemen böyle aynı şakayı çevirip karşıya su. Ya, bu mu ya? Bu mu? Serdar Gökalp olmak bu mu?
1: Ne demiş, ne demiş?
0: İşte Umut da onu burnuna sokmadan biz bilmem ayak parmağımıza soktuk. Ya,
1: parmak sayıyor ki. İnsanlıkla bir türlü şey geliyor.
0: Mantardır diyor, üfülüt diyor. Neyse, Serdar Gökalp işte ya. Ne yapacaksın? Geçtim peki. Dün Umut hocamdan aldığım yıldız kaydı ücret iadesini ne zaman yaparsınız Yavuz Bey?
1: Abi, burada bahsettik, iade yok. Yıldızda iade yok.
0: Yıldızda iade olmaz. Geçiyoruz efendim. 7.35 İstanbul yol durumu.
1: İstanbul trafiği bakalım sevgili Yıldırım. %44.
0: Fena değil.
1: %44.
0: Gayet iyi.
1: Normal.
0: Tatilden sonra azalır mı dedik.
1: Ama dün azalmadı sevgili
0: Yıldırım. Dün azalmadı.
1: Sabah trafiği yine... Eskisi gibiydi, neredeyse eskisi gibiydi. 60'lara kadar geldik.
0: Evet.
1: Akşamı bilmiyorum, akşam nasıldı senin yayın saatinde? Yine yoğun muydu?
0: Hiç bakmadım ki. Saati. Hiç bakmadım.
1: Bakmadınız mı?
0: Bakmadım ama yani okullar tatil olduktan sonra bariz bir düşüş genelde olur.
1: Genelde bekleriz bunu. Herhalde evet bir efendim. Hafta daha bekleyeceğiz. Anca böyle toparlanacak insanlar.
0: Bir psikolog psikolojisi bozuk insanların yaptığı 5 ortak davranışı ortaya çıkarmış. Oo. Şimdi biz bunu okuyacağız.
1: Dikkat alın.
0: Kaçı size uyuyor, kaçı uymuyor bize bir söyleyesiniz efendim. Yani 5'te kaç yapacaksınız sevgili dinleyiciler? 5'te kaç?
1: Objektif olalım lütfen.
0: Objektif olalım.
1: Evet ben de şu anda notlarımı
0: alıyorum. Psikolojisi bozuk insanların yaptığı 5 davranış. Bakın çok önemli. Kafasında kurduğu senaryolara inanmak.
1: Tik attım.
0: Şöyle yapalım ya da her biri 20 puan olsun.
1: Tamam.
0: Bize finalde puanınızı söyleyin.
1: Sonuçta çıkan psikoloji ne kadar bozuk çıkacak?
0: Evet evet.
1: Tamam hadi bakalım. Evet.
0: Mesela bu 20 puandı. Sizde evet. Varsa 20 puan yazın.
1: 20 yazdık tamam.
0: Kafasında kurduğu senaryolara inanmak.
1: Evet.
0: Psikolojisi bozuk insanlar bunu yapıyormuş. 2. Aniden sebepsiz yere sinirlenmek. 3. Aşırı yemek ya da hiç yememek. Ayarın yok ya.
1: Kaçıyor vücut ayarı kaçmış. Ne yapacağını bilemiyor psikoloji bozukluklar.
0: Vallahi bir şey yemeyeceğim ya. İyi getir azıcık yiyeyim.
1: Azıcık dedi de bayağı azıcık yiyecek.
0: Yiyemez aslında.
1: Yap bir bütün ekmek arası ya.
0: Uyku düzeninin bozulması. Ve son olarak sürekli yalan söylemek. He. Oğlum böyle biri var ya. Bu saydıklarım olan biri var radyoda.
1: Burada.
0: Var burada var.
1: Yeme içmeyle de alakalı biliyor musun? Öyle olup olmadığını.
0: Evet orası da var. Ben sürekli yalan söylemek ve buna inanmak.
1: Sen yaptın mı? Testi.
0: Bende 100. 100 çıktı bende.
1: 100 çıkmaz ya.
0: Bende 100 hepsi var.
1: 60 ben 60.
0: Bende hepsi var. Ne yok sizde sayın hocam?
1: 3. ve 4. çıktılar sevgili Yıldırım.
0: Aşırı yemek ve uyku düzeninin bozulması mı?
1: Evet onların ikisi bende yok.
0: Oğlum senin uyku düzenin bozuk ya.
1: Düzenim neyi bozuk ya? Gece yatıyor sabah kalkıyoruz işte.
0: Oğlum sen demiyor musun eskiden 10'da yatıyordum şimdi
1: tamam,
0: 12
1: bir. Tamam o düzen değil o geç uyuyorum. Uyku düzeni bozuk ne demek? Gecenin ikisinde kalkarsın, 4'e kadar takılırsın, bir daha yatarsın, öğlen uyursun falan.
0: Ha, öyleli.
1: Düzen bu. Biraz geç uyuyoruz
0: 60 biz. Çıktı.
1: 60.
2: Ama bence yemek de var onda. Ya yiyor ya hiç yemiyor.
0: Yok o yemiyor ya.
2: Bazen
0: yemiyor,
2: yemiyor. Arada
1: ya.
0: Kontrollü
1: arada.
0: Çok kontrollü.
2: Ben 80 kontrol. Çıktım.
0: 80 çıktın. Nereden puan kırdınız?
2: Ben uyku düzenim hiç bozulmuyor yani.
0: Yani yalan var.
1: Kendi yalanına inanmak var.
0: Kafasında kurduğu senaryolara inanmak. Aniden sebepsiz yere sinirlenmek evet. Bunların hepsi var. Bak. Evet efendim.
1: Ya 80. Bırak sıfır çeken varmış. Sıfır nasıl çekersin ya?
0: İmkan yok.
1: Ben de 100 çıktı. 120 çıkan var.
0: Vallahi bende 100. Tam 100 çıktı bende.
1: Abi 60'ın üzeri bizim dinleyicidir bir kere. Net.
0: Net. Net.
1: 60'ın üzeri. Böyle 20-40 yazanlar lütfen. Selamı sabaha keselim. Kendimiz gibi insanlar arıyoruz.
0: Ay Allah
1: 100 çıktı, 80 çıktı.
0: Ay Allah korusun. Düşünsenize televizyon gibi radyo yayınları da sezon finaline giriyor diyor. İnşallah böyle bir düzen gelmesini biz de çok istiyoruz ama gelmiyor bir
1: gelmeli
0: türlü.
1: Gelmeli sevgili Yıldırım. Yani bu insanlar televizyonlara dizi çekiyorlar. Onlar da yoruluyorlar.
0: Evet.
1: Yazın yaz dizileri de var. Bazıları devam ediyor.
0: Ya biz insanlar. De mesela biz de sezon finali yapalım. Bizim yerimize işte Sena, Şevval... İşte genç kardeşlerimiz yaz sezon yaz dizisi
1: evet,
0: gibi.
1: Evet öğretmen yayın gibi yapsın. Düşünelim. Okullar evet. Tatil olunca biz de tatile girelim.
0: Tutan yayın devam etsin abi. Nasıl ne diyorsun?
1: Çok güzel fikir. Çok güzel fikir. Birilerinin önü açılır sevgili Yıldırım. Böylelikle biz de bırakmak zorunda kalmayız. Gençlere koltuğu devredin diyorlar ya.
0: Efendim az önce kaç çıktınız diye sorduk. Yani genelde 80. Yani 60-80 arası. 100 de var.
1: Tam puan alan da var. Bravo evet. Tebrik ederim.
0: Yalan söyleyen
1: 82 çıktı. Bu nasıl oldu?
0: Yani dinleyicilerimizin tamamı özellikle yalan kısmı 20 puan diye göndermiş. Selam çocuklar. Benden 0 çıktı. Çiçek Demirci.
1: İmkansız abi.
0: Yok imkansız ya.
1: 0 nasıl olsun?
0: Şu yani? Listede 0 çıkanın da psikolojisi bozuktur. Ben size söyleyeyim. Kendini tanımıyordur.
1: Farkında değildir.
0: Farkında değil.
1: Kendi vücudunu bilmiyor ya.
2: En kötü bir kafanda kuruyorsundur yani. Ya,
0: tabii abi en kötü ihtimalle
1: birinci
0: yani.
1: Şık vardır. Birinci şık vardır.
0: Hiçbiri yok diyor. Ben de 0 çıktı diyor.
1: İnanmıyorum. Günde bir saat konuşuyorsunuz. Neyin planını yapıyorsunuz diyor.
0: İşte tatil planı.
1: Kardeşim diziler 3,5 saat yayınlanıyor. Ne kadar toplamı?
0: Yani totalde baktığında.
1: Case Beach ne kadar kalıyor geriye? Bizimle aynı.
0: Neredeyse.
1: Aynı. Bizim de kemiksiz bir on.
0: Peki. Beyler mevzu ne? Duştaydım. Emreciğim mevzu...
1: Psikolojimizi ölçtük.
0: Psikologlar bir araya gelmiş demişler ki... Şu ortak davranışları yapıyorsanız... Psikolojiniz bozuk. Sorduk dinleyicilere. Genelde 60 ile 80 arası.
1: Çok fazla var.
0: Var. Türkiye baklavanın insanlığın somut olmayan kültürel mirası listesine. Baklava ya da İngilizce paklava adlarıyla girmesi için... UNESCO'ya resmi başvuru.
1: Bildiğim kadarıyla sevgili Yıldırım, Azerbaycan'la ortak bir başvurumuz var.
0: Hmm.
1: Onlarla beraber, onların ismiyle beraber, bizim ismimizle beraber.
0: Niye İngilizce'de başvuru yapmışlar acaba baklava diye?
1: Azerbaycan öyle kullanıyor olabilir mi baklavayı?
0: Olabilir.
1: Olabilir. Muhtemelen onların ismi, bizim ismimiz, ikisini ortak isim olarak sevgili Yıldırım sunuyoruz.
0: İnsanlığın somut olmayan kültürel mirası temsili listesi.
1: Nasıl somut değil ya? Yiyorsun ya.
0: Yani onu da yediğin için artık somut olmuyor.
1: Artık
0: onun baklava vardı burada. Abi somut değil artık. Yedik onu artık gibi bir şey düşün.
1: Artık onu hissediyoruz.
0: Somut olmayan dedi o.
1: Soyut.
0: Var ama içeride.
1: İçeride görünmüyor. Yedim ama şu an yok.
0: Peki baklava bize mi aitmiş diyor Nevzat. Ah, ne demek yani? Hani Yunan'a çakıyor. Yani... Ya aslında. Yunan'ın değil mi?
1: Bence bizde de değil sevgili Yıldırım baklava. Daha da böyle şeye gidersek böyle Arabistan topraklarında falandır o. Orta Doğu'ya has bir lezzet olduğunu düşünüyorum.
0: Oralara, daha da. Oralara ta geriye.
1: Ta geriye gidersek sanki oradan hani alt taraftan geldi. Orada Gaziantep, Maziantep bölüştüler. İstanbul'a gelemedi oraya kadar.
0: İyi. O ne elindeki ya? Baklava. İstanbul'a götürüyorum. Ya getir be
1: ya
0: abi.
1: Gel be abi. En fazla Malatya'ya gidersin. Orada Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Madana yediler orada bitirdiler.
0: Olabilir, orada doğru.
1: Gaziantep'te patladı.
0: Şey gibi yani batıya domates ne zaman geldi?
1: Kanuni Sultan Süleyman'ın hiç domatesli makarna yemediğini biliyor musunuz?
0: Kısa bir ara, aradan sonra buradayız. Alem Portal.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ama dememek için ama sigorta.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Setur Yaz Show.
4: Güneş Zirve'de Setur Yaz Fırsatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
3: Tatilse Setur.
5: Sucuğun iyisi iyi fiyata Migros'ta. 27-30 Haziran tarihleri arasında açık sucukların kilosu 999 liralık tek fiyatla Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
6: Migros hepimize iyi gelecek.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Hele güzel İstikbal'le.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.

0: işte bulacaksın.
1: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
2: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman.

0: Abdullah Bey'in başına çok kötü bir şey gelmiş. Okuyayım mı onu bilemedim ama diyor ki kokulu silgimi ısırdılar.
1: Aa!
0: Bakın, bakın.
1: Benim kafama sıra atıldı diyor ya.
0: Sıra. İnanırım biliyor musun?
2: Altıncı sınıfta
0: diyor. Çünkü tavanda ayak izleri olan bir nesildeki. Sınıf arkadaşımla itiş kakış kavga ediyorduk. Sinirlendi bana masadaki kurşun kalemi alıp diyor dizime diyor sapladı diyor.
1: Sapladı.
0: Bizde diyor böyle şeyler oluyordu diyor.
1: Biz böyle böyle büyüdük.
0: Yine Fikirtepe'den bir mesaj. İlkokul 1'de yazı yazmayı öğreniyorum. 10 günlük okulluyum. Sol elle yazıyorum. Sol elle yazmak günah değil, hoca dövmüş diye.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Efendim 7.50 şahane bir gün dileriz. Haberler var. Meksika'da bir adam gece olduğunda motosiklet hırsızlarını yakalayıp direklere bantlıyor. Yerel halk adamı Meksikalı Batman olarak tanımlamış.
1: Fotoğraflar çok iyi yalnız sevgili Yıldırım. Yani çaldığı motosikletlerle beraber adamları direklere bağlamış. Baya baya bağlamış.
0: Oradan kurtulmalarının imkanı yok. Müsait olduğunuzda fotoğrafa bir bakın. Abi artık Meksikalı Batman. Bence bütün vergi borcu silinsin abi.
1: Bir şey yapılması lazım Meksika devleti tarafından.
0: ÖTV'siz araç, vergi borcu. Efendime söyleyeyim.
1: Sonuçta hırsızları yakalıyor.
0: Evet, önemli bir şey yapıyor.
1: Yakalıyor, yani. Asıyor oraya, bantlıyor, ağızlarını da kapatıyor.
0: İnşallah bir turneye çıkacak abimiz. Bize de gelsin.
1: Bize de bekledi. İki akşam çalışsa yeter.
0: Evet, yani bantladığı için böyle biraz şey gibi görünüyor. Ne derler ona? Masum gibi görünüyor bantladığı için. Ama arkadaşlar o kadar masum değil. Çünkü bugün bir bantın fiyatı olmuş, değil mi? Masraflıymış.
1: Bir de arkadaşlar yani kullandığı bantı bir koli... Bandıyla o işi yapamazsın tek koli, evet, bandıyla, evet. Sağlam bantlamış.
0: Abimize ciddi bir mali destek lazım bu konuda.
1: Tek başına yaptığını tek da başına düşünmüyorum yapıyor. Sevgili Yıldırım.
0: Tek başına yapıyor bence, tek
1: ya
0: başına.
1: Ya bir kişiyi yakala direğe, direkte kim tutacak adamı?
0: Ha bir de o var değil
1: birinin
0: mi?
1: Birinin adamı direkte tutup
0: bantla.
1: Diğer kişinin onu
0: bayıltıp bantlıyor olabilir mi?
1: Baygın bir insanı da bantlamak zor. Tek
0: o
1: başına.
0: O da zor. Doğru.
1: Kesin bir kişi daha var.
0: Dikine bantlıyor çünkü. Fotoğraflar.
1: Kesin eşi de var, eşi. Eşiyle yapıyor olabilir.
0: Şirket lan bunlar.
1: Helal olsun. Ne güzel bir yola baş koymuş.
0: Niye
1: güzel
0: Batman
1: insan.
0: Demişler ki Spider-Man deseler daha mantıklı değil mi? O böyle ağa atıyor ya Spider-Man.
1: Evet, o en azından ağa benziyor. Yapışkan bir şeymiş gibi. O da bir yapışkan bir şey. Mant.
0: Evet. Polis ne işe yarıyor diyor hırsız.
1: Abi polis bütün hırsızları nasıl yakalasın yani?
0: Hepsi nasıl bantlayacak polis abi? Küçük küçük başlamış. Yavaş,
1: halktan demek ki destek istediler devlet tarafından.
0: Evet.
1: Bantman.
0: Bir de... Batman. Batman değil de...
1: Batman.
0: Değil de niye bant demiş Mert mesela. Hakikaten zor bir şey seçmiş. Çünkü yani o bantın ucunu yakala. Çünkü bantın ucu kaçar sürekli.
1: Nefret bir şey be. Tık tık tık tık tırnakla onu ararsın.
0: Yandakine mutlaka verirsin. Şunu bir açsana diye.
1: Şunu bir yapamadın dersin. Bir büyük tırnaklı biri vardır illaki.
0: Daha kolay bir şey yapmalıydı.
1: Demek ki şey maliyet olarak uyguna denk geliyor. Halat falan pahalı demek ki sevgili Yıldırım. Olabilir. İple falan uğraşmak istemedi. Direkt bant.
0: Abimize kolaylıklar dileriz. Abi Almanya elenmiş diyor. Evet kardeşim, Almanya elenmiş. Herkesin şu an derdi o, biliyor musun?
1: Biz elenince Almanya'da elenmiş kabul edildi. Hadi bir bak daha oyna dediler bari sen.
0: Batman gece çıktığı için olabilir mi diyor. Olabilir.
1: Her şey olabilir. Gece çalışıyor.
0: Bize de gelsin.
1: Kampanya başlatalım diyor. Benden 10 bant diyor Mesut.
0: Gönderiyorum demiş. Günaydın güzel insanlar. Evet, Önder'in arabasına tişörtünü takmış. Alem FM tişörtünü.
1: Günaydın Önder, gördük.
0: Çok şükür
1: İzmir'den
0: olmuş.
1: Önder.
0: Önder'im kolay gelsin.
1: Giydirmiş koltuğa.
0: Efendim.
1: Ya Paraguay Devlet Başkanı sevgili Yıldırım hemen maçın ardından, Almanya maçının ardından hemen evinde bir fotoğraf da var, fotoğrafı görüyorum. Evinde üzerinde Paraguay forması ve sehpanın üzerinde Almanya galibiyetinin ardından Paraguay genelinde resmi tatili ilan etmiş.
0: Ne diyorsun ya?
1: Vallahi ya ülke inanılmaz. Memurlara mı acaba sadece? Özel sektör var mı?
0: Abi bak hep söylüyorlar. Dünya Kupası sadece dünya futbol değildir diyor.
1: Değildir.
0: Dünya Kupası kupadan ibaret değildir diyorlar
1: zaten
0: ya.
1: Zaten inanılmaz rekorlarda kırılıyor ya sevgili seyirci rekorları. Her maç üzerine koya koya gidiyor.
0: Biz de acaba galibiyet alsaydık neler olurdu ya?
1: Biz yalı işte yazlık.
0: Hayır. Öyle değil yani.
1: Bizi etkisi.
0: Bizi etkisi olurdu.
1: Biz mutluluk.
0: O kadar.
1: Sevinç, gözyaşı.
0: Biraz gözyaşı kaldı bize ama olsun.
1: O gözyaşı bizde. Baki, o baki.
0: Ama çok çabuk mesela şey yapabiliyoruz. kendimizi teselli edebiliyoruz. Abi olsun mu, Uluslar Ligi var diyor.
1: Diyoruz,
0: bir yani, sonrakine ne kadar kaldı ki diyor.
1: Şurada 3-4 ay sonra başlayacak diyoruz. Ya evet. Düşünsene şu an sevgili Yıldırım Paraguay yerinde biz olsaydık Almanya'yı elemişiz ve yayındayız ya. Baksana şu güzelliğe, 16'ya kalmışsın dünyada.
0: Çok güzel olurdu.
1: Birçok ülke elenmiş.
0: Çok güzel olurdu. Yaşatmadılar bunu bize.
1: Yaşatmadılar bu zevki bize.
0: Vallahi
1: çok gördüler bunu bizden.
0: Üzülüyorum ya. Bak yine üzüldüm biliyor musun?
1: Yine geldi.
2: Şu an Türkiye'de ne kadar uyuyan insan varsa O kadar da uyanık insan var. Herkese günaydın.
0: Icardi'nin sözleşme bitmiş abi.
1: Bitti. Ya... Bugün itibariyle bitti sevgili Yıldırım. Geçmiş olsun. Herhalde yenilemeyecekler diye düşünüyorum. Çok para istiyor diye duydum.
0: Abiler yarın yeni arabamı teslim alıyorum.
1: Hadi hayırlısı olsun.
0: Atın bir tişört de takayım koltuğa.
1: Ayıpsın. Yeni araba alınmış. Verilir değil mi sevgili Yıldırım?
0: Tam şimdi... verdik. Savaş'a gönderdik.
1: Savaş'a verelim
0: 95,
1: ya.
0: 95-10.
1: Savaş'ı bulalım hemen.
0: Sabitleyeyim ben hemen sabitleyeyim. Tamam. Sabitledim. Savaş'ım hayırlı uğurlu olsun araba.
1: Savaş sıfır mı ikinci el mi? Ona göre tişörtü vereceğiz.
0: Ne fark eder oğlum? Heyecanlı panik. Bugün doğan çocuk 4 yaşına girecek 4 sene sonra diyor. Bunu diye hani Dünya Kupası için söylüyor galiba.
1: Hatırlayacak. Çocuk da hatırlayacak.
0: Evet, bu arada İzzet abiden özür diliyoruz. Montella ile olmuyor.
1: Geri gelmişken yine hatırlayalım.
0: İzzet abimiz bizi bağışlasın, cahilliğimize versin. Biz bu hatayı yaptık, bir daha yapmayız.
1: Almanya'da yaşayan bir Türk olarak Almanya'nın elenmesine çok sevindik.
0: Niye?
1: Vardı daha sabah ya. Ya adamlar gece eğlendi sabaha karşı. Daha sabah Instagram'ı açtım. Almanya'daki Türklerin sevinci diye.
0: Ha şeyden dolayı bu.
1: Çok diyor şımardılar diyor. Almanya zaten uzun zamandır...
0: Bizde de dalga geçiyorlardı diyor ya. Almanlar bizde dalga geçiyordu diyor Türklerle.
1: Evet evet.
0: O yüzden sevindik diyorlar.
1: Şimdi de onlar tamam, yaşadı aynı oldu. Şeyi. Bir onlar maç fazla oynadılar.
0: Sadece bir maç mı fazla oynadılar?
1: E tabii yani bir üst tura çıktılar... Karşılarına Paraguay çıktı. Tık elendiler.
0: Tık elendiler.
1: Elendiler. 32'ye kalmıştı. 16'ya kalamadı.
0: İstanbul'da otomobiliyle 1221 kilometre hız yaptığı gerekçesiyle.
1: Batmobil.
0: Batman'in arabası bu kadar yapar. Bak. 1221 kilometre hız yapmış. Yani iddia o. 62 yaşındaki bir sürücü. Mahkeme hatalı düzenlenen trafik cezasını iptal etmiş. Şimdi 1221 kilometre hıza ulaşabilen... Araçları sıralamışlar.
1: Var mı ki kara... Var mı öyle bir araba? 1200.
0: Var. Araba canım. Değil, araba değil. Araç, araç.
1: Ha, genel araç.
0: Genel araç. F-35 Lightning. Savaş uçağı.
1: Savaş uçağı.
0: Concorde 2180 yapıyor. F-35 1960 yapıyor saatte. Oh. F-22 Raptor 2410. Ve F-15... 2650 kilometre hız yapıyor. Bunlar jet bu arada.
1: Bunlar inanılmaz. 2600 kilometre nedir ya?
0: Evet. Bizimkine de 1221 kilometre
1: hız cezası.
0: Gittiği için ceza kesmişler.
1: Biri fazla gelmiş sanki sondaki. 121, 122 gibi bir şeydi. Sonuna biri eklediler. Ceza iptal.
0: Bu arada cezalarda böyle problemler, hatalar oluyor. Uyanık olmak lazım. Galiba hocam sizin başınıza gelmişti bu.
1: Evet,
0: araç Ankara'da görünüyor.
1: Ankara'da cezaya yol vermeme sağ dönüşte öyle bir ceza yemiştik.
0: Onu gerçekten hallettik. Ankara'da olabilir misiniz acaba? Hani
1: yoktum. Ankara'da değildim. O sırada İzmir'deydim. Ankara'ya hiç yolum
0: yani
1: düşmemişti.
0: Ceza cezanın. Kesildikten sonra bir bakın detaylara.
1: Ha, tarihe neredeydim lan o sırada ya, ben
0: normalde
1: orada
0: direkt ödersin çünkü. Mesela ben öderim direkt. Yani, hiç detaylara bakmadan.
1: İstanbul'da da başınıza gelmiş olabilir. Hiç olmadığın bir yerde mesela bir ceza yemiş olabilirsin.
0: Ona bir bakın. Bir ona, karışıklık olabilir, evet, bir hata görün. Olabilir.
1: Sonra itirazınızı yapın. Hemen hallediyorlar zaten ya memurlar.
0: Peki ara gidiyoruz saat başı. Alem FM Haber Merkezi'ne bağlanıyoruz. Sonra buradayız.
3: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Trump, toplantının somut bir sonuç verip vermeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanacak. Toplantının ana gündem maddesi 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi olacak. ABD ile İran arasındaki müzakere süreciyle terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çalışmaların da toplantıda ele alınması bekleniyor. Memur ve emeklinin zam oranları Cuma günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon verileriyle kesinlik kazanacak. 5 aylık verilere göre SSK ve Bağkur emeklileri için %16,61, memurlar için ise %12,41'lik artış şimdiden netleşti. Eskişehir'de 2024'te kask, kar maskesi, hücum yeleği giyerek sokakta 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçük Yetim cezaevinde intihar etti. Küçük Yetim yaklaşık 1 yıl 10 aydır cezaevindeydi. Baharın bitişinin, yaz mevsiminin gelişini simgeleyen ve Haziran ayının sonlarına doğru oluşan çilek dolunayı göründü. Adına rağmen kırmızı ya da çilek renginde görünmeyen çilek dolunayı, bu yıl aynı zamanda yılın en küçük dolunaylarından biri olma özelliğini taşıyor. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle yaşlılar, kalp ve damar rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
4: Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Almanya Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Brezilya Japonya'yı son dakika bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup eden Fas adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam ederken Hollanda turnuvaya veda etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Ann Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 25 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 31 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika.
5: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: İstanbul ve Kayseri 32, Ankara 33, İzmir 36, Antalya 37, Adana 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman

0: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.
1: Saat 8:07. Kıymetli dinleyiciler, İstanbul'da cillop gibi hava var. Ülke genelinde de öyle belli ki. Tatil yolculukları var, görüyoruz. Gidiyor insanlar bir yerlere. Paylaşıyorlar.
2: İyi yolculuklar, iyi tatiller.
1: İyi yolculuklar efendim.
2: Fatih Bey, Sinan abimizin, Sinan Oktay abimizin yazdığını gördünüz mü ya?
1: Ne yazmış?
2: İnanılmaz duygusallaştım.
1: Söyle bakayım, ne yazmış?
2: Şirketteki araç filosu sorumlusu olarak çalışıyorum diyor sevgili Yıldırım. Ve araçlara, parantez içinde 71 araç olduğunu belirtmiş. Bindiğimde ilk yaptığım Alem FM'i ilk sıraya ayarlamak oluyor diyor.
1: Ay canım kardeşim.
2: Alttan alttan veriyorum zehri diyor. Vallahi çok teşekkür ederiz Sinan abim. Keşke şirketimizin durumu olsa da araç başı 1 lira verebilsek.
1: Siz keşke ama maalesef Sinan abi.
2: Maalesef yani bu gönül dostu olarak kalacak.
1: Gönül dostu.
2: Gönül işi bu.
1: Yani,
2: gönül işi bu.
1: Verici olmak zordur.
2: Tabii ki. Yani sürekli vermek. Sinan abi şu an öyle.
1: Evet.
2: Ya bizden bir karşılık beklemeksizin sadece veriyor.
1: Ne kadar güzel.
2: Sadece veriyor.
1: Var ol be Sinan abi.
2: Sayın İnşallah atsın. Bu 71 aracı kullanan şoför de aynı şeyi düşünüyordur bizimle.
1: Nasıl yani?
2: Yani zorla birinci sıraya Alem FM'i kaydettirin.
1: Ne olacak, değiştirin en kötü.
2: En fazla. En fazla.
1: Nedir yani? Sinan abimizi.
2: Sağ ol Sinan abim.
1: Günün dinleyicisi.
2: Vallahi harika bir insansın.
1: Kabul
2: cansın.
1: Ediyoruz. 10 yıldır dinliyorum. Serkan Tunca. Serkan abi saygılar. Teşekkür ederiz.
2: Saygılar Serkan Bey.
1: Geçtim. WhatsApp bir şey yapmış ama anlamadım o haberi. Geçiyorum.
2: WhatsApp şey yaptı.
1: Bir özelliği değiştirmiş galiba.
2: Bir tane şey var. Yeni bir özelliği var. Şey neydi o? Telefon numaranı paylaşmaksızın kullanıcı adıyla artık WhatsApp'ta etkin olabileceksin. Sadece kullanıcı adın olacak.
1: Numara yok.
2: Telegram gibi.
1: Aa.
2: Kaynar orası.
1: Haberi o kadar karışık yazmışlar ki anlamadım mevzuyu.
2: Orası kaynar. Telegram'a benzer.
1: Yani biz buradan ismimizi verdiğimiz zaman eklenebiliyor
2: evet,
1: mu o zaman?
2: Evet, ismini vereceksin sadece. Mesela Fatih 1234 diyeceksin.
1: Çok güzel bir isim.
2: WhatsApp. WhatsApp ismi Fatih 1234. Tık diye ekleyecekler. Cep telefonunu paylaşmana gerek kalmayacak. Herhangi birini WhatsApp'a ekler. Gruplar kuruluyor ya böyle inanılmaz.
1: He, onun gibi olacak.
2: Onun gibi olacak.
1: Hadi bakalım.
2: 2014 yılında başkalarının yaptığını nihayet 2026'da WhatsApp yapıyor.
1: Umut İstanbul. Gerçi öyle söyleyince de şey gibi
2: Umut
1: oldu.
2: Umut İstanbul 6-34.
1: Yok öyle yapma. Yani
2: ben öyle bir şey yapacağım bak gör.
1: 34 yaş mı ne o plaka
2: Yok,
1: mı?
2: Yok plaka 34. Umut İstanbul 6-34 6- Avrupa yakası.
1: Arkadaş edinme olarak.
2: Olarak.
1: Eyvallah.
2: WhatsApp çok tehlikeli bir yere gidiyor. Az önce bildirimi geldi bana. Çok yakında diyor. Rezervasyonunuzu yerinize ayırtın diyor WhatsApp'a girdiğin anda.
1: Allah Allah. Bana tepede şey çıkıyor. Bakayım.
2: Tepede böyle bir uyarı çıktı ilk açtığında. Bugün bu sabah ilk defa açtıysan hemen en tepede böyle bir uyarı çıktı.
1: Bende çıkmadı. Şu an açtım.
2: Yani onu çarpıya basmıştım. Rezervasyon yapmadım.
1: Neyin rezervasyonu bu?
2: İşte yani isim alma rezervasyonu. Senden önce.
1: Tamam. Paralı mı olacak acaba?
2: Paralı değil. Şu an görülen bir şey yok. Parayla ilgili bir şey söylememişler.
1: Var mı kafanda bir kullanıcı adı gerçekten? Senacığım var mı kafanda bir şey?
3: Yani ben tatlı kız ya da crazy girl. Sena crazy girl 98.
2: Güzel bak. Crazy girl 98.
1: Acaba abonelik mabonelik falan.
2: Şey var mı acaba bizim bu WhatsApp'ta alttan çıkan hanımefendinin adı neydi? WhatsApp değil. Neydi o? Messenger'da mıydı? Bir yerde alttan çıkıyordu bilmem kim oturum açtı. Kimdi o?
3: Ayça.
1: Ya Ayça 22 diyorsun.
2: Ayça 22
1: diyorsun.
2: Var. Acaba var kesin çıkar ya Ayça 22 diye bir şey vardır.
1: Öyle biri var zaten haberini yaptılar.
2: Yok şu an WhatsApp'ta da hani onu alamayız onu demek istiyorum. Ayça 22 olarak almak istesem alamam herhalde. Ayça 22.
1: Birçok kişinin.
2: Ben Ayça 17 olarak alayım ya.
1: Ayça.
2: Aynısı olmasın yani.
1: He farklı olsun. Birçok kişinin kullanıcının adının sonuna plakalarını koyacaklar demiş.
2: Ha, öyle mi yapacaklarmış?
1: Birçok insan öyle yapacak diyor.
2: Ha, insanlar
1: Zalamanoğlu 42 gibi. Mesela öyle düşün yani.
2: Böyle yeni eski ICQ zamanlarımızdan kalma şeyleriniz varsa mahlaslarınız çıkartın ortaya.
1: Bizi Kırkpınar'a davet eden bir dinleyicimiz var Hakan Bey.
2: Edirne'ye Kırkpınar'a.
1: Edirne'ye Kırkpınar'a gelseniz diyor bu yıl diyor. Vallahi bir davet olursa geliriz zevkle yani. Daha önce benim deneyimlemediğim bir şey.
2: Sen hiç yapmadın mı?
1: Güreş mi?
2: Yağlı güreş.
1: Oğlum.
2: Lütfen.
1: Hayır yapmadım. Sen
2: İlla
1: yaptın mı?
2: Hayatın bir yerinde yapılmıştır.
1: Hayır yapmadım.
2: O denenir ya. Bir kere denenir o.
1: 40 bin lira izlemeye gidelim canım, biz güreşmeyelim.
2: Ya
1: ben denemem abi. Ben... Oran buramı şimdi.
2: Tabii evli barklı adamsın sen.
1: Oğlum sen de evli barklı adamsın.
2: Abi has, halis mulis zeytinyağı sürüyorlar ya. Mis gibi.
1: Yok abi, yok,
2: cildine
1: yok.
2: İyi geliyor. Yok.
1: Hayır hayır, belim bükülür, bir şey olur. Etim acır.
2: Ya biz amatör yapacağız ya.
1: Benim canım orada, tatlıdır
2: biz
1: ya.
2: Biz orada mesela meydanda.
1: Ben biraz pembe gözlüyüm.
2: Oh.
1: O yüzden.
2: O yiğitler meydanında sevgili Yıldırım bir sürü pehlivan güreş yapıyor ya. Kenarda biz de.
1: Ha ikimiz.
2: İkimiz beraber amatör olarak ya, şey değil, birbirimizi yağlarız. Sonra.
1: Hayır hayır.
2: Kavrama vardır
1: abi,
2: ya biliyorsun.
1: Güreş bana göre değil. Yani.
2: Kısmete daldırırız
1: yok, eli. Yok yok. Hiç denemeyeceğim. Atasporumuz severiz. İzlemeyi severiz ama öyle her
2: okçuluk
1: babayı...
2: Okçuluk deseler yapar mısın?
1: Okçuluğu yaparım.
2: At üstünde.
1: Güzel ok atarım.
2: Yer mekan zaman tanımam.
1: Beğenmediğim şeyi hemen ok atarım.
2: Hemen ok atarım. Yaylar gerilsin.
1: At üstünde özellikle. Ama güreş hiç şey değildir yani.
2: Kolay yapalım şey ya değildir. Yapalım, gidelim abi, gidelim. Protokol murotokol güzel bir yer yerirlerse bize gidelim sevgili yıldız.
1: Oğlum elin kayıyor sürekli güreşte, onu tekniğini mekniğini bilmen lazım.
2: Olay o zaten, kayması. Kaygan olması. Oradaki olay kayganlık.
1: Yok yok, hayır yok.
2: Gerçi zeytinyağı da pahalı. Belki ayçiçeği dönmüşlerdir. Onlar
1: belki
2: da
1: olabilir. Olabilir.
2: Margarin hep onlar.
1: Şey isterim ama da davulla böyle dun dun dun dun dun dun söylüyor ya.
2: İki yiğit çıktı meydane.
1: Her biri birbirinden merdane falan. Bu tarafları, o restel tarafları güzel.
2: Haydi bre pehlivan.
1: Ama öyle eli daldır bilmem ne
3: yapar. Kanka şuram ameliyatlı, dikkat edin.
2: Bizim her yerimiz ameliyatlı abi.
1: Abi sen bir kere bel fıtığı ameliyatı oldun.
2: Bel fıtığı var, kuyruk sokumu an... var, altta var, üstte var, gözde var, kaşta var, her yerde bir şey
1: bir
2: var.
1: Bir de diyorsun ki güreş edelim.
2: Ama ikimiz yapacağız abi.
1: Ya biz şimdi amatör başlarız. Yani şakalaş.
2: Hoşumuza giderse sıkıntı.
1: Hem sıkıntı hem de tutturamayız yani.
2: Bir de bir sene beklemek zorundasın.
1: Nasıl yani?
2: Ya yeni bir güreş organizasyonu için.
1: Ha, revanş için.
2: Hoşuna giderse eğer, yağlı yağlı.
1: Zor zor.
2: Ne yapacaksın, canını çok çekecek, yapamayacaksın.
1: Sakat sakat sakat işler.
2: Sen hırslanırsın bir de ya.
1: Tek bu dokunma.
2: Sen var ya baş pehlivan. Baş pehlivanı bile dövmeye kalkar.
1: Hakan diyor ki
2: sopayla
1: cuma...
2: Sopayla gelir Fatih.
1: Ne yapayım, ben de böyle yaratılmışım.
2: Kim lan bana el ense çekti?
1: Kim o?
2: Kim elledi lan benim ensemi?
1: Hakan diyor ki cuma başlıyor abi diyor. Davet için görüşeceğim demiş. Yağlı güreş için gidecekmiş kendisi.
2: Çok da güzel oluyor be Edirne'de, Kırkpınar'da.
1: Abi sizi izlemek için bilet kaç paraysa verilir demiş Volkan. Bak şu an bir inceden ısındım.
2: Deri kıspeti giymişiz. Of. Yağlı yağlı.
1: Biletli gösteri.
2: Biletli. Biletli gösterimize, güreş gösterimize davetlisiniz.
1: Video çekin de izleyelim gelemeyenler için diyor.
2: Çok pis hayal ettim sizi şu an podyumda.
1: Yok yok, bizden olmaz. Ama yani denemeyi istediğim bazı sporlar var.
2: Ne var mesela? Yağlı güreşi istemiyorsun.
1: Yağlı
2: güreşi. Okçuluğa varım dedim.
1: Evet varım.
2: Yani farklı mesela... spor. Mesela ciritle uzun atma var ya, böyle atlıyorlar. 8 metre atlıyor adam.
1: Tepeden
2: şey,
1: böyle.
2: Çubuğun üzerinden.
1: Çubuğun üzerinden.
2: Bazıları takılıyor.
1: Bazı parçalar değiyor.
2: Takılıyor. Gördük.
1: Görüyor musun?
2: Geçen olimpiyatlarda gördük.
1: Değil mi?
2: Şey, koca çubuğu düşürdü adam ya.
1: Ne diyorsun ya?
2: Abi abi.
1: Neresi değdi? Burnu mu? Kolu mu? Bacağı mı?
2: Kalçası. Kenarı, kenardan değdi.
1: Minik bile değse şey oluyor değil mi?
2: Hemen,
1: hiç
2: nasıl,
1: değmemesi mi lazım?
2: Nasıl bir şey yapmışlar? Koca çubuk ya. En ufak bir değmede titreşim başlıyor, yerinden fırlıyor.
1: İptal.
2: Yerinden fırlıyor. Hiç sıfır temasla atlaması gerekiyor.
1: Abi çok sıkıntı oldu.
2: Gülle atma mesela, denemek ister miydin?
1: Gülleyi denemek isterdim. Gülleyi denemek isterdim. Şeyi de denemek isterdim. Hani böyle giyiyorlar ya, yarasa gibi oluyorlar. Yüksekten uçurumdan atlıyorlar böyle... yarasa gibi aşağı doğru süzülerek iniyorlar.
2: Adrenalin yüksek bir spor oluyor.
1: Evet evet.
2: Öyle o. Şeyler.
1: Korkarım yüksekten de.
2: Ben öyle atlamalı zıplamalı zor bana. Tırsarım abi.
1: Ama düşsene abi, kolları açmışsın aşağı doğru süzülüyorsun.
2: O rüyada tamam, rüyada hep onu yapıyoruz. Ama gerçekte yok, ben de yerde, ayağım yere değsin ya. O çimlere, sahaya değsin.
1: Günaydın oğlum, Kemal Çağan diyor ki. Ay canım kardeşim.
2: Kemalcim günaydın.
1: Taşınmışlar. Önceden babamın iş yeri evimize yakındı diyor. He, şimdi uzağa taşınmışlar. Dinliyormuş, daha çok dinliyormuş.
2: He, yolda var. Yolda daha çok dinleyebiliyor.
1: Sağ ol canım benim.
2: Günaydın Kemal Çağan. Selam olsun.
1: Yol uzadı, iyi oldu demiş.
2: Daha çok bizimle haşır neşir. Bakalım iyi mi oldu, göreceğiz Kemal'cim. Geleceğin açısından.
1: Yağlı güreş antrenmanları için mahalle için masaj salonlarını kullanabilirsiniz. Bir şey söylemiş. Evet, peki geçtim.
2: Buyurun. Kontrolüm dışında olan hiçbir sporda yokum diyor.
1: Abi zor ya.
2: Evet, senin dediğin öyle zor yani.
1: Zor. Ya bütün olayı karıştırıyor. Normal olsa...
2: Kuru kuruya mı?
1: Kuru kuru.
2: Yok o...
1: Niye, olmuyor mu?
2: Kuru kuruya sıkıntı abi.
1: Allah
2: İlla
1: Allah.
2: Hafif bir nemlilik ister insan. Bir kayganlık istersin.
1: Zaten zorluğu da
2: kuru
1: oradan geliyor.
2: Kuru kuruya bir kere tahriş olur vücut.
1: Değil mi?
2: Sürekli bir düşünsene yani. O elleniyorsun, çekiştiriyorsun, tırnak değiyor, bir şey oluyor. Kaymıyor yani.
1: Tırnak mı değiyor?
2: Tabii abi. Ne, yok mu adamla, tırnaksız mı?
1: Doğru, tırnak değiyor.
2: Çektiriyorlar mı şeyden önce, spordan önce? İlla bir şey değecek yani. O yüzden yağlı kayar gider. Hissetmezsin.
1: Peki. Dünya Kupası topu vardı ya, çipli.
2: Evet.
1: Ülkemize de geliyormuş.
2: Gelsin artık.
1: Artık bizde de
2: kale şey direklerine olacakmış. Kadar çiplesinler inşallah.
1: Evet.
2: Hakeme kadar. Her yere çip.
1: Çipleniyoruz efendim. Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda denenen özellikler, yeni kurallar ülkelerde de kullanılıyor.
2: Ağzı kapayarak
1: zorunlu
2: konuşmak.
1: Zorunlu değil değil mi hocam? Zorunlu değil ama.
2: Benim bildiğim değil ama herhalde FIFA'nın böyle bir şeyi yok sevgili Yıldırım. Nedirler o? Zorunlu tutmak gibi bir durum şey yok ama. Mesela ağız kapatarak konuşmak güzel bir kural olabilir. Ne dediğim belli değil abi. Belki iyi bir şey, belki kötü bir şey belli değil ama ağzı kapatarak konuştu. Bizim maçta oldu biliyorsun. Rakip kırmızı kartı yemişti. Aynı onun gibi yapılabilir.
1: Çeşme Alaçatı'da sezonun rekor adisyonu paylaşıldı. Evet, hazır mıyız?
2: Evet, hazırız sevgili.
1: Sevgili dinleyiciler, bu sene böyle haberleri göreceğiz tabii. İlkini okuyoruz. Bu senenin ilk haberi. Rekor adisyon 870.150 lira gelmiş.
2: Şimdi adisyona baktım.
1: Neler
2: İnceledim.
1: Var içinde? Ben de bir baktım şöyle.
2: Ne olduğunu bilmediğim birkaç...
1: Alkol var, alkol var.
2: Alkol var dediğin ne kadar biliyor musun? 49 kade. Yanında ayrıyetten iki şişe daha başka bir alkol. Bu 49 kadeh alkol neymiş biliyor musun? Burada ismi yazıyor, okunur mu okunmaz mı bilmiyorum şu an yayında.
1: Okuma
2: da.
1: Okuma sen yine.
2: Okumuyorum, bilmem ne Fransız şarabıymış. Bardağı 17 bin lira.
1: Ney?
2: Yani öyle ışıklı şarap diyor.
1: Gerçekten her kötülüğün anası ya. Gerçekten.
2: Ondan 43 tane içmişler. Bir de adisyon paylaşıyor utanmadan.
1: 870 bin lira hesap gelmiş. Sahneye Madonna mı çıktı herhalde? Bu nedir ya?
2: Adam bütün şeyi yani götürmüş. O en başta yazan var.
1: Levrek
2: ya.
1: Levrek yenmiş gördüğüm kadarıyla.
2: Bir şey, karides 1850 diyor.
1: Karides, avokado, tereyağı, karides gibi şeyler var gördüğüm.
2: Adam
1: gördüm.
2: 4 tane şey yemiş. 7 kilo içmişler.
1: Giza ateşinde antrikot diye bir şey gördüm.
2: Giza piramitleri.
1: Öyle yazıyor.
2: Giza ateşinde set meze.
1: Dana bonfile var gördüğüm kadarıyla.
2: Evet, bilindik onlar. Zaten başka da bir şey yok.
1: Ama bak, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu zenginlerin zaten canı sıkılıyor. Arkadaşlar şöyle düşünün bu duyguyu. Kredi kartınızı ödemişsiniz. Maaşınız yeni yatmış.
2: Bizim için değil mi şu an o?
1: Evet ya, yani bizim halk için.
2: Halk için.
1: Halk için. Evet. Sen, ben, halk için söylüyorum.
2: Normal people.
1: Yani şimdi zengin niye bunu bu kadar ödüyor ya da niye böyle saçma sapan şeylere para harcıyorlar? Sebebini anlatıyorum.
2: Zengin bu tadı bilmez ki.
1: Anlayın diye. Kredi kartını ödemişsin. Kiranı ödedin. Bütün giderleri ödedin. Cebinde para var. Kartın limiti tertemiz. Girmiyor musun sitelere, bir şey ya, bir şey almam lazım ya, bir şey alayım.
2: Bir şey alayım ya, fazladan bir
1: para batmıyor mu?
2: Fazladan bir 2-3 bin
1: batıyor mu?
4: Batıyor tabii.
1: Batar.
4: Ki.
1: Batıyor.
2: Batar.
1: İşte aynısını 100 milyonla çarp.
2: İşte bu adisyonda o batanların.
1: Evet. Zengin diyor ki bir şeye harcamam lazım bunu kardeşim.
2: Geldi yani, bu ekonomi nasıl?
4: Ama 870 bin ya, 870 binimiz olsa şu an peşinat verip eve gireriz biz.
1: İşte biz öyle yaparız, o da öyle yapıyor.
2: Adamın ihtiyacı yok eve girmeye.
1: Vay be. Adisyona bak demiş. Benim bir ömür ödeyemeyeceğim para diyor. İşletme olsam böylelerini itelerim yazmış.
2: Niye ki? Ne alaka?
1: O paraya 1+0...
2: İşletme olduğun için ha, bu adamlar gelsin diye işletme değil misin? Niye iteliyorsun? Adam içiyor zaten. Niye iteliyorsun? Niye biz de bu
1: tamam oğlum, 870'i ödüyor. Düz 1 milyon yazardı diyor. Onu söylüyor
2: niye,
1: yani.
2: Niye?
1: Zengin ya.
2: Birini kazıklama derdi.
1: Var ya. O bizde var. O bizde var. Oğlum bu parayı 1+0 apart daire var diyor ya. İstanbul'da değildir herhalde. Iğdır'da falandır.
2: He? 1+0 çok zor sevgili Yıldırım İstanbul'da. Nerede bulacaksın 870'i?
1: İşletme sahibinin 1 yıllık geliri çıktı böylelikle demiş efendim. Hiç acımıyorum böyle hesapları diyen de var. Neyin edeceksin canım? Zaten öyle bir durum yok ki.
2: Muhtemelen kendini de acındırmaya çalışmıyordur diye düşünüyorum. Sadece yani. Beyler hesap geldi falan diye şov yapmış da olabilir, bilmiyoruz ki. Belki de adam alta şov yaptı. Yedin mi içtin mi böyle yiyeceksin falan. Delikanlı adam böyle hesap öder. Böyle bir şey yazdı belki.
1: Masaya gelen bu hesapta şey oldu mu? Dur ben ödeyeceğim falan.
2: Bu ortaktır herhalde.
1: Kemal abi lütfen. Kemal abi da. Allah aşkına.
2: Tamam kardeş, sen de tamam. Söylemiyorum.
1: Gerçekten masaya 870 bin lira hesap gelse ve siz de zengin olsanız kendinizi kötü hissetmez misiniz ya? Tamam abi sen öde.
2: Aralarında belki öyle bir şey bile yoktur sevgili Yıldırım. Bir dahaki yemekte 1,5 milyonu öbür tarafa ödeyecek.

0: Abi Alem FM uygulamasındaki portalda, Alem portalda pop niye yok diyor. Alem FM var diye olabilir mi?
1: Abi slow da bir pop oradaki.
0: Pop slow. Hareket. Pop, onun poptan da kastı hareketli mi yok? Hareketli bir... Plaktan var işte.
1: Abi oraya kendimiz canlı olarak biz varız ya.
0: Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da 4 dijital radyomuz var.
1: Biz popuz.
0: Slow, plaktan, farabesk ve atmosfer.

0: Senacığım, Kemal Demir abim bir şey yazmış bak, onu bir gör. Heh, onu bir gör. O önemli. Kemal Bey, muhtemelen arandınız ama herhalde duymadınız telefonu diye tahmin ediyorum. Şimdi notlara bakacağız reklam arasında. Çünkü sizi aradığımız zaman duymayınca orayı yazıyoruz. Arandı, açılmadı diye.
1: Bir daha açmazsa Sena yarın söyle linçleyelim. Öyle aradım. Gelmedi. Yine... Öyle bir şey bizde.
0: Asla.
1: Milyonda bir. Yani çok kuryenin mad. Başına bir şey gelmiştir. Öyle.
0: Kurye yürürken önüne meteor düşmüştür. Yani
1: kurye tam sizin evin önüne gelirken istifa etmiştir, işi bırakmıştır.
0: Falandır yani bizde.
1: Başka bir ihtimal yok bizde. Sena arayacak da ulaşmıyor. İmkansız bir şey.
0: Kemal abi, hemen çözüyoruz, hiç merak etme.
1: Ya bazı bir şey diyeceğim sevgili Yıldırım. Çok üzücü olaylar yaşıyoruz ya.
0: Bazı kendi... bir şey söyleyeceğim.
1: Evet,
0: söyle.
1: Kendini böyle savcı diye tanıtan, polis diye tanıtan haberlerini
0: yine
1: okuyoruz ya.
0: Yine dolandırma mı var?
1: Yine bir dolandırılma haberi var. Hani hep diyor, geçen konuşmuştuk bir başka dolandırılma haberi sonrasında. Bazı büyük babalarımızda, büyük dedelerimizde, anneannelerimizde, babaannemizde çok acayip bilinmedik paralar var diye.
0: Evet.
1: Bak şimdi, İstanbul'da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler. 83 yaşındaki vatandaşın 1758 adet Cumhuriyet altınını almış.
0: Ney?
1: 1758 adet Cumhuriyet altını.
0: Biriktirmiş.
1: Yaklaşık değeri 72 milyon diyor. 83 yaşında.
0: Nasıl biriktirmiş ya?
1: Üzülüyorum da, yok mu verecek kimsesi acaba? Ya
2: kuyumcuya gidiyorsun, 3 tane gramı yok. Nasıl 1700?
0: Abi zaman içinde biriktirmiş işte yani.
1: 1758 Cumhuriyet'le.
0: Neyse, şimdi orayı konuşmayayım.
1: Gitti,
0: da,
1: elinden
0: çaldırmış.
1: Gitti.
0: Evet, evet, yazık olmuş. Çok üzüldüm ya.
1: Vallahi. Olanda da var bu para ya.
0: Ya var da abi, onu koruyamamış.
1: Yılların emeği değil mi? 83 yaşında demek ki kimsesi ya. Yok abi. Hani çoluğu, çocuğu, evladı, yeğeni, kuzeni, kimsesi yok.
0: Eline para geçtikçe almış garibim.
1: Yani iyi yönden düşünüyorum. Kimseye vermedi demiyorum.
0: Yok yok yok canım.
1: Ya muhtemelen kendici evinde biriktirdi.
0: Vermeyebilir, belki cimriydi yani, şeydi, bilmiyoruz. Bahsettiğimiz az buz para değil yalnız bu arada.
1: 758 Cumhuriyet ya.
0: Belki durumu vardı.
1: Şu an vardı. Üçümüze verse rahatlarız ya. Bak, üçe bölünse rahatlarız.
0: Yazık olmuş.
1: Hayata geçireceğimiz planları olmuş. Geçiririz. Ya,
0: ya oğlum vallahi... bizi bırak şimdi. Orada yaşlı bir...
1: Artık yani bitti gitti olay. Yani inşallah bulunur diyeceğim de çok zor.
0: Çok üzüldüm.
1: Çok zor.
0: İnşallah yakalanır.
1: İnşallah.
0: İşte abi, böyle konuları sık sık yayında dile getirmemizin sebebi bu. Yaşlılarımız çok anlamıyor bu işlerden. Çevrenizde varsa bir gidip bir konuşmak, söylemek, anlatmak lazım. Bak böyle böyle şeyler oluyor. Hani biz yine gündemi takip ediyoruz.
1: İşte dediğimiz gibi yeni muhtemelen nesil, kimsesi yok.
0: Yeni nesil dolandırıcılık yöntemlerini biliyoruz. Biraz daha uyanığız falan ama işte onları söylemek lazım. Bak işte, böyle yaparlar diye.
1: Kimseyi açma, bilmediğin numaralardan arasından bir sürü bir şey söylenebilir işte.
0: Abi ayda 21 tane biriktirmiş diyor. Ya belki miras kaldı canım. Allah Allah, ne kadar battı
1: olabilir,
0: size ya.
1: Onu tuttu belki elinde.
0: Nasıl biriktirdi? Biriktirmiş işte. Sende yok mu şu anda?
1: 1758 tane yok.
0: Ya kaç tane var?
1: 58.
0: Ya var mı var?
1: Var. Benim bir gram. Cumhuriyet dedi.
0: Bu herkes aynı şeyi yazmış. Nasıl biriktirdi?
1: Ya Cumhuriyet ilan edildiğinden beri bir tane Cumhuriyet alamadım ben ya.
0: Hep gram mı?
1: Hep gram ya.
0: Az para değil abi diyor. Evet evet. Bence cimrilikten vermiyorlar diyor. Arkadaşlar bilmiyoruz ya.
1: Bilmiyoruz abi.
0: Belki 3000 vardı, 1500'ünü dağıttı. Nereden biliyorsunuz? Bilemeyiz ki.
1: Hayır, kurumlarına verdi. Belki gerçekten kimsesi yok. Şimdi haberin altında yorumlara bakıyorum sevgili Yıldırım. Biz buradan iyi yönüyle değerlendirdik ya. Muhtemelen kimsesi yok dedik. Çoluğu yok, çocuğu yok, akrabası yok. Muhtemelen dedik. Çünkü akıl veren de yok. Parayı ver bir yerde sakla, seni ararlarsa bilmem ne yapar. Yorumlarda şu var. İşte o yaşta o kadar parayı tutarsan böyle alırlar.
0: Allah Allah.
1: Oğlum ne vicdansızsınız.
0: Bir servet düşmanlığı var bizde
1: var
0: ya.
1: Var yani. Çoluğuna çocuğuna vermedin işte böyle alırlar falan yazmışlar.
0: Yalnız hırsızlar emekli oldu yazmışlar.
1: Hırsızlık böyle bir şey yapmıyor acaba ya.
0: Ya çok bir şey değil, iki dönüm arazi parası demiş.
1: Ya, yani, ya abicim lütfen. Yani.
0: Etiler de mi? Etiler de
1: kandırmayalım. 72 milyon ya şu an verseler. Kaç
0: üzüldüm.
1: Kişi emekli olur bir
0: vallahi
1: yazsın.
0: Üzüldüm
1: ben
0: ya.
1: Emekli olurum. Olmam diyen kaç kişi var ya.
0: Olmam diyen yalan söyler. Peki ara gidiyoruz.
1: Hadi bakalım.
0: Aradan sonra buradayız.
3: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam edecek. Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun. Reklam.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızla iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da.
5: Bursa'nın Next. Doğada ne varsa zevranı da.
6: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
7: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerinde.

0: Kıraç kurutma makinesi deyince vatan.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

0: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Abi yapay bulut oluşturuluyor mu? Umut hocama sorar mısınız demiş Cengiz Bey.
2: Evet sevgili.
1: Var değil mi?
2: Bu jetler uçuyorlar ya. Bu özel jetler kaldırılıyor. Tamam mı? Özel jetler kaldırılıyor. Bir tanesinin pilotu da arkadaşım. İsmini vermeyeceğim. O da o görevde.
1: Oğlum onlar yapay bulut değil.
2: Arkadan güneşi kapatıyorlar. Güneşimiz kapandı.
1: Neyi güneşi kapatıyor?
2: O salınan gazlar.
1: Salını... Sen inanıyor musun ona?
3: Sihir. Yok abi.
1: Sihir salıyorlar. Halk inanmıyor ki. Halk...
2: Herkes niye yorgun? Herkes niye bitkin?
1: Yapay bulutlardan.
2: Tabii. Chemstring.
0: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Çağrı diyor ki abi ben dedemi uyarmaya kalktım dolandırıcılar için. Benim dolandıracağımı düşündü.
1: Var işte. Böyle dediler de var. Bizim şeyde yazmış. Çiğden de yazmış. Aynı şekilde bir yine zengin bir dedemiz var diyor. Çocukları diyor böyle inanılmaz sıkışık duruma düştüler. Durumları bayağı kötüleşti. Çıkartıp bir gram altın vermedi diyor. Yani babası oğluna. En son kendisini dolandırdılar diyor. 7,5 milyon TL.
0: Haydi buyur.
1: Haydi buna buyur. Bir şey diyemem şu an.
0: Peki.
1: Gördün mü Ragıp Kocatepe'nin yaptıklarını WhatsApp'ta? Bir bakar mısınız Fatih Bey? Ragıp Kocatepe.
0: Dur bakayım ne yapmış, hemen bakıyorum. Yapay zeka ile Kırkpınar Er Meydanı'nda dostluk. Ya bunu paylaşalım ya.
1: Bunu paylaşalım.
0: Ragıp çok teşekkür ederiz. Bizi Kırkpınar Meydanı'na koymuş. Ulan çok da yakışmış yalnız bize ya.
1: Güzel olmuşuz.
0: Ragıp çok teşekkür ederiz. Senacığım ben bunu indiriyorum. Hatta indirdim. Bunu şey yaparsan şey yapalım. Evet. Çok o ne güzel olmuşuz ya. Yağlı yağlı parlıyor da biz.
1: Güzel görünüyoruz.
0: Güzel görünüyoruz. Evet. Türk'ün adı nedir? Türk'ün adı şeydir.
1: Ola kalmış.
0: Türk'ün adı nedir? Hemen söyleyeyim. Vallahi yok, Türk'ün adı yok. Ablası güzel bana kalmış. Türk'ün adı o. Evet. Evet,
1: ABD'de bir haberim var sevgili Yıldırım. Vereyim mi bir tane sana?
0: Son artık, ver gidiyoruz.
1: Son haberi vereyim. Dünya Kupası etkinlikleri var biliyorsun ABD'de. Date uygulamalarının kullanımı Dünya Kupası sebebiyle %60 oranında artış göstermiş.
0: Niye acaba?
1: Date Nela yazmıştı.
0: Buluşma yani. Hani trend ifadeyle date diyorlar. Date'e çıktım.
1: Date'e çıktım. Date'im var. Date'deyiz. Bu %60 artmış yani. ABD eğleniyor.
0: Keyifler gıcır.
1: Keyifler gıcır. Güzel. Dünya Kupası ayarı. Hadi bakalım.
0: Artık eskiden şeye bakıyorlardı. Efendi mi? Düzgün mü? Efendime söyleyeyim. Konuşması yerinde mi? İşi gücü düzgün mü? Ailesi nasıl falan, buna bakıyorlardı. Şimdi neye bakıyorlar çok merak ediyorum.
1: Şimdi biriyle, genelde...
0: Biriyle tanıştıkları zaman.
1: Bakılmıyor genelde sevgili Yıldırım.
0: Ama yani bir iki kriter vardır yine ya. Güncellenen kriterler.
1: Ağzı var mı? Dili var mı?
0: Nefes alıyor mu?
1: Nefes alıyor mu? Baktığı zaman direkt beni görüyor mu?
0: Soralım. Yeni kriterler.
1: Var mı yani?
0: Önce Sena'ya hanımefendilerden
1: değişti
0: başlayalım.
1: Değişti mi ya? Biz bilelim.
0: Abi bence değişmiştir kriterleri.
1: Bizde
0: biriyle tanışıldığı zaman kriterler değişmiştir.
1: Artık değişmiş olması gerekiyor.
0: Var mı Senuş?
1: Uzun saçlı olması.
2: Ya kriterim yok diyormuşum. Şey evet. temiz olması. Temiz kokması.
1: Temizlik. Temizlik. Hijyen.
2: Bir tek bunu bulabildim şu an.
0: İmanlı mı? İmandan gelir çünkü. Var mı efendim yeni nesil kriterleriniz? Çünkü artık insanlar eskisi gibi öyle işte düzgün biri mi
1: karakter,
0: bilmem ne, onlara bakmıyorlar.
1: Analiz falan yok. Genelde yazılanlar zaten belli sevgili Yıldırım. İBAN üzerinden yürümüş dinleyicilerimiz. Para üzerinden yürümüş.
0: Evet, takipçi sayısı benim için önemli diyor.
1: Ya olabilir bak takipçi sayısı.
0: Sen Buse Hanım demiş ki abartmıyorum, ciddiyim, kimleri takip ettiğine bakıyorum. Hangi ünlüleri... Demiş, 3 nokta koymuş.
1: Hangi ünlülerin takip ettiğinden yola çıkarak onun karakteriyle ilgili analiz yapabiliyorum.
0: Önemli mi kimi takip ettiği?
2: Çok önemli. Yani beğendikleri ve takip ettikleri çok önemli. Özellikle ünlüler.
0: Mesela yabancı ünlüleri takip ediyor.
2: Evet.
0: Ama şey ünlüler biraz.
2: Evet.
0: Şey anladın mı?
1: Nasıl bir şey?
0: Şey ünlüler.
1: Sanatçı mı?
0: Bence değil de. Öyle görüyor olabilir.
2: Mesela benimki dövüş sporları yapan kadın ünlüleri takip ediyor. Hoş değil.
0: Mesela.
1: Şey Amerikan güreşleri
0: negatif
1: tarzında
0: mi?
1: Mı?
2: Negatif.
0: Negatif.
2: Tabii ki.
0: Negatif.
1: Negatif oluyor. Çünkü
0: ama onlar erkek çünkü gibi zaten. Kadın kadın değil ki abi.
1: O dövüş sporu. Şimdi ringde ne olduğu belli değil sevgili Yıldırım. Ringde.
0: Tamam da abi.
1: Ringde her taraf.
0: Ya şimdi bak, kadın dövüşçüler.
1: Ama
0: böyle
1: şov,
0: kaslı.
1: Şov
0: dövüşçüler. Vücudunun birçok noktası erkek gibi. Yani bir kadın
1: Adele.
0: Kadın şeyi alamazsın ki ona ya, bakıp yok mu? Anladım. Eliyle tarif etti. O yüzden şey yapamıyoruz.
1: Fake hesabı var mı yok mu ona bakarım. Ona da ilk başta nasıl bakacaksın abi? Söylemez ki. Hala bir sürü insanın fake hesabı var.
0: Dua Lipa.
1: Money Talk.
2: Kızlar genelde kaç kız kardeşi var? Kız kardeşi var mı? Yani görümce çıkacak mı falan. Ha, onlara da bakar.
1: Ona bakıyor. Evet. Bir dinleyici Günhan yazmış. Evli olmaması benim için yeterli diyor.
0: Ne olursa olsun buyursun gelsin diyen de var. Evet.
1: Bak takip ettiği kişi sayısı çok fazla ise yine bak kişi sayısından çok yürüyen var.
0: Evet, o önemliymiş.
1: Abi düşünsene Dua Lipa takip ediyorsa demiş, ne yapacağız diyor mesela.
0: 890 bin adisyonu ödeyebiliyor mu? Ona bakarım. Evet. Tipin bir önemi yok mu diye bir soru var. Ahmet Bey yazmış.
1: Yazan yok Ahmet Bey. Şu an tiple ilgili
0: bir şey yok
1: hiç
0: abi.
1: Hiç gelmedi. Yakışıklılık, güzellik herhangi bir şey yok.
0: Ya onun yalan olduğunu anladık zaten. Yani geçici, yalan. İşte Photoshop'la, ChatGPT ile falan.
1: Orayla burayla yapıyorsun.
0: Yapıyorsun zaten. Onu hallediyorsun. Hiç fake hesap açmadım. Tamam biz bunu konuşmuştuk zaten.
1: Babası var mı ona bakıyorum diyor.
0: Ne demek?
1: Niye acaba?

0: yapanlar var ya.
1: Tipine değil, verdiği tipe bakarım ben diyor.
0: Verdiği imaja.
1: Yok. Tip box.
0: Ha, para mı? Hepsi yalan. Evet demiş. Fan hesabı var mı? Yani genelde paraya bakılıyor ama.
1: Evet, para daha çok yazılıyor. Ondan sonra ikincisi sosyal medya gibi gözüküyor sevgili Yıldırım.
0: Biraz o görünüyor. Ayak numarasına bakarım. 37,5 ve üstüyse tamamdır. Ne demekse.
1: Ayak niye bu kadar ilgilendiriyor ya? 36,5, 37,5.
0: TikTok'u olanla olmaz demiş mesela.
1: TikTok'u olanla olmaz. Aktif.
0: Sizi dinliyor mu? Aynı kafa yapısına sahip olmamız lazım demiş. Altına Tuğçe Hanım da sizi dinlemesi önemli yazmış.
1: Kriter...
0: Aynı şey yani bizi boş verelim de aynı şöyle diyelim. Aynı şeyi gülüyor muyuz?
1: Evet, gülüyor.
0: Aynı şeyi dinliyor muyuz diye. Hangi esprilere gülüyor mesela, bu benim için çok önemli diyor.
1: Paylaşımları arabalıysa olmaz diyor.
0: Bak onunla olmaz gerçekten.
1: Arabalı paylaşımlar.
0: Keko böyle araba içinden direksiyon falan paylaşıyorsa.
1: Direksiyonlu saatli.
0: Değil mi?
1: Kaşı gözü oynayanı sevmem diyor Şerif Hanım.
0: Sesi güzel mi, ona bakarım. Sesi. Ses önemli midir hocam?
1: Hiç sanmıyorum. Sesten kastı şarkı söyleyebilmesi değil.
0: Konuşma tonu. Konuşma
1: tonu illaki etkilidir ya.
0: Değil mi?
1: Böyle çok ince sesli bir erkek de çekilmez herhalde.
0: Ya da kadın da çok ince. Böyle bir şey olmuyor ya. Kulağı rahatsız ediyor.
1: Rahatsız eder.
0: Bazı böyle kötü frekanslar insanı...
1: Mustafa Bey yazmış. Dövmesi olanla olmaz diyor.
0: Allah Allah.
1: Hanımefendi için ondan bahsediyor. Türkü seviyorsa benim için tamamdır diyor. Türkü.
0: Türkü seven insandan zarar gelmez.
1: Olur diyor, benim için olur.
0: Efendim. Babasının kim olduğu önemli. Çok, bu da çok gelmiş. Anksiyöz olup olmadığına bakarım.
1: Yani.
0: Anksiyöz ne?
1: Anksiyetik hareketler, böyle anksiyetesi var mı? Ondan mı bahsediyor?
0: Makyöz gibi bir şey mi bu?
1: Anksiyöz. Erkek makyöz.
0: Mi? Haset mi? Kibirli mi? Bu çok önemli. Koku.
1: Koku.
0: Evet.
1: Yere bakıyor mu?
0: Aynada selfie çekenle de olmaz. Kriter mriter yok. Bam bam bam demiş. Ahmet Kuşçu.
1: Ahmet'im. Düşme Ahmet'im. Ayakları ters olmaz.
0: Şeytan sayı. Cin mi oluyor?
1: Evet.
0: Menemeni güzel yapsın demiş Ebru.
1: Kritere bakıyor. Menemen gıda üzerine bir kriter.
0: Yani mutfakta iyi olsun anlamında galiba.
1: İllaki.
0: Evet. Mersin'den selamlar. Evet.
1: Takım tutan var mesela, takımla ilgili Fenerbahçeliyse Galatasaraylıysa benim için uygundur diyen
0: uygundur
1: var.
0: Diyenler de var. Peki. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi aranızdan iki dinleyiciye Alem FM tişörtü göndereceğiz.
1: Gelsin.
0: Nasıl yapacağımızı söyleyeceğiz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Şimdi sorumuz geliyor.

0: Sıkı Alem FM fanlarını ilgilendiren bir soru. Bize yayıncılar haricinde Alem FM kadrosundan 3 isim saymanızı istiyoruz. Yayıncılar hariç, yani Umut Bezgin, Fatih Yıldırım, Serdar Gökalp harici. Asistanları da
1: ekle.
0: Devre dışı bırakalım.
1: Devre dışı bırakıyoruz.
0: Asistanları da devre dışı. Sena, Şevval ve Hüseyin.
1: Onlar da
0: ve
1: yok.
0: Adem. Onlar da yok. Onlar haricinde bize 3 Alem FM personeli. WhatsApp'tan 536-901-8902. 2 kişi dedik ama 3 yapalım bunu. 3 dinleyicimize tişört
1: Sena
0: ve sticker.
1: Sena yok.
0: Sena yok. Yayıncı ve asistanlar harici 3 kişi yazacaksınız efendim. Gelmeye başladı. Sibel Hanım zirvede bu.
1: Sibel.
0: Vallahi billahi.
1: Abi isimler aşağı yukarı aynı. Zaten o 3 kişi üzerinden gitmiştik, evet. Yürümüştük. O 3 kişi de geldi.
0: Oğlum 3 değil, bayağı tam kadroyu sayan var ya.
1: Ahmet Bey yazan var.
0: Reyhan'ı yazan var ya, Reyhan.

0: Bizim Reyhan'ı biliyorlar ya.
1: Yazıyorlar. Supi yazmış.
0: Abi Reyhan'ı sen nereden tanıyorsun?
1: Bir de bak isimler şöyle Banuş Ana Damliko. Öyle yazıyor.
0: Sağlam Alem FM fanları yazıyor şu an. Vay maşallah. WhatsApp kilit. WhatsApp kilit.
1: İnanılmaz akıyor.
0: Akıyor. Peki şimdi kısa bir ara, ara dönüşünde final için tekrar burada olacağız efendim. Kadroyu tam yazanlara minnettar, çok teşekkür ederim. Ben yazamazdım.
1: Bak ya.
0: Bu kadar ben yazamazdım.
1: Bak Sibel Hanım, Banuş Ana Hakan. Onu yazmış.
0: Hakan diye biri yok bu arada. Hakan da gelmiş ya. Hakan. Ya acayip mutlu oldum ya.
1: Ya
0: şu kadroyu yazmışsınız ya, müthiş mutlu olduk.

0: Arada tanımadığım kişiler var,
1: var
0: bu arada.
1: Var, Supi yazan var, Supi.
0: Erke yazmış. Erke, Allah korusun. Lig Radyo 2000'den. Kısa bir ara, aradan sonra buradayız.
2: Yapay zeka ile harika şarkılar ürettiği biliyoruz.
3: Şarkılarının Alem FM'in yeni platformu Alem Portal'da yayınlanmasını ister misin?
2: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
3: Şarkını iletişim et alemfm.com'a gönder. Senin imzanla çalalım.
2: Senin imzanla çalalım.

0: Reklam.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Denize çek gönder. Denize çek gönder.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
5: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
6: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
9: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
10: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.
1: Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Evet, programın sonuna geldik. Şahaneydiniz. Çok teşekkür ederiz. Sayenizde eğlendik be.

0: Tabii yani biz yayını yapıyoruz ama arka tarafta ekip arkadaşlarımız da çalışıyorlar. Var olsunlar. Özellikle asistan kardeşlerimize çok teşekkür ederiz. Uğur Derin Dondurucu'ya teşekkür ederiz. Uğur demişken hediyeleri var.
1: Bugün son gün sevgili Yıldırım. Bugün artık son kampanyanın gün. Son günü.
0: Ne hediyesi var?
1: Şöyle söyleyelim. Ankastre ocağınızı ve Ankastre fırınınızı Uğur'dan alıyorsunuz. 9170 TL değerinde davlumbazı Uğur size hediye ediyor.
0: Bitmedi, bir tane daha var.
1: Bir tane daha var sevgili Yıldırım. X-Darch ve XX-Darch No Frost buzdolabı Uğur'dan aldın, seçili buzdolaplarından aldın. Yanında 16.425 TL değerinde derin dondurucuyu ücretsiz veriyor.
0: Bitmedi, bir tane daha var.
1: Bir tane daha veriyorum. 12'lik orta ölçekli klima alanlara 9.545 lira değerinde su sebilini hediye ediyor.
0: Bir Uğur bayine giderek veya Uğur web sitesini ziyaret ederek kampanyadan haberdar olabilirsiniz. Bugün son gün.
1: Son gün.
0: Elinizi çabuk tutunuz efendim.
1: Bu kampanyalar her zaman denk gelmez.
0: Gelmez. Senacığım var oldu.
2: Ben teşekkür ederim abicim.
0: Daha zayıflayacaksın mı?
2: Evet, zayıflayacağım.
0: Nereye kadar?
2: Bir 7-8 kilo daha.
0: 4-5 demiyor muydu ya geçen hafta?
1: Demek ki güzel geldi sevgili Yıldırım.
2: Güzel geldi. Gidiyorken vereyim.
0: Gidiyorken vereyim.
1: Yani, baktın gidiyor abi, bırakacaksın.
0: Nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Uzaya mı karışıyor bu kilolar? Nereye gidiyor?
1: Ne oluyor? Eriyor da ne oluyor?
0: Eriyor mesela. Nereye gidiyor?
1: Vücuttan nasıl atılıyor bunlar? Hangi yolla?
2: Atılmıyor yani böyle işte.
0: Ha, kolunu sallıyor şu an, atılmıyor diyor. Ya atılıyor onda abi. Bir şey yok ya. Hafif
1: içi boş
0: oluyor
1: işte.
0: Sarkma var kolda, onu gösteriyor.
1: İçi boş oluyor şey çünkü. Onu kasla, kasla.
0: Kas, kas,
1: kas. Yerine kas.
0: Yanıcıklarınızı öpüyoruz. Kafa açan uzman.
1: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemefem.com podcastlerde. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman'ı sundu. Şimdi tüm mutfaklar
4: uğur uğur uğurlu olsun. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: keyifle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar Gümüş Suyu'nda. Asıl soru şu:
7: hangi halı değil, hangi Gümüş Suyu?
8: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
9: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
10: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
11: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
12: Bellona, Bellona.
13: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Pronto, Pronto Tur.
14: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
13: Pronto, Pronto Tur.
15: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
16: İstersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Asus 32 inç VG32VQM5B 0.5 MS 250 Hz VAFHD kavisli oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
17: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
18: Kazancım Net, Sigortam Net.
19: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
20: Ev ya da araba alırken şimdi iyi finans var.
21: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
22: Ama dememek için ama sigorta.
23: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. İstanbul merkezde 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda işlem hacmi 30 milyar liraya ulaştığı belirlenen 32 şirkete el konuldu. Operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek 71 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. ABD ve İran arasındaki görüşmelerin durumu belirsizliğini koruyor. ABD Başkanı Trump, İran'la ABD arasında bugün Doha'da bir görüşme gerçekleşeceğini duyurdu. Trump, toplantının somut bir sonuç verip vermeyeceğinin ise belirsiz olduğunu söyledi. İran tarafı ise görüşme yapılacağına ilişkin açıklamaları reddetti. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, ABD anlaşmaya bağlı kalırsa biz de taahhütlerimizi yerine getiririz dedi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. Türkiye'den giden AFAD ve TSK ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Eskişehir'de 2024'te kask, kar maskesi, hücum yeleği giyerek sokakta 5 kişiyi bıçaklayan Arda Küçük Yetim cezaevinde intihar etti. Küçük Yetim yaklaşık 1 yıl 10 aydır cezaevindeydi. Baharın bitişini, yaz mevsiminin gelişini simgeleyen ve Haziran ayının sonlarına doğru oluşan çilek dolunayı göründü. Adına rağmen kırmızı ya da çilek renginde görünmeyen dolunay, bu yıl aynı zamanda yılın en küçük dolunaylarından biri olma özelliğini taşıyor. Avrupa'da ölümlere neden olan sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Hissedilen sıcaklığın yer yer 50 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunan uzmanlar, özellikle yaşlılarda kalp ve damar hastalığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.
0: Hesap.com spor haberlerini sunar.
23: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Almanya Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Brezilya Japonya'yı son dakika bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup eden Fas adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam ederken Hollanda turnuvaya veda etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, Wimbledon turnuvasında ABD'li Ann Lee'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
0: Hesap.com spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
23: Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 18 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 39.470, yarım altın 19.799, çeyrek altın 9.920, gram altın ise 6.063 liradan alıcı buluyor.
0: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
1: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
23: Dynobil. Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 21 dakika, Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 27 dakika, Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 46 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Ekspertizse
1: Dynobil. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
23: İstanbul ve Kayseri 32, Ankara 33, İzmir 36, Antalya 37, Adana 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz

0: Alem Efendi birazdan. Birazdan reklam.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
6: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
7: Erol Evgin, sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
8: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
7: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
9: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
10: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
11: Tatil Budur hissi.
12: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
13: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
14: Teknoloji istersin, vatanda bulursun.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Aa, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: ve BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA emeklilik.
1: Paraflay'ın

0: İtalya Milano'dayız. Milano, İtalya'nın moda ve finans merkezi olarak modern yaşamın en canlı örneklerinden biridir. Şık caddeleri, lüks mağazaları ve etkileyici mimarisiyle dikkat çeker. Şehrin simgesi haline gelen Milano Katedrali, gotik mimarinin en etkileyici eserlerinden biridir. Sanat galerileri, dünya çapındaki restoranlar ve hareketli sosyal yaşam Milano'ya dinamik bir atmosfer kazandırır. Geleneksel İtalyan kültürüyle çağdaş yaşam burada iç içe yaşanır.
1: Paraflay'ın katkılarıyla.
2: Güzellikler dünyası.
3: 90'lar, 2000'ler ve şimdi. Sadece en iyiler.

0: Maksimum 25 yaşında, avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşCep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto
4: Ekspertiz. Japan Dileno'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr. Pilot Garaj
5: Oto Ekspertiz. Bu yemek nasıl yetişecek ya?
6: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
7: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
8: Peugeot. Yaz coşkusu vatanda. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında Stanley The Quencher Pro Tour Philips Strav

0: Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
1: Ne istersen Neon1. Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: 90'lı yılların
6: en iyileri.
5: Alem Efendi.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleri elektrik için ısıya ihtiyaç duymaz. Güneş panelleri güneşten gelen enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürür. Güneş panelleri güneşin ısısını değil, güneş ışığını elektriğe çevirir. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: birazdan.
1: İyisin tabii. Sen söyleyen, ben dinleyen. Rahat tabii.
0: Birazdan.
2: Hayat sana maksimum.
3: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.
2: 25 yıldır sana maksimum.
4: Reklam.
5: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
7: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.
8: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
9: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonumuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
10: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj şoku ekspertiz.
11: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
12: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.
13: Uçarsın bu fiyatlara.
14: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
3: Garanti BBVA.
2: Saat

0: Bu bir reklamdır. Ama dememek için Emma
1: Sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay Almanya'yı penaltı atışlarında 4-3 yenerek son 16 turuna yükseldi. Almanya Dünya Kupası'na son 32 turunda veda etti. Brezilya Japonya'yı son dakika bulduğu golle 2-1 yenerek bir üst tura yükseldi. Hollanda'yı penaltılarda 3-2 mağlup eden Fas adını son 16 turuna yazdırarak yoluna devam ederken Hollanda turnuvaya veda etti. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Wimbledon turnuvasında ABD'li Enli'yi 2-1 yenerek ikinci tura yükseldi.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi %0,26 puan artışla 14.220 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 12 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 19 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 39 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 4 dakika. Ekspertise,
3: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.805, yarım altın 19.967, çeyrek altın 10.005, gram altın ise 6.115 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: kartında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
1: Benim bankam İş Bankası.
2: Reklam.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.

0: 25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
1: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
5: Ne istersen Neon1.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
5: Ama dememek için Ema Sigorta.
6: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Ama dememek için Ema Sigorta.
7: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
8: Şimdi iyi finans var. Ev, araba ya da iş yeri alırken iyisini iste. İyi finansın her şubesinde faizsiz finansmanı şeffaflıkla anlatan finans uzmanları seninle.
9: Ayrıntılı bilgiye iyifinans.com.tr'den veya 444-3283'ten ulaşabilirsin.
10: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Her dönemin en iyisi.

0: oldu. Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankart'ın jest oldu.
1: Attention please. Turkish Airlines flight number TK2159 Istanbul is ready for departure.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Seninle evlenir miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.

0: da çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı Vakıf Katılım Mobil Şube'den yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

Gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı, AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı'yla CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için ön inceleme başlatıldı. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. Sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. Türkiye'den giden AFAD ve TSK ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. Göçükte kalan iki işçi kurtarıldı. Kapıkule'de yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan ve piyasa değeri 472 bin lirayı geçen 6 Pomeryan cinsi yavru köpek yakalandı. Köpek yavrularına el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: birazdan.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
0: Reklam.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın.
6: Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki

0: ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Getirbüyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor.
3: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
4: 90'lar, 2000'ler ve şimdi... Sadece en iyiler.

0: Adem Akbuster sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: birazdan.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Şansa kalmaz işiniz, Umran
1: Oto Ekspertiz. Reklam.
2: Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dilediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
1: Reklam.

Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

Turalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

0: Ben Demet Sağroğlu.
1: Ben Melis Fis.
2: Ben bir aşk perisi. Tutmayın beni yaz gecesi.
0: Aşk perisi şimdi Alem FM'de.
1: Alem FM. Cümle alem burada. Alem.

0: saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Fildişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 12'de Fransa ile İsveç, sabah 4'te ise Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'le yollarını ayırdı. Larkin, 12 dev adamla 2025 Eurobasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.225 puan seviyesinde seyrediyor.

0: Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
0: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
0: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.652, yarım altın 19.890, çeyrek altın 9.967, gram altınsa 6.092 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
0: İstanbul ve Kayseri 32, Ankara 33, İzmir 36, Antalya 37, Adana 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.

0: Merhaba, ben Hande Yener.
1: Bir batıyor bir doğuyor, bazen buz bazen eriyor, hop arıyor geliyor, hop hop hop.
0: Şimdi Alem FM'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
3: Yapı Kredi bir adım önde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Lori'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'le.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: HDI.

0: Reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kayıtlara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA Emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: Emeklilik. Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası. Parafla İtalya, Napoli'deyiz. Napoli, İtalya'nın güneyinde yer alan ve tarihi dokusuyla öne çıkan canlı bir liman şehridir. Dar sokakları, renkli yaşamı ve eşsiz mutfağıyla ziyaretçilerine otantik bir atmosfer sunar. Şehre hakim konumdaki Vezüv Yanardağı, Napoli'nin en dikkat çekici doğal simgelerinden biridir. Dünyaca ünlü pizzanın doğduğu şehir olarak bilinen Napoli, kültürü ve enerjisiyle unutulmaz bir deneyim yaşatır. Deniz manzaraları ve tarihi yapıları şehre ayrı bir karakter kazandırır. Paraflay'ın katkısı.

0: birazdan.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Ama dememek için
2: ama sigorta. Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz. Ama dememek için ama
3: sigorta. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Pronto, Pronto Tur.
4: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
3: Pronto, Pronto Tur. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Reklam.
5: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
6: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi.

0: Boros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
1: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu. Reklam.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le.
2: Reklam.
3: Garanti BBVA.
4: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çatınıza kurduracağınız güneş panelleri sayesinde elektrik faturası ödemez, gelen zamlardan etkilenmez, ürettiğiniz tüketim fazlası enerjiyi ilgili tedarik şirketine satarak gelir elde edebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten Sivi Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için eman sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir diyerek askeri hastanelerin açılması gerektiğini söyledi. İzmir'in Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan belediye başkanı İsmail Yetişkin'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. İçişleri Bakanlığı, AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem kanalıyla CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için ön inceleme başlatıldı. İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen kara para aklama operasyonunda 37 zanlı gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında piyasa değeri 200 milyon lira olduğu değerlendirilen 19 konut, 9 arsa, 1 iş yeri, 31 motorlu araç ve 32 şirkete el konuldu. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. Sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi kabine toplantısının öncelikli gündemi olacak. Toplantıda terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama da ele alınacak. Anayasa Mahkemesi cinsiyet değişikliği ameliyatlarıyla ilgili önemli bir karara imza attı. Mahkeme cinsiyet değişikliği için mahkeme izni alınmasını öngören düzenlemeye yapılan itirazı reddetti. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacak. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 1719'a yükseldi. Türkiye'den giden AFAD ve TSK ekipleri de arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor. İstanbul Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binada kısmi çökme meydana geldi. Göçükte kalan iki işçi kurtarıldı. Kapıkule'de yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan ve piyasa değeri 472 bin lirayı geçen 6 Pomeryan cinsi yavru köpek yakalandı. Köpek yavrularına el konulurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

0: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Ne?
1: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.com.

0: sürüyor.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
5: Reklam.
6: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.

0: birazdan.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
0: Bizi Facebook'ta takip ediyor musun? Facebook, alemfm.com.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: Reklam.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30

0: olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik, gücü adında.
1: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
2: Uygun musun?
1: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam.
4: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz.

0: Saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Fil Dişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 12'de Fransa ile İsveç, sabah 4'te ise Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'le yollarını ayırdı. Larkin, 12 dev adamla 2025 Eurobasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit, hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.225 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 66 kuruş, euro 53 lira 19 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 6 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.652, yarım altın 19.890, çeyrek altın 9.967, gram altınsa 6.092 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

fiyatları sahnede. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya

0: inan, gelsin Sütaş Ayran. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
3: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Ajet'te bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al.

0: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: oldu.
1: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart.
0: Bankart'ın jest oldu.
2: 90'lı yılların.
3: En iyileri.
2: Alem Efendi.

0: Merhaba, ben Derya Uluğ.
1: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay.
0: Yeni şarkım Hani'nin sözleri bana, müziği Asil Gök'e, düzenlemesi Asil Gök ve Görkem Oker'e ait. Şarkı aslında kendi ismini doğurdu. İçinde o kadar çok Hani'yi barındıran şey vardı ki başka bir isim olması kaçınılmaz oldu. Yeni şarkım Hani şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Birazdan reklam.
1: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
2: Garaj
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Yapı Kredi
1: bir adım
2: önde. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
4: kazancım net, Sigortam.net.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
6: Hele güzel İstikbal'le.
7: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
8: Tatil Budur hissi. Ama dememek için ama sigorta.
9: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası Dynamos Oto Ekspertiz.
8: Ama dememek için ama sigorta.
0: Reklam.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
11: Seninle evlenir miyim oyunu? Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Döner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
10: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
0: Reklam.

Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi

0: değmesin nazar.
1: Alem Portal.
2: Cümle alem. Şimdi Alem Portal'da.
3: Alem Portal'da.
4: Modunu seç.
3: Müziğini dinle.
2: Alem Portal, alemfm.com ve Alem FM uygulamasında. Alemin keyfi yerinde.
1: Yine maşallah. Alem Portal.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Tarımsal sulama pompalarınızda ve seralarınızda ihtiyaç duyduğunuz elektrik enerjisini güneş enerjisinden faydalanarak kendiniz üretebilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Cem Akdostlar sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım.

0: mafita.
1: Alem Efendi.
2: Birazdan. Birazdan.
1: Reklam.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. Hediye sigorta. Her anında daima yanında.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

sayeniz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle...
3: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.
2: ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.

0: FM'de.
1: Birazdan. Birazdan.
0: Reklam.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve...

0: Reklam.
1: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: Takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.
2: Maksimum 25. yılını maksi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maksimum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maksimum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan maksi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve maksi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maksimum Mobil'de.

0: İstikbaldeyiz.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
2: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Reklam.
4: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: Ben kuş olmak istiyorum.
1: Niye?
0: Yani hiçbir şeyin yok, masrafın yok. İstediğin yere gidebiliyorsun, yurt dışına gidersin mesela. Vize yani, pasaport
1: mesela yok. Zürafanın masrafı var mı mesela? Hani kuş olmak istiyorum. Neden? Çünkü masrafı yok. Zürafalara kira çok zammı çok oldu filan. Benim arkadaşım var gergedan. Vallahi çok vergi ödedi bu ay.
0: Ama şöyle mesela, sınırdan geçerken zürafaya dur derler.
1: Oğlum kuşa. Kendi tabiatı atmosfer. Serengeti'de oradan o Masai Mara'dan oraya geçerken kim durdurur? Mesela merhaba zürafa bey, merhaba. Hanım, çoluk, çocuk, pasaport.

0: Nerede?
1: Ya bırak, aslan kovalıyor falan diyor. Olmaz, vizesiz giremezsiniz diyor. Ne diyorlar oğlum ya?
2: Ya mesela İngiltere'den bir zürafa buraya gelemez.
1: Mesela sinek de öyle. Mesela İngiltere'deki bir sinek buraya uçarak gelebilir mesela. Niye sinek değil de kuş? Neden kuş?
2: Kuş çünkü özgür.
1: Sinek değil mi?
3: Serdar Gökalp ile Serdar yayında hafta içi her gün saat 22'de Alem Efendi.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
1: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
2: Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Fil Dişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 12'de Fransa ile İsveç, sabah 4'te ise Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'le yollarını ayırdı. Larkin, 12 dev adamla 2025 Eurobasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.
1: Hesap.com spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 14.119 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 22 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 37 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 53 dakika.
3: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.526, yarım altın 19.825, çeyrek altın 9.933, gram altınsa 6.071 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
2: İstanbul ve Kayseri 32, Ankara 33, İzmir 36, Antalya 37, Adana 35, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Ya otobüste.
4: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin. Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
5: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Serdar Trafik'te başlar. Dağdaki çobanından plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bilye isteye bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınla erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun sevgili dinleyenlerim. Valla motosiklet kullanıcısı olmadığımı bir kere daha anladım. Çok özür dilerim, bir şarkı kadar geç girdim yayına. Sebebi şu: ben hani bu aralar motosikletle gidip geliyorum ama motosiklet kullanıcısı değilim. Hani postacı gibi en sağdan en sağdan. Bir heyecan yaptım efendim, yanlış yola girdim ben. Dönmem gelmem falan filan birazcık şey oldu. Sıkıntı oldu, problem oldu. Navigasyonum hala açık falan. Yani motorluları fark edin. Olayı anlatmak istemiyorum ama bir heyecan oldu yani. Hüseyin, merhaba kardeşim.
1: Abi merhaba.
0: Ne haber?
1: İyi, motor deyince hemen atlayıp geldim ben de.
0: Sen ama motorcusun oğlum sen, yıllardır. Abi. Ya ben de çok uzun süredir ehliyetine sahibiyim ama.
1: Abi hiç mütevazi davranma. Seninle çıktığımızda yaptığın şey hala önümde.
0: Ne yaptım oğlum?
1: Abi hiç böyle ben işte şöyle motorcuyum. Yok siz motorcusunuz hiç deme yani.
0: Öyle eski hani yok yenilere. Mezler vardı. Mezleri biliyor musun?
1: Yüksek ihtimal, miyim abi?
0: Yüksek ihtimal senden yaşlıdır o motorlar.
1: Şey, benzin depoları yüksek.
0: Evet evet. Mi? Ben evet. De 2001 mi 2002 yılında mı ne? Mez 301 vardı oğlum. O sen da, bakma da, ben motor,
1: ne olsun
0: motorcu
1: abi.
0: Değilim dediğime bakma yani. Ama çok uzun yıllardır kullanmıyordum. Tercih etmiyordum. İstanbul trafiği beni bu saatten sonra motosiklet sürücüsü yaptı. Dediğim gibi özürler olsun efendim. Bir şarkı kadar, bir şarkı geç girdim değil mi Hüseyin?
1: Evet.
0: Bir şarkı
1: bir
0: kadar.
1: Bir giriş şarkımız var. İkinci şarkı da geldi.
0: Evet.
1: Zaten.
0: Kusura bakmayınız, özür dilerim. Gerçekten bir heyecan yaptım, yanlış yola girdim. Dönüp gelmem bir şarkıyı yedirdi. Kusura bakmayınız efendim. Adem'le, Adem'in son günü. Adem dondurma yiyor efendim dışarıda. Biz de burada çalışıyoruz
1: abi,
0: şu anda.
1: Abi yediği dondurmayı da görmen lazımdı. Böyle pembe bir şey, üstünde şekerler falan
0: pembe
1: var.
0: Pembe bizim şevval mi almış?
1: Evet.
0: Hangi şevval? Şey mi? 24 şevval mi? Alem şevval.
1: Alem
0: mi?
1: Şevval.
0: Alem şevval evet. Mi almış? Evet. 0536 901 8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 0536 901 8902. Şimdi günün konusu ne biliyor musun Hüseyin?
1: Nedir abi?
0: Sen de artık alıştır Hüseyin'cim kendini. Yarından itibaren baş başayız yani. Yarından itibaren baş başayız.
1: Buraya bir mum yakacağım abi.
0: Nerede? Gel gel gel Sena, gel. Gel içeri gel. Gel içeri gel. Gel. Öyle kafadan bakıp gitmek yok. Beni diğer radyo programlarıyla karıştırma kızım. Gir istediğin zaman içeriye. Merhaba Sena. Niye konuşmuyorsun Sena?
2: Sena
0: mı? Sena mı değilsin?
2: Yok, ha, yok
0: Sena
2: benim misin? Benim.
0: Ne yapıyorsun ya kızım, her yanım erkek dolu, ne yaptınız yine ya?
2: Evet abi haklısın ya, çok üzücü.
0: Yani vallahi bile her yanım erkek dolu. Bütün kızlar da sabah burada yarı uyuyor, onun için tam randıman alamıyoruz. Adem olsun bak yani. Sena'yı bazen dinliyorum Sena'yı. Sabahları Sena'ya soru soruyorlar. Sena da şöyle bir şey. Evet abi bu ne biliyor musun? Yani bak bana bir soru sor mesela. Ben senin şimdi iç sesini yapacağım. Bana bir soru sor mesela. Bir soru sor, herhangi bir soru sor bana.
2: Abi kaç kilosun?
0: Abi sabah sabah gözünü seveyim saat 9. Yani abi sabah sabah ama içinden böyle dışı şöyle geliyor bize. Evet abi hı, haklısın, sonuna kadar haklısın falan. Haklısın
2: doğru.
0: Sonra. Mesela Fatih diyor ki ya bir çay olsa da içsek diyor. O kadar dinlemiyor ki böyle. Haklısın abi evet ha evet yani. Haklısın haklısın. Ne yapıyorsun Sena, iyi misin?
2: İyiyim abicim, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Ne zaman çıkıyorsun yıllık izne?

0: İki hafta var.
1: İki hafta var. Evet. Anladım. Benim daha belli değil. Ben yarın falan belirleyeceğim.
0: Hani neden? Ha tamam. Hani
1: akışı,
0: soru sorayım.
1: Akışı sen de yapıyorsun ya, onun için haberin olsun istedim.
0: Evet
1: yani.
0: Evet abi. Tamam.
1: Nereye gideceksin?
0: Daha belli değil ama Bozcaada olabilir.
1: Kiminle?
0: Ailemle.
1: Seni hınzır seni. O ailemle cevabından önceki boşluk olan bir saniye bize her şeyi anlatıyor.
0: Ya onun öncesinde de birkaç gün arkadaşlarımla bir yere gidebilirim de çok emin olamadım.
1: Bak her sorduğumda başka birisi evet, oluyor evet. Şimdi. Bir kere daha sorsam ya abi işte ya. Abi ya.
0: Abi annem falan dinler şimdi, hiç riske atamam.
1: Annen bana kızmaz canım annen.
0: Ama bana kızar cevabı doğru verirsen.
1: Bir telefon şakası yapacaktık. Onun telefonunu bile kullandık, hatırlarsın.
0: Evet evet ama doğru.
1: Yapamadık kullandık şakayı.
0: Ama yapmadık.
1: Yapamadık şakayı valla. Ve işte Prenses Adem geldi.
2: Vay be.
1: İşte bu be. Adem.
2: Vay be. Ayakta konuşabilir miyim?
1: İstediğin gibi konuşabilirsin. Senacığım teşekkür ederim
0: ben
1: kardeşim.
0: Ben teşekkür ederim. Öpüyorum.
1: Evet. Adem ne yapıyorsun?
2: Çok duyguluyum.
1: Ya şimdi bu aslında yanlış bir tabir. Bugün son gün demek yanlış. Çünkü Adem'de bir ayrılık yok. Adem sadece radyo kısmına birazcık ara veriyor. Yoksa yani onun harici yine başımıza bela efendim. Yani
2: veda demek istemiyorum. Evet.
1: Onun harici ama radyo kısmında Adem'i bayağı bir süre olmayacak. Onun için bir bugün son diyebiliriz değil mi Adem'ciğim?
2: Evet, radyo babında mı derler?
1: Evet, bu ne istersen bugün radyoda çalabilirsin, yapabilirsin filan. Prenses Adem.
2: O zaman Kazancı Bedi.
1: Nemrut'un kızı. Ciddi misin?
2: Evet.
1: Tamam oğlum sen ne?
3: Ama
1: sen...
3: söyleyeceğiz. Ben de söyleyeceğim, sen de söyle.
1: Evet, Nemrut'un kızını mı?
2: Hep ama beraber. Mahmut demiştim.
1: Tamam sevgili dinleyenler, bugün çocuğun son günü ya. Şey, böyle yanlış bir şey olursa kızmayın yani.
2: Masum.
1: Tamam.
2: Masum Fit Kazancı Bedi.
1: Mahmut mu dedi o?
3: Mahmut dedi abi.
2: Mahmut dedim evet.
1: Mahmut.
2: Maalesef.
1: Açılmıyor yalnız herhalde. Arıyor yani. Evine mi gitti bakmaya?
3: Abi şey gibi kapı açılmıyor abi.
1: Değil mi?
2: Makas kesmiyor.
3: Makas kesmiyor.
1: Nemrut'un kızı. Dur bakayım şuradan. Şöyle Nemrut'un
3: ses
1: kızı.
3: Ses kontrol yapalım.
1: Bizim evden babam da çok sever. Selam ederim, ona da gelsin şarkı.
2: Ellerinden öperim.
1: Açılmıyor oğlum. Adem nasıl bir şarkı söylediysen vallahi devamlı çaldığımız şarkılardan bir tanesi ama çalamıyorum şu an Adem.
2: Reklamdan sonra o zaman.
1: Reklam mı vermemiz lazım
2: evet
1: zaten? Evet, bir ara da vermemiz lazım sevgili dinleyenler zaten. Aradan sonra Adem'in istediği şarkılarla Adem'in anısına bugünkü yayın.
2: Evet.
1: Bugünkü yayın gece Serdar yayında da Adem'in anısına. Hani bak hiç daha 22 mesajına bakmadan söylüyorum. Bugünkü yayın Adem'in anısına geliyor sevgili dinleyenler.
3: Vay be.
1: Bugünkü yayın evet Adem'in anısına geliyor. Ara veriyoruz, aradan sonra geleceğiz.
4: Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
6: getir. Bankam.com Bank kartıma bir pronto, pronto tur.
7: Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto

0: M11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar M11'de.
1: Ne istersen M11.
2: Japan Delay No'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Hayalindeki eve faiz ödemeden ulaş diye şimdi iyi finans var.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman, her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: Paraflay'ın katkılarıyla. Güzellikler dünyası.
2: Paraf'la İtalya Venedik'teyiz. Venedik, kanalları ve tarihi atmosferiyle dünyanın en romantik şehirlerinden biri olarak kabul edilir. İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan şehir, su yolları üzerine kurulu eşsiz yapısıyla dikkat çeker. Şehrin kalbinde bulunan San Marco Meydanı, tarihi yapıları ve etkileyici atmosferiyle turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biridir. Gondollarla yapılan geziler ve taş dar sokaklar, Venedik'e masalsı bir hava kazandırır. Sanat, tarih ve romantizmin birleştiği bu şehir unutulmaz bir deneyim sunar.
1: Paraflay'ın katkıları.

0: Bütün Alem FM personeli orada diyebilir miyiz ya? Evet. Kolpacı Görkem orada.
1: Lig Radyo da burada.
0: Evet. Kolpacı Görkem dedim farkındaysan.
1: Evet evet.
0: Evet.
1: Kaldım.
0: Ne yapıyorsun spesifik?
1: Abi özlemişim ya.
0: Neyi?
1: Seni.
0: Beni mi? Ya çok büyük yalancısın. Şurada karşılaşıp selam vermeyen adamsın ya.
1: Aa kınarım.
0: Sena burada.
2: Merhabalar.
0: Merhabalar.
2: Şekerden.
0: Yonca burada.
2: Merhabalar.
0: Evet. Hüseyin burada.
1: Uğur geldi.
0: Evet. Format geldi. Şevval burada. Adem burada. Nemrut'un kızını mı istiyorsunuz?
3: Hep beraber söyleyeceğiz.
0: Bunu çekelim mi bunu? Hani sizi çekelim mi bunu? Ama ben buradan şimdi hem... Bakayım dur bakayım gözüküyoruz. Ne olarak?
3: Anı.
0: Oğlum çok güzel gözüküyorsunuz ya.
1: Çek abi.
0: Ya format bir şey söyleyeceğim. Bir tripod getir de çekeyim şunu. Vallahi billahi gerçek. O şey gibi. Hayvanat bahçesine getiren çocuklar gibisiniz. Oradan maymuna bakıyorsunuz sanki. Vallahi be arada cam var filan. Böyle. Güzel oldu yani. Hemen ayarlıyoruz durun.

0: Oğlum Adem, ben şimdi fark ettim. Şarkıda sen yoluna ben yoluma falan diyor. Sen yoluna ben yoluma falan diyor.
1: Şarkı. Bütün şarkıları elersem şarkı çalamayız.
0: Listeyi sen mi yaptın?
1: Evet.
0: Oğlum hep bu böyle, bundan sonraki Allah belanı versin falan şimdi ama yani bu çok ayıp.

0: Evet biz hazırız. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Nemrut'un kızı mı?
1: Evet.
0: Peki Adem bir şey sorabilir miyim?
1: Buyurun.
0: Neden böyle bir şey yapıyoruz?
2: Yani bilmiyorum, canım çekti.
0: Hani senin kınandaymışız gibi.
2: Hani bugün benim istediğim şarkılar çalacaktı.
0: De istediğin hareketleri yapmayacağız ama.
2: Yapalım bugün, bir şey olmaz.
0: Hani mesela bundan sonra da şey, el ele bahçeye inelim demezsin herhalde.
2: Yok olmaz ama dondurma yiyebiliriz.
0: Dondurma?
2: Biz yedik.
0: Ben yemedim.
2: Ama burada yok mu, o yüzden.
3: Aldık ama ya.
0: Bana mı ayırdın? Ayırdın mı Şevval? Ya Şevval'ime bak ya. Gör Adem. Öğren Hüseyin.
2: Abi ben... Bir şey söyleyebilir miyim?
0: Ne var?
2: 13 yıl sırtımda taşıdım bir kere indirince.
0: 13 yıl ne yaptın?
2: Sırtımda derken yani yanındaydım. Çay, kahve.
0: Bir dakika dur. Bir dakika. 13 yıl ne yaptın?
2: Yanındaydım.
0: Elini vicdanına koy, dinleyiciye soralım. Kim kime ne kadar taşıdı, neler yaptı?
2: Kahve, çay.
0: He?
2: Kahve, çay.
0: Oğlum senin yüzünden bana EYT vurmamasına rağmen teklif geldi lan emekli ol diye. Senin yüzünden yani. Kahve diyor, çay diyor. O bir şey değil, bizim Niyazi abi de veriyor onu.
2: Ama benim elim deyince daha lezzetli değil mi?
0: Artık elin mi değiyor bilmiyorum. Ben seni zaten yıllardır getirdiğin şeylerden şüpheleniyorum Adem.
2: Niye?
0: Oğlum şu şeyi açsana, ışığı açsana.
2: Açacağım, söylerken açacağım. Şu an seni göremiyordum.
0: He, beni göremiyordum. Ben şüpheleniyorum Adem.
2: Neden?
0: Bilmiyorum yani, içini tükürdüğüne dair filan bazı şüphelerim var.
2: Sevgi mi katıyordun?
0: De sevgin ne? Bir sıvı mı bu? Yani.
2: He? O köpük benden dolayı olmuyordu.
0: Adem'in getirdiği çay bile köpüklü. İnanılır gibi değil yani. Çay bile, kahveye geçtim. İyi hadi tamam, hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Evet. Dur bakayım. Nemrut'un kızı mı? Bunun başında bir uzun hava vardı. Onlu olan versiyonunu mu istiyorsun?
2: Masum Fit Kazancı Bedi.
0: Fit mi? Fit. Anladım. Peki. 3, 2, 1. Hadi bakayım.

Hepinizle alakalı tespitlerim var. Şarkıdan sonra söyleyeceğim. Tek tek bak hepinizle. Buradan var ya çok inanılmaz gözüküyorsunuz yani. Ben hepinizle alakalı söyleyeceğim. Hepinizle ilgili. Tek tek. Yerin dibine sokacağım hepinizi. Hepsi düzeldi şu an.

0: Yürü be. Erken girdiniz alkışa, şarkı bitmedi. Bravo efendim. Adem ve Saz arkadaşlarından dinledik. Şimdi tek tek yoruma geliyor. Aç oğlum, gözükmüyor. Kameraya çekiyorum ben. Anıdır bunlar. Sen anlamazsın. Duygusuz herif. Anıdır bunlar. Evet, şimdi sıradan gidiyorum. Sena'dan başlıyorum. Sena nasıl biliyor musun buradan bakınca? Arkadaşlarının zoruyla Türkü Bar'a gelmiş. Anladın mı? Hani surat taşı var. Adem gidiyor da tamam yani bunlar ne filan yani. Anladın mı? Adem'de bu var. Görkem tam çağın adamı Görkem. Hani buradan klaba da gidebilir.
1: Gücün yanında gücün.
0: Görkem bak buradan klaba da gidebilir diyorum. Hani klaba da gider. Hani atıyorum mesela night show'a al götür. Her yere gider buradan. De ki sabaha kadar Türkü Bar'dayız de kalır. Hiç şey yok.
2: Her masada varım.
0: Format şöyle yani, Adem'in yakın arkadaşı ama...
3: Sadece gibi.
0: Ama... Şarkıyla alakası yok. Sadece hani minibüs senkronizasyonunda sallanmaya gelmiş buraya. Hüseyin, ulan burası böyle bir yer miydi diye bakıyor. Çocuk yeni geldi, tamam mı? Seni son söyleyeceğim Yonca. Çünkü senle Şevval'i ilişkilendirdim. Şevval de şöyle yani, ulan annemler de köye gitti, evde boş ama biz buradayız. Yonca da şey, ulan hesap kime kalacak acaba bakışlarında. Böyle yani çok buradan hepiniz böyle... Bir Türkü Bar'da gece gelmişsiniz, tamam mı? Ama en yakışan şey böyle hal olarak, en yakışanı diyorum hal olarak, kim biliyor musunuz? Hiç tahmin ettiğiniz bir isim değil. Kim biliyor musunuz? Türkü Bar'a en yakışan çalan şarkı. Başka onun haricinde. Yani başka hiçbir şey yok. Şimdi vedadan önce şöyle bir şey yapalım. Herkes Adem'le alakalı bir kelime söylesin, ondan sonra şey ya bir cümle söylesin. Ondan sonra bir ara verelim. Çok ağlatalım onu biraz hadi. Bunu biraz daha. Kim başlamak ister? Bayanlar önden. Üç tane kız kardeşimiz var burada. Onlar kendi aralarında karar versinler. Onları bitirelim. Ondan sonra erkekleri dinlemesek de olur.
3: Ben başlayayım mı?
0: Şevval'den başlıyoruz. Evet. Şevval, Adem'i ne kadardır tanıyorsun?
3: Adem abi 3-4 aydır tanıyorum.
0: 3-4 aydır tanıyorsun.
3: Ama şunu söyleyebilirim.
0: Sen o zaman kötü yüzünü görmemişsindir daha.
3: Görmedim. Öyle bir yüzü olduğuna da inanmıyorum. Şunu söyleyebilirim. Çok kısa sürede böyle güven aradığımda çalacağım bir kapı oldu. Benim
0: Adem.
3: Için. Evet.
1: Haberim yok.
0: Bence başka biriyle karıştı. Senin Adem olduğunu bugün öğrenmiş olabilirim.
3: Hani benim için öyle bir.
0: Başka biri. Evet. Sen güven diyorsun yani Adem'e.
4: Biz çok fırsatı, çok vakit geçiremedik Adem'le. Sadece işte böyle fotokopilerde falan. Fotokopide yardım ediyordum falan. Ama gerçekten kalbinin çok iyi olduğuna çok inandım. Yol açık olsun.
1: Yazıcıda mı anladın kalbini?
0: Evet. Evet. Ve Sena?
5: Ben 2 yıl olacak neredeyse tanıyalı. Benim için dıştan sert, böyle kalbi pamuk gibi birisi.
0: Bunun.
5: Ama Adem abi benim için şu yani. Bu kalsa da Adem abi halleder ya. Adem, Adem abi yapar deyip güvendiğim birisi.
0: Eyvallah. Peki. Evet, şimdi erkeklerden kim? Görkem en son konuştu. Tamam. Başka radyoda çalışıyor. Görkem en son konuştu. Format gel. Söyle.
2: Ben Adem abi 2 aydır tanıyorum.
0: Evet.
2: 2 ayda gerçekten abi oldu. Sağ olsun, var olsun.
0: Peki. Evet. Hüseyin, tanıdığın kadarıyla kaç? 1 hafta falan oldu herhalde.
6: Yok abi. Yani 3 haftadır beraber çalışıyoruz. Daha önceden tanıyordum kendisini. Ama şöyle bir durum var. Adem'e sırtını yasla, gerisini düşünme.
0: Anladım. Peki. En son ben de bir şey söyleyeyim. Evet. 13 senedir beni sırtında taşıdığını az önce öğrendiğim. Benim Adem'le alakalı söyleyecek tek bir şeyim var. Adem eşittir kardeş. Adem 2.3'te kardeş. Bu. Benim başka söyleyecek bir şeyim yok. O zaman onun seçtiği şarkılardan. Şimdi bir Barış Manço, sonra ara. Tamam mı? Tamam mı Adem, uygun mu? Peki.

0: Şakasını yaptık. Bildiğin gerçek oldu. Vallahi unutmuşum. Görkem'le konuşmadık ya. O başka radyodan boş ver dedim ama.
1: Harbi fena düşledin abi.
0: Yani evet.
1: Adem Kılıçalan.
0: Adem evet. Herhalde en yakın dirsek teması
1: ben, evet.
0: Sen neydi değil mi?
1: Ben evet. Biz böyle diş dişe.
0: Ne hakaretler, ne laflar.
2: Ne dedikodular.
0: Evet.
1: Cana can kana kan. 3 yıldan daha fazla süredir tanıyorum ben kendisini. Aslında tek kelimeyle özetleyecek olsam adam derim.
0: Adam.
2: Estağfurullah, estağfurullah.
1: İsminle de uygun.
2: Teşekkür ederim.
0: Google'a Adem yaz, adam çıkar.
1: Aynen öyle. Zaten bazen de kelimeler kifayetsiz kalır. O yüzden uzun uzun da bir şey söylemeye gerek yok. Adamdır. Seviyorum kendisini.
0: Teşekkürler Görkem.
1: Rica ederim.
0: Hadi oğlum radyona.
1: İyi yayınlar, öpüyorum sizi.
0: Hadi radyona. İyi akşamlar. Hadi radyona. Hadi.

0: Reklam.
1: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.

0: Japan Delay Nu'yla evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
1: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.

0: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
1: Uygun musun?
0: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
2: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam.
3: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
5: Seninle Evlenir Miyim oyunu. Haldun Dorman süpervizörlüğünde uzun yıllar sahnelenen ödüllü komedi sahnede. Melda Gür ve Barbaros Uzun Döner'in rol aldığı mizah dozu yüksek komedi. Tanışma, sevgili olma, evlenme kararı alma, düğün hazırlıkları, evlilik hayatı gibi konuların işlendiği bir ilişkiler komedisi. Barbaros Uzun Öner'in yazıp yönettiği oyun, sahneleniş tarzı ve kurgusuyla çok eğlendiriyor. 4 Haziran saat 20.30'da İBB Ahmet Hoca Yesevi Kültür Merkezi'nde. 18 Haziran saat 20.30'da İBB Sancaktepe Eyüp Sultan Kültür Merkezi'nde. Ve 30 Haziran saat 20.30'da İBB Şile Kültür Merkezi'nde.
4: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Adem'e ağlatma seansı mı yapıyorsunuz? Yok canım, ağlayacak bir şey yok. Bu bir ayrılık değil sevgili dinleyenler. Adem sadece çalışma hayatımızın radyo kısmında bir süre yok. Bir süre. Hani dizi çekeriz var, film çekeriz var. Evimizde var herif zaten. Bak düşün yani, o kadar rahat ki şu an yok mesela şu an burada.
1: Evet.
0: Hani düşün yani, yok. Sen nasıl hissediyorsun Hüseyin? Sana hiç halin nicedir diye soran yok tabii.
1: Hiç kimse sormuyor abi. Sen de olmasan.
0: Sordum işte canım. Aşk olsun. Nasıl hissediyorsun Hüseyin?
1: Ben de buruk hissediyorum abi ya. Yani Adem'e alıştım aslında. Böyle 3 aylık flörtünden ayrılmış gibi.
0: Siz 3 ay oldu mu ya siz?
1: Yok 3 hafta oldu abi.
0: 3 haftadır daha.
1: 3 hafta oldu. Anladım. Yani böyle yeni yeni flörtleşirsin ve sonradan bir şey olur ve ayrılırsın yani. O kıvamdayım.
0: Her şeyi teslim aldın değil mi?
1: Aldım.
0: 22 mesajlarını aldın mı?
1: Aldım.
0: Hayır, ilk 22 mesajı aldım. Tamam. Tişört aldım. Gönderilen ve gönderilecek olanları aldın mı?
1: Aldım.
0: Teslim. Bu çünkü gider. Bu şimdi biz buna bir hafta falan ulaşamayız. Bu şimdi telefonu kapatır kaybolur. Köye möye gider bu.
1: Bayburt'tan çekmiyor yani, abi diye.
0: Evet. Hani kitap göndereceğimiz kişileri falan filan vardı. Onlar gönderildi zaten. Bitti evet, diye biliyorum.
1: Bitti.
0: Bak gözünü seveyim ne olur. Tişört gönderilenleri almışsındır zaten. Gönderilecekleri de al tişört, tamam mı?
1: Aldım. Onları da aldım.
0: Gece Sarıyer Kola milli takım tişörtü.
1: Hepsi bende.
0: O da sende.
1: Bende.
0: Tamam. Değerli dinleyenler, bundan sonra bizim Hüsü'yü darlayabilirsiniz. Hani radyo gel gitlerde de artık size zahmet, Hüseyin'in haberi olursa ayarlamaları sevgili Hüseyin yapacak değerli dinleyenlerim. Hani normalde bana radyo gelelim dediğiniz zaman ben Adem'e yazın burada olduğumuz tarihte gelin diyordum ya. Artık oradaki Adem yerine Hüseyin diyoruz efendim. Hüseyin'e yazın. Hani bize ulaşmak ister.

0: Esimedin onu. Üçüncü partide çıksın, tamam mı?
1: Tamamdır.
0: Bugün onu hallet, bugün verin onu.
1: Tamam abi.
0: Evet. Bizim forma yalan olmasın ha demiş. Şimdi değerli dinleyenlerim, gelen vardır, gelmeyen vardır. Aranıp sizden adres alındıysa kazanmışsınızdır. Formanız da gelecek. Bu ya yoldadır ya bu üçüncü partidesinizdir. Artık bakmıyorum, yalan yok. Bak açık olarak söylüyorum. Mesela pazartesi günü tişört kazanan salı günü yazıyor tişörtüm gelmedi diye. Bu vallahi bu bizde vakit kaybı da oluyor. Onun için aranıp sizden adres alındıysa anlayın ki ya kargodadır ya kargolanıyordur şu an. Bilginiz olsun değerli dinleyenlerim. Bir de hep söylüyorum, beni zaaflıyorlar bazen. Hüseyin sakın bak bu ama düşmeme gibi bir şey yok, mecbur olacak. Yazıyor mesela, diyor ki merhaba tişört kazandım gelmedi. Ne kadar oldu diyoruz, hani tişört kazanalı ne kadar oldu? Diyor ki mesela işte 3 ay oldu. Tamam diyorum, ver diyorum iletişim numarası. Numarasından çıkıyor yani bizdekiler.
1: Evet.
0: Veriyor telefonunu, geliyoruz kontrol ediyoruz Adem'le beraber, yok. Yayınları dinliyoruz oturup. Yayınları dinliyoruz, yok. İşte telefon listesinden kontrol ediyoruz, yok. Arıyoruz, diyoruz ki ya bir yanlışlık mı var, siz kazandı gözükmüyorsunuz. Abi göndersen ne olur sanki ya, denedik öyle diyor. Yani şimdi yani böyle zarflar gelecektir Hüseyin, yeme bunları.
1: Çok rahat, çok profesyonel.
0: Ama maalesef kontrol etmeden yeme gibi bir şeyin de yok. Çünkü insandır değerli dinleyenler. Adem yanlış yazmıştır, ben yanlış söylemişimdir. Kargoda bir şey olmuştur. Onun için kontrol etmeden ha olmadı diyemeyiz. Ama gözünü seveyim yani, siz yapmayın. Doğrusunu siz biliyorsunuz. Olur mu ya? Siz yapmayın yani.
1: Biz hepsini kontrol ediyoruz zaten tek tek. Gelenleri evet. De bakıyoruz.
0: Evet. Baştan çıkarmam. Aa, şarkıdan sonra saat başı.
1: Evet.
0: Radyonun WhatsApp'ı yıkılıyor şu an. Herkes Adem'e iyi dileklerini yazmış. Herkes. Vay be.
1: Adem duygulandı biraz. Tabii. Çaktırmamaya çalışıyor da abi, aslında duygulandı.
0: Tabii tabii.
1: İçinde rüzgarlar, fırtınalar, bütün poyrazlar hepsi esiyor yani.
0: Tabii canım, tabii. Ama uzun süre hani yayıncılıkta özellikle uzun süre emek verdiğin bir yerden ayrılırken, yani o yaptığın iş biterken, ara verirken veda yayını yapman çok değerli bir şeydir. Evet. Bunu yaptırmayan neyse söylemeyeyim. Bunu yaptırmayanlar var, oldu tarihimizde. Hani ben bir arkadaştan biliyorum Hüseyin, ben bir arkadaştan biliyorum yani. Hani mesela bir radyo yayıncısı olarak çıkıp merhaba işte bugün son yayın, yarın son yayın, işte bir sürü ara veriyoruz ya da işte yapmayacağız ya bırakacağız. İşte şu tarih görüşürüz, bu tarih görüşürüz falan gibi konuşmalar yapıp dinleyiciyle vedalaşma fırsatının verilmesi çok büyük lüks. Ben hani biz bir ekibiz. Adem adına başta genel yayın yönetmenimiz, ablamız Sibel Hanım'a. Sonra da Türk Medya'ya. Valla bu ince davranıştan dolayı gerçekten teşekkür ederim yani. Ciddi söylüyorum. Hani şimdi beni konuşturma Hüseyin diyeceğim. Sen de zaten konuşacağım şeyleri biliyorsun.
1: Biliyorum abi.
0: Onun için...

0: Çünkü bugün dükkan bile taşınsa mesela iki sokak arkadayız, şuradayız, buradayız yazılıyor değil mi?
1: Evet.
0: Hani bir yayıncı için.
1: Son söz gibi.
0: Evet, son söz. Güzel, çok ince bir hareket, çok centilmen, çok güzel bir hareket. Bir kere daha hem Adem adına hem ekibim adına gerçekten teşekkür ederim yani. Çok ince bir hareket. Ne yapıyoruz? Bir Saatpaşa arası mı?
1: Evet abi, Saatpaşa
0: arası. Tamam, bir Saatpaşa arası, yeni saatte gelelim, haydi bakalım.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Pilot garaj oto
3: ekspertiz. 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
4: hangi halı değil hangi gümüş suyu? Pilot garaj
5: oto ekspertiz. Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadan...

0: Kısadan ise Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Avrupa Birliği bugün Ankara'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ı kabul etti. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Mutlak Buttan ve yeni parti tartışmalarının gölgesinde grup toplantısını gerçekleştirdi. Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz diyen Özel, ancak işgal devam ederse bu milleti de seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında bugün NATO içerisinde askeri hastanesi bulunmayan tek ülke Türkiye'dir diyerek askeri hastanelerin açılması gerektiğini söyledi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yapılması planlanan yasal düzenlemenin meclisin ortak kanaatiyle hazırlanması gerektiğini belirtti. Kurtulmuş, Türkiye'nin bu adımı atması şarttır dedi. İçişleri Bakanlığı, AK Partili Narman Belediye Başkanı Aydemir Adem Kınalı ile CHP'li Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan'a sokak köpeklerinin çocuklara saldırıp yaralaması sebebiyle soruşturma izni verdi. DEM Partili Hilvan Belediye Başkanı hakkında da hayvan barınağı yapmadığı için ön inceleme başlatıldı. Kahramanmaraş merkezli 10 ilde sahte altın operasyonu düzenlendi. Sahte altın üretimi ve pazarlaması yapan kuyumcu, atölyeci, çantacı ve kalıpçılardan oluşan 71 şüpheli gözaltına alındı. Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının askerlik sorunuyla ilgili önemli bir adım atılıyor. Yurt dışında yaşayıp askerlik hizmetini bulundukları ülkelerde tamamlayan Türk vatandaşlarına muafiyet için yasal düzenleme yapılacak. Yarından itibaren zincir restoranlarda menülere kaloriler eklenecek. Kalori hesabı uluslararası kabul görmüş kriterlere göre yapılacak. Uygulama 2027 sonunda tüm restoranlarda yaygınlaşmış olacak. İstanbul'da yarın yılın şu ana kadarki en sıcak günü yaşanacak. Öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığının nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Uzmanlar dikkatli olunması konusunda uyarıyor.
1: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Ve Mert Ekren nefes nefese söylediği şarkısı. Alo orada mısın? Yorgunken söylemiş Hüseyin.
1: Çok yorgunmuş abi.
0: Hiç soluklanmasına izin vermemişler. Bak iyi dinle. Bak. Bak merdiveni çıkmış mikrofonu açmış. Bak. Görüyor musun? Görüyor musun?
1: Evet.
0: Çok yorgunum abi. Bak. Haberin yok seni sordum. Şevval'i çağırsana Şevval'i.

0: Ve işte Kadıköylü Şevval. Ne haber?
1: İyiyim, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim. Seninle bir anlaşma yapıyoruz.
1: Yapalım.
0: Bundan sonra gelirken kafanı evde bırakıyorsun.
1: Tamam.
0: Eve gidince kullan yine.
1: Hatta şey yapabilirim, direkt çıkarabilirim.
0: Hayır, evde bırak. Tamam. Ama buraya da kafasız gelme, bir şey tak evden yani. Tamam mı? Onu söyleyeyim.
1: Bandana takacağım.
0: Left 4 Dead 2 oynuyorsun.
1: Evet.
0: Az önce konuştuk değil mi?
1: Evet.
0: Başka ne oyunu oynuyorsun?
1: Eskiden LOL oynuyordum.
0: Şevval'le oyun videosu çekeceğiz.
1: Evet.
0: Sevgili dinleyenler. Şevval'le oyun videosu çekeceğiz. Left 4 Dead 2 değil mi bu arada? Steam'den oynuyorsun.
1: Yes.
0: Yalnız şöyle bir şey var. Senin görüntünü senden nasıl alacağım ben?
1: Evet, o güzel bir soru. Telefondan çekebilirim.
0: Hani kendime. Şöyle yaparız. Telefondan ama iki telefon lazım Şevval.
1: İki telefon var.
0: Ben çünkü bir radyocu olarak şöyle yapıyorum. Sesi ve görüntüyü ayrı kaydediyorum.
1: Tamam. Hani
0: bu kadar para verdik çünkü. Bizim yalan yok. Bizim ses sistemimiz, kayıt sistemimiz, görüntü sistemimizin kalite olarak 10 katı. Bu sebeple telefon kaydını kullanmam seste. Onu da takıntılıyım ben. Hani bu kadar para verdik, kullanalım bunları.
1: Ne yapmam lazım peki?
0: Şöyle bir şey yapman lazım senin. En azından şöyle. Bir telefonda benle konuşacaksın.
1: Tamam.
0: Onda gerek yok. Ondan sesini alırım senin.
1: Tamam.
0: Bir telefonda benle konuşacaksın. Bir telefonda da kendini çekeceksin.
1: Tamam.
0: Tamam mı?
1: Ekipman bizde.
0: Tamam. Bir telefonda da kendini çekeceksin. Fakat YouTube'a bir kare sen, bir kare kendimi koyacağım. Tamam,
1: tamam
0: mı? Böyle bir tarafta ben, bir tarafta sen olacaksın YouTube'da. Lütfen kareye sığacak şekilde çek kendini.
1: Ben gazetecilik okudum.
0: Ya eğitim tamam, ben sana yani. Yani ben sana ne yaptım? Mesela inşaat okusan bana burada malzeme mi anlatacaksın şimdi? Diyorum ki sana, bir kareye sen sığacaksın, bir kareye ben sığacağım.
1: Anlaştık.
0: Bu şekilde Left 4 Dead, tamam mı?
1: Anlaştık.
0: Kara Festival. En son ne zaman oynadın Left 4 Dead'i?
1: Bir sene oldu.
0: Bir sene oldu. Niye bir senedir oynamıyor? Seni ne uzak tuttu?
1: Arkadaş grubum dağıldı.
0: Left 4 Dead'den.
1: Evet.
0: Ben hayatımda bu kadar Türk oyuncunun olduğu başka bir oyun serverı bilmiyorum.
1: Bir tane daha işte, o da LOL.
0: LOL'da çok mu var?
1: Çok var.
0: Aslında Fortnite falan oynasan sen var ya.
1: Onu hiç bilmiyorum. Nasıl?
0: Fortnite işte bir ada var, atlıyorsun. Öyle.
2: Başlar abi belki.
0: Yok,
1: bu
0: yok,
1: arada tam... güzelse başlarım.
0: Left 4 Dead iyi. Aynı oyundan bahsediyoruz mu? Zombili.
1: Evet.
0: Left 4 Dead 2,
1: evet.
0: Değil mi? O zombili.
1: Cadı var, ağlıyor. Onu öldürüyoruz.
2: Tam senlik bu.
0: Tamam. Evet evet.
2: Abi masasının üstünde böyle şeyler var. Cadı figürleri falan var zaten.
0: Ben demin aşağıda söyledim ona zaten. Bu Kadıköylüyle olmuyor yani.
2: Kültürleniyoruz, fazla geliyor abi.
0: Tabii canım, biz inşallah kültür bulaşmaz bizden. Yani. Ben hafta sonu seni arayıp şey demeyeyim Hüseyin mesela. Ne haber, kahve içsek mi? Demeyeyim böyle. Kayalıklarda oturalım mı?
1: Kayalıklarda.
0: Bak, bu hafta cumartesi akşamı olabilir mi? Ya cumartesi akşamı ya pazar akşamı YouTube'a seninle video çekiyoruz.
1: Aa, çok iyi olur.
0: Canlı vermeyeceğim, tamam mı? Canlı değil.
1: Tamam.
0: Ama şöyle, bunun birazcık kurgusu montajı falan sürer. Şundan dolayı sürer. Çünkü görüntüyü senden sonra alacağım.
1: Evet.
0: Görüntüyü senden, senin görüntünü sonra alacağım için bunun editine falan çeker çekmez başlayamam. Ondan sonra da YouTube'dan yapıştıracağız.
1: Ben varım.
0: Tamam. Left 4 Dead 2.
1: Cadıyı ben öldürürüm ama.
0: Cadıya bulaşmayalım kızım.
1: Ya bulaşalım. Çok güzel bağırıyor ya. Hoşuma gidiyor.
0: Cadı hoşuna mı gidiyor bağırınca?
1: Çok güzel ağlamıyor mu?
0: Ve şey, bilmem kaç level öteden duyuluyor onun ağlaması.
1: Evet. Korkunç yani. Bir cadı o ya.
0: Anladım. Tamam. Bak, affetmem. Söyleyeyim. Ölürsen geri dönüp kurtarmam.
1: Ama yani. Öyle olmaz.
0: Bir de yanımıza başka birini almayacağız. İkili. Sen, ben, başka kimse yok.
1: Diğerleri bot.
0: Tabii. Hayır. İkili oynayamıyoruz. İki tane bot alıyoruz değil mi?
1: Evet.
2: Tamam, ben bot. Olayım abi bot.
0: Bot sen.
1: Abi, gelsin.
0: Ama Hüseyin şey, tam aranjör olmuş Hüseyin. Yani Hüseyin Windows makine kullanmıyor. O oyun Windows harici oynanmıyor.
2: Evet, bende yok.
1: İnternet kafeye gidelim Hüseyin'le. İkimiz.
2: Ne yapacağız?
0: Ne yapacağız internet kafeye? Ne yapacaksınız internet kafeye?
1: Bir şeyde, bilgisayarda sen, ama bir tanesinde
2: Serdar ben. Serdar abi gece dedi ki 2'de oynayacağız.

0: Tamam.
1: Şevval, biz bu arada saat sıkıntısı yok değil mi Şevval?
0: Yok.
1: Saat sıkıntısı yok.
0: Ben uyumuyorum zaten gece.
1: Tamam, uyumuyorsun. Tamam Şevval, bu hafta seninle bir oyun videosu çekeceğiz.
0: Anlaştık.
1: Tamam, ben
0: varım.
1: YouTube'a koyacağım. Tamam.
0: Tamam.
1: İyi peki. Tamam, hadi bakalım.
0: Hadi thanks. Görüşürüz.
1: Teşekkürler. Adem nerede? Gelmedi mi Adem?
2: Buradayım.
1: Neredesin oğlum? Düğününden kaçan gelin gibisin.
2: Evet, biraz öyle oldu.
1: Hiç yoksun harbiden. Ne yapıyorsun?
2: Bütün arkadaşlarımla vedalaşmaya dolaştım da biraz.
1: Vedalaşmaya dolaştım.
2: Evet. Hmm. Yine Türkçeyi...
3: Tebrikleri kabul ediyor abi şimdi.
1: Yine evet, 10 numara Türkçe kullanıyorsun Ademciğim. 10 numara. Maşallahın var kardeşim yani.
2: Hüseyin'de kırbaçlayacak mısın?
1: Ne yapacak mısın?
2: Kırbaç.
1: Hüseyin'i evet tabii canım. Nerede benim kırbacım? Ha, Hüseyin.
3: Orada. Al abi diyor.
1: Bir dakika dur. Nerede bu? Hüseyin bunu duydu mu bütün konu kapanıyor.
3: Tamam abi.
1: Buna bunu öğretemedim. Bak bu sesi duydu mu ne konuşursak konuşalım sen susuyorsun bak. Bu ses sen ah deyip susuyorsun.
3: Tamam.
1: Bu. Oğlum bu şimdi bir iki ay boş vaktin olacak anladığım kadarıyla. Şu oyun videolarına sen de denk, sen de katıl.
2: Oyun ama ne oyunu?
1: Left 4 Dead işte.
2: Ama ben onu beceremiyorum.
1: Zombi oyunu.
2: Cadı beni çok korkutuyor gece.
1: Cadı nasıl korkutuyor?
2: Ben oyundan korkuyorum.
3: Nasıl korkuyorsun ya?
1: Bir gerçekten şey olmaz oğlum ya.
3: İzlemiyorsun ki sonuçta.
2: Birden diye bağırıyor ya.
1: Nasıl bağırıyor? Ne oldu ya, Adem nereye gidiyor demiş. Adem'in bugün son yayın sevgili dinleyenler. Artık o kendi söylediği için ben de soranlara söylüyorum artık. Bana bir aydır falan soruyorlar. Ben bir şey diyemiyorum tabii, Adem kendisi bir şey demediği için. Adem'in bugün son yayın sevgili dinleyenler. Kendisi zeytinyağı fabrikası açtı.
2: Evet, biraz emlak biraz zeytin işi.
3: Biraz arıcılık.
1: Boş vakti olursa Temmuz'un 20'si gibi bir de dizi çekeceğiz. Boş vakti olursa, Adem'in boş vakti olursa tabii. Değerli yapımcımızın.

0: Selam, oyun ismini tekrar söyler misin? Left 4 Dead 2. Bu. Zombi. Olay bu yani. Korku filmi gibi oyun hakikaten. Bu kız da bunu nasıl oynuyor ya?
1: Oynar abi o.
0: Vallahi bu kız da
1: o
0: nasıl
1: böyle oynuyor? Seviyor öyle korku, cadı, vampir, zombi.
0: Biri direkt kanlıca mantarı yazmış. Oğlum 2 hafta olmadı mı ya? He, mantar işi de vardı kanlıca. Oğlum sen hakikaten bizden gizli. Bak ya gömü buldun.
2: Yok tamam, öyle bir şey yok.
0: Ya olsa, miras kaldı.
2: Miras yok.
0: O da yok.
2: O da yok.
0: Ya da bizim yayında verdiğimiz işlerden birini yaptın ve tutturdun.
2: Size de söylememişim.
1: Abi iznin olursa bir gün Adem'i takip edeyim ben.
0: Benim bu dünyada en çok istediğim şey zaten ne biliyor musun? Özel anları buna kalsın, o tuvalette muvalette falan beni ilgilendirmez. Bunun evine kamera koyup 24 saat bunu seyrediyor. Acaba ne yapıyor? Mesela evde nasıl oturuyor? Ben bunun evde böyle durduğunu düşünüyorum. Böyle. Hani bot dayılar gibi vallahi böyle durduğunu düşünüyorum. Ne yaptın? Dün gece ne yaptın Adem mesela?
2: Dün gece ne yaptım? Hı. Balkona çıktım. Biraz boşluğu izledim.
0: Balkonda boşluğu izledim.
2: Evet, mahalleyi izledim.
0: Niye?
2: Çöp böyle kamyonu geldi.
0: Niye şimdi ödül almış edebiyatçılar gibi hayat yaşıyorsun sen?
2: Hayır yani şimdi son günler yaklaştık ya, biraz daha hüzün yüklendi. O yüzden kendimi biraz daha motive etmeye çalıştım.
0: Gece yayınında yok mu? Var var, gece yayınında var sevgili dinleyenler. Ama gece yayınından sonra yarından itibaren biz Hüseyin'le baş başayız galiba değil mi?
2: Evet.
0: Ara sıra kızları alırız Hüseyin işte. Bizimkileri.
2: Alırız abi.
0: He, o gelir bu gelir falan filan. Sonra canımız sıkı bunu arar, buna hakaret ederiz. Evet, ne abi, bir ara mı vereceğiz? Oğlum ara mı
1: erken? Yok abi, daha konuşalım bence.
0: Konuşalım mı?
1: Adem'in daha planları var, onları detaylandıralım.
0: Tamam, peki. Bir saniye. Durun.
3: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sundu.

0: Adem gitmeden benim tarlayı satsaydı bari demiş efendim.
1: DM'den ulaşabilir. Bakarsın.
0: DM'den mi?
1: Evet.
0: Ha. Arsayı da satar Adem demişler efendim. Çimlere basma Adem tezahüratı geldi Adem. Sana bizim yaptığımız. Çimlere basma Adem, sen çimleri eziyorsun. Kusura bakma Adem, fitneye benziyorsun. Mantar içinde güzel para var yalnız demiş.
1: Topraksız ya, tarımda da var diyorlar.
0: Neyde var?
1: Topraksız tarım.
0: Ney mesela topraksız tarım? Söyle
1: çilek bana. Mesela.
0: Çilek topraksız mı? O duvardan mı çıkıyor, ne oluyor?
1: Yani yok, bir sera içerisinde yapanlar söylüyor, zenginleştiğini anlatıyor.
0: Toprak yok mu serada?
1: Vardı ama o yere bağlı değil.
0: Yere bağlı mı değil?
1: Yerde şey var, neydi onun adı? Branda.
0: Yerde branda var.
1: Evet, izledim biraz, araştırıyorum.
0: Araştırıyorsun. Şimdi mesela kaçta yatıp kaçta kalkacaksın filan?
1: Bilmiyorum, ilk defa böyle bir an yaşayacağım.
0: Ya mesela bugün eve gidip ne yaparsın bugün? Bugün eve gidince normalmiş gibi olur da yarın mesela ne yaparsın? Hmm.
1: Yarın akşam...
0: Yarın falan da bir şey olmaz. Sana şimdi ilk bir hafta falan böyle yıllık izin gibi gelir sana.
1: İlk defa böyle bir duygu yaşayacağım, bilmiyorum.
0: Kaç sene oldu Adem?
1: Yani aralıksız zaten 13 yıldır çalışıyorum.
0: Biz kaç senedir beraberiz?
1: 13 yıldır.
0: 13 yıldır mı?
1: Evet.
0: Ağlatacaksın beni.
1: Ben biraz sesim içime kaçıyor.
0: Yapma oğlum, sen gideceksin... İstediğin yerde ağlayabilirsin. Biz burada yayınlarda nasıl ağlayalım? Ağlayan paylaşıyor.
1: Yok, ağlamaya dönerim. Gerek yok. Eğlenelim. Zaten bazıları mutlu olabilir yani.
0: Bazıları mutlu olabilir. Mümtaz evet. Abi sevinir mi acaba Mümtaz abi?
1: Yani illaki insan yani sevmeye de bilir beni, olabilir yani.
0: Yani Mümtaz abi sevinir mi Mümtaz abi?
1: Mümtaz abi bilmiyorum. Düşünceli.

0: Adem, bunu geçen gün konuşmuştuk. Şimdi bunu normalde de konu verecektik. Ama Hüseyin hatırlasın, bunu yarın işleyelim. Sana sadece sormak istiyorum. Hiç yaptığın bir işte para haricinde başka bir teklif aldın mı?
1: Hani para haricinde?
0: Bana oyun konsolu verdiler ya, hani sana da mesela. Sana galiba bir araba kaplamacısı gel kaplayayım demişti değil mi?
1: Aa evet, arabayı kaplayalım demişti de o zaman araba yoktu.
0: O zaman onun için demişti.
1: Şarkı yapmıştım kendisine.
0: Değil mi? Onun için demiştir yani. Abi benim aklıma bir soru takıldı şimdi. Adem abi gidiyor ya. Adem 2 düz Adem mi olacak?
1: O yok, terfi atlıyor.
0: Hayır canım. Adem Adem bizim, o Adem 2 her zaman. Adem bizim Adem yani. Evet, dur bakayım şuradan. Yolun açık olsun Adem diyenler var.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Peki. Sonra dur bakalım. Şuradan. Sabah bir kalktım, evin içinde şey aradım. O biraz yanlış bir tabir olacak ama yangın aradım evin içinde.
1: Yangın mı?
0: Evet, çok enteresan bir böyle kablo yanığı kokuyor ev. Oraya gidiyorum, yok buraya gidiyorum, yok. Uzaklaşıp bakıyorum böyle işte salonda malonda duman var mı evde falan diye, yok. Mutfağa giriyorum, daha çok var. Odaya geçiyorum, odaya sinmiş falan. Böyle kablo yanık kokusunu bilirsiniz. O koku.
1: Böyle o... bir garip kokuyor. Niye? Kıl kokusu gibi.
0: Deliye bakar gibi bakıyorsun.
1: Kıl niye? Yanar ya böyle.
2: Kıl mı?
1: Evet.
0: Kıl ne alaka? Kıl kablo değil ya. Kablo yanığı kıl. Ayrı, kıl yanığı ayrıdır.
1: Bana ikisi

0: de aynı
1: kıl
0: geliyor.
1: Kül gibi kokuyor biraz yani.
2: Siz ikiniz de bozulmuşsunuz oğlum. Sen ben.
0: Senin kıllarını yaktırıyormuş.
1: Hayır canım şey oluyor ya, ocağa yak. Hiç yapmadın mı onu yani?
2: Durduk yere bir şey kıllarını yaktırıyormuş da sanki sen Adem ben kıllarımı yaktırıyorum.
0: Yani. Abi öyle bir tarif etti ki biliyor.
1: Hayır erkeğin iki kere yani iki şekilde kıl yakar. Bir ocağı yakarken parmağındaki kılları yakar. Hı. Bir de berberde kulağını yakar yani.
2: Bak berberdeki kulak yakma berberin kalitesini belli eder. Cebinden çıt çıtlı çakmağı çıkartıp kendisi böyle çıt çıt çıt diye yakıyorsa o berberden korkma. Ama böyle bir kavanozun içinde böyle ispirtolu şişler falan geliyorsa o berberden kork. Onlardan kork. Adem kulağını yaktırıyor musun hiç kulak kıllarını?
0: Ben direkt makineye vuruyorum.
2: Kulağını.
1: Nasıl evet. Ya?
0: Tıraş makinesi var ya böyle ucu.
2: Sen olan. Mi yapıyorsun bunu?
0: Ben kendim yapıyorum.
2: Kendin.
1: O kötü değil mi ya? Çıkar daha çok.
2: Berber gidince şey demiyor mesela. Abi kulakları alıyorum diye. Demiyor
0: bizim mu? Berberin bu ağda yaptığı makine çok pis.
2: Nasıl pis?
0: Pis yani böyle orada başkalarının kılları var. Rahatsız oluyorum.
2: Başkalarının kılları mı?
0: Tercih etmiyorum.
1: Yani berber makineyle mi alıyor?
0: Yok ağda yapıyor. Böyle ha. Yeşil bir şey yapıştırıyor.
1: Tamam siyah yeşil.
2: Hmm. Rengi böyle önemli böyle sürüyor böyle krem gibi.
0: Hiç yaptırmadım yok.
2: Onu bir kere benim yanda saça bulaştırdı biliyor musun?
0: Çok kötü.
2: He. Bir de diyor bir şey olmaz abi 2-3 tele geldi diyor. Yani. Allah. Sabah kalktım her yer kablo yanıyor. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Sonra baktım polis itfaiye ambulans falan. Mahalledeki trafo yanmış.
0: Oo.
2: Evet orası yanmış yani mahalledeki. Evde böyle triplendiğin şey oluyor mu peki Adem? Hani lan bu koku evden mi geliyor? İşte bu ses evden mi geliyor filan?
0: Bazen geceleri bir hayvan sesi geliyor.
2: Hayvan sesi mi?
0: Evet.
2: Geceleri.
0: İnleme gibi.
2: Nasıl?
1: Hayvanı tanımlayamıyor musun?
2: Gece.
0: Yani böyle canı mı yanıyor ya da başka bir şey
2: nereden
0: yapıyor?
2: Nereden geliyor mesela bu ses?
0: Tavandan geliyor. Biz en yukarıda oturuyoruz.
2: Evet.
0: En üst katta.
2: Bir daha yap sesi.
0: Diye.
2: Baktın mı çıkıp?
0: Korkuyorum işte.
2: Gündüz bak.
0: Gündüz de tıkırtı geliyor.
2: Nasıl tıkırtı?
0: Böyle diye.
2: O tıkırtı mı lan?
0: Ya şu an tarif edemedim de ağzımda.
2: Bu olan yani. Yaratık sesine tıkırtı
1: abi,
2: dedi.
1: Abi ne var kaplan mı var yukarıda?
2: Ne var oğlum yukarıda?
0: Dedim karga mı girdi oraya bir şey mi yaptı bilmiyorum.
2: Ben hayatım yapan karga hiç. Counter Strike oynayan karga. Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum yani.
0: Ya da bana geldiler.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Ben yıllardır üst kattan gelen misket sesini çözemedim.
0: Misket.
2: Böyle tık tık tık tık tık tık tık tık tık tık. Böyle bir misket sesi. Şimdi nasıl göz misket de yok ki. Böyle misketi bir yere atarsın böyle zıplar dın tık tık tık tık tık tık falan yapar ya.
0: Evet.
2: Üst kat boş bile olsa mesela. Niye gelir mesela bu misket sesi?
0: O işte şey oluyor gayipten sesler.
2: Ne gayipten?
0: Yani duyduğun.
2: Hani incin top oynar misket mi oynar oğlum?
0: Büyük ihtimalle.
2: Hayır. Ben de şey mesela gece böyle uyurken ben bir de şeye hayranım. Evde mesela evin büyüğü mesela baba. Baba gidersin mesela mutfak dolabını açarsın oradan şangır şungur bir şeyler alırsın yemek yersin su koyarsın içersin geğirirsin filan. Hiç mesela buna hiç kimse hiçbir şey demez hiç kimse uyanmaz mesela bu seslere hiç kimse. İçeriye girerken salonun kapısını birazcık hızlı kapatırsın ona kalkar mesela der ki yavaş kapat kapıyı insan uyuyor burada filan. Yani bir saattir mutfakta hiçbir şey olmaz ama bu... Evdeki gayipten sesler mesela. Hüseyin senin evde var mı ses?
1: Abi benim de Adem gibi aşağıdan kedilerin inleme sesi geliyor.
2: Kedilerin mi?
1: Falan. Uzun miyavlıyorlar abi. Bir çocuklar hani ağlar ya. Bazen benim, insan sesi gibi geliyor korkuyorum yani.
2: Benim evde bir fan sesi var. Bir yıldır falan. Fan sesi böyle. Bir şey bir bilgisayar fanı gibi. Bilgisayarın fişini çektim. Televizyonun fişini çektim. Klimayı kapattım çektim. Kahve makarna o bu falan evdeki her şeyi çektim. Fan sesi gitmedi.
1: Abi aspiratör olabilir o.
2: Değil oğlum ben sence öküz müyüm oradan bakınca ona mı benziyorum yani? Değil.
0: Şey olabilir. Baca borusuna rüzgar geliyor olabilir.
2: Yok ki bizde baca borusu yok.
0: Yok mu?
2: Yok baca borusu.
0: Yani her evde var.
1: Allah Allah.
2: Yok biz ihtiyacım vardı sattım.
1: Pencerenin lastiği de bazen öyle sesler yapıyor.
2: Yok yani. Oğlum bu havada ne rüzgarı? Mesela.
0: Biri bir şey üflüyor.
2: Değil oğlum böyle fan sesi var evde böyle. Elektronik bir şey çalışıyor. Bir de bir çınlama sesi vardır böyle. Biliyor musun? Böyle bir, bildiniz mi o sesi?
0: Bildik de ağzını anlayamadım tabii. Bir daha yapar mısın? Artık konuşalım Selahattin abi. Yayın gitti zannedecek.
2: Bu.
0: Evet.
2: Böyle bir ses var.

0: Bilemedim.
1: Ampullere kadar söktüm biliyor musun? Kafaya taktım o fan sesini.
0: Peki sende şey oluyor mu mesela?
1: Evi mağaraya çevirdim. Ev mağaraya döndü ev yani. Elektronik teknoloji adı altında hiçbir şey yok evde. Laptopları falan götürdüm, banyoya koydum yani. Belki durduğu yerden çıkartırsa. Yok, o fan sesi gitmiyor arkadaş, o fan sesi. Ne oldu?
0: Beni şey de korkutuyor, bu eşyaların gölgesi.
1: Eşyaların gölgesi,
0: evet,
1: mi?
0: Bazen ışıkta yansıyor mesela, bizde şey var, üfürücü var.
1: Üfürücü ne?
0: Soğuk üflüyor.
2: Klima.
0: Klima değil yani, klimadan bozma biraz daha ucuz.
1: Üfürücü ne oğlum?
0: Üfürüyor işte, üflüyor.
1: Oğlum sen var ya, bak, yeni iş arama sen. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Yeni işe girecek olan insanlara isim bul sen. Mesela adam gelsin sana desin ki lan biz bir şey bulduk, buna patent al, adı ne olsun? Onu üfürücü. Üfürücü, ben hayatı Hüseyin duydun mu hiç?
2: Üfürücü duymadım abi. Yani...
1: Hayatımda duymadım lan üfürücü.
0: Ben söylüyorum, var öyle bir şey.
1: Üfürücü.
0: Ya var ya, düğmeye basıyorsun üflüyor.
1: Tamam lan, bir dakika dur, internete bakıyorum üfürücü fiyatları. Dur bir dakika.
0: Bak. Var. Klima değil o.
2: Klima değil. Tamam, şu soğuk su koyulan mı?
0: Hiçbir şey koymuyorsun. Elektriğe takıyorsun.
2: Vantilatör.
0: O da değil.
1: Fan oğlum işte.
0: Fan yok, böyle dönen bir şey yok.
2: Tamam. Su koyuyorsun. Böyle...
0: Üflüyor
1: oğlum,
0: sadece.
1: Bunu mu demek istediniz deyip öttürücü diye düzeltiyor. Benim telefon şakamı veriyor bana. Üfürücü al. Üfürücü. Yok oğlum, üfürücü diye bir şey yok. Hava üfleme kompresörü var. Yok. Üfürücü tamam. Diye bir şey yok.
0: Üflüyor.
2: Tamam ya, işte ya. Dönmeyen vantilatör o.
1: Evet, o içinde şey var, böyle hava üflüyor.
0: Hava üflüyor, evet.
1: Tamam, üfürücü değil ki oğlum onun adı.
0: Tamam, hava üfleyen alet.
2: Ya.
0: O zaman onun gölgesi beni çok korkutuyor.
2: Dönüyor mu?
0: Her şey böyle ışık vuruyor arkadan, böyle uzun Eyfel Kulesi gibi bir şey çıkıyor evin ortasında.
1: Benim arkadaşım şeye vantilatörün üstüne kamera koymuştu. Böyle bildiğin kamera. Hani 360 böyle dönüyordu. Böyle. Vallahi ciddi söylüyorum.
0: Niye?
1: Öyle işte, seviyordu öyle icatlar yapmayı falan. Üfürücü. Ne var, ara mı?
0: Acil.
1: Bir ara, ben de üfleyeyim. Geliyorum.
3: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.

0: Perviz.
1: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
2: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
3: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin.
2: Bursan Next. Hep tatil mutluluğu. Jolly,
4: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
5: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
6: Yaz coşkusu vatanda. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında Stanley The Quencher Pro Tour Philip Strauss Tumbler 1.18 litre 40 oz gri krem 2449 liraya. Arzum AR1101 Shaken Take Joy kişisel blender 2299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Ama dememek için ama sigorta.
7: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Ama dememek için ama sigorta.
8: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş

0: sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk
2: getir. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
3: Reklam. Bu bir reklamdır.
4: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Sürekli yağmurlu ve kapalı bir havaya sahip olan İngiltere'de bile Türkiye'den çok daha fazla güneş enerjisi santrali bulunduğunu biliyor muydunuz? Lütfen enerjimizi boşa harcamayalım. Gücünüze güneşle güç katın. Enerjiniz her daim yanınızda olsun. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Evet gençler, İstanbul yol durumu. Adem, son kez İstanbul yol durumu seninle.
1: Son kez.
0: Çift sayılar sende, tek sayılar bende. Söyle bakayım.
1: Ben son kez diyorum ki %74.
0: %74.
1: Evet, %74.
2: Vay be. Ben 64 diyorum abi. O
0: 64
2: kadar trafik yoktu ya gelirken.
0: 71 diyorum.
1: 71.
0: Evet.
1: O zaman açıyoruz.
0: Aç bakalım.
1: Ve son trafik tahmininde Serdar Gökalp biliyor.
0: Wow. 71 mi?
1: 71 evet.
0: Vay be, bu da sana hediyem olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Bu da sana kapak olsun Adem.
1: Gerçek İstanbullu.
2: 71 kere.
0: Hediyem olsun evet. Evet, aktar bakalım.
1: Evet, dediğimiz gibi İstanbul'da trafik durumu şu anda %71 civarında. Hı hı. Köprülere baktığımızda Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü açık durumda.
0: Tamam.
1: Ama Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çok yoğun. Girişlerde ve çıkışlarda her iki yönde de yoğunluk var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzeri yoğun akıcı. Girişlerde ve çıkışlarda orada da yoğunluk söz konusu. Avrasya Tüneli her zaman olduğu gibi köprülere...
0: Avrasya Tüneli
1: her zaman olduğu gibi köprülere oranla daha açık durumda şu anda.
0: Peki, teşekkür ederiz kardeşim.
1: Bu da son sunuşumdu.
0: Son kez Adem'le yol durumunu dinledik. Saatler yaklaştıkça bir duygusal oluyor musun Adem?
1: Ben gece ağlayacağım.
0: Niye gece? Buna şart. Gece eve gideyim ağlayacağım.
2: Abi, Adem'i motorla mı bıraksak gece?
0: Benim motoru biliyorsun, gidemeyiz ki biz benim motorla.
2: Abi, sen önden gidersin, biz de Adem'le arkadan geliriz.
1: Bence başka bir yere gideriz ben binersem arkanıza.
0: Kask problem var mı sende?
2: Var.
0: Bana uyar.
2: Adem?
0: Bana uyar.
1: Esiyor mu giderken?
2: Oo, fena.
0: Kask varsa bana uyar. Kaskınız varsa.
1: Gocuğum yok.
0: Bende şey çünkü kask yok.
2: Ya 3 tane Alem FM tişörtü giy üstte.
1: Ama o giderken...
0: Değil mi? Bedava ya, giy orada. Değil mi? Gerçekten bak, gece istiyorsan çıkıp motorla bir yerlere gidebiliriz.
1: Olabilir.
2: Abi, şeyi söyler gibi ol, istersen müsaitsen. Motorla yani bir yerlere kaçabiliriz.
1: Ben bunu isterim. Bir dilli kaşarlı yeriz ya.
0: Dilli kaşarlı.
1: Diyemedim.
0: Ama yol çok uzun olur öyle. Bak bir de Hüseyin söyleyeyim, beni hani sen gördün, benim motorla iki kişi Şile yoluna gidemem yani.
2: Gidemeyiz evet abi.
0: Biz, benim motoru gördün sen. Evet. Ben bir yıldır da söylüyorum, benim motor öyle bir motor değil yani.
2: Evet.
0: Beni sadece işe götürsün getirsin tek başıma diye öyle benim ulaşım aracım yani, motor motosiklet değil bende.
2: Doğru, ama şunu da düşündüm abi, şimdi üçümüz gittiğimiz zaman Adem'i bıraktık. Sen de Üsküdar'da bana bay bay dedikten sonra benim bir buçuk saatlik yolum kalıyor.
0: Seni köprü girişine kadar getiririm tekrar.
2: Ha tamam abi, o zaman.
0: Yani seni köprü girişine kadar getiririm tekrar. Ya da şöyle yaparız yani, motorları değiştirsin. Yok, ben senin motor, ben bilmediğim şeye yok. Bilme.
1: Bir de bir şey diyeceğim, ben 90 küsür kiloyum, taşır mı bizi?
0: Onun motor, benim motor da taşımasına taşır da, benim motor da ikinci kişinin oturacağı yer yok Adem. Yoksa taşımakta sıkıntı yok. Onunki de galiba 125.
2: Taşır abi evet.
0: Benimki de 125. Sorun yok ama o benim dediği, şimdi anlatamıyorum motor dilinde nasıl olur. Sen motoru gördün işte yani,
2: evet,
0: biliyorsun.
2: Evet evet, biraz daha ince olduğu için, bir de arkada yeri daha, senin rahatın için, yoksa Serdar abi rahat.
0: Tabii benim motorla gidiyor ama bu binerse ben de rahatsız olurum.
2: Evet. Öne evet gelmeye çalışacak çünkü biraz boşluk olacak.
0: Tamam, gece o zaman son bir dilli kaşarlı yapıyor muyuz?
1: Yapıyoruz.
0: Gece.
1: Evet.
0: Tamam peki. Tamam, gece o zaman yayın bitince çıkıyoruz.
2: Tamam abi.
0: Dilli kaşarlı yiyeceğiz. İyi ki telefon şakasını dün yapmışım.

0: O fan sesi dediğin sürekli geliyor, bizde de var. Araştırmadım ama büyük ihtimalle apartmanın üst katlarında su basan pompadan geliyor. Hidrofor muydu ne demiş efendim? Bakmadığım yer kalmadı. Artık o yokmuş gibi düşünüyorum o fan sesi. Yani yokmuş gibi. Hatta Adem, senin yüzü suyu hürmetine ben bir aydır gece yemeği kestim biliyorsun.
1: Evet.
0: Bu gece senin şerefine dilli kaşarlı yiyeceğim gece. Normalde yiyelim.

0: yemiyorum yani biliyorsun.
1: Evet biliyorum yemiyor.
0: Ama bu gece yiyeceğim. Adem ne yapıyor? Adem Bayburt'a taşınmaya karar verdi değerli dinleyenler.
1: Zeytin işine girmeyi düşünüyorum.
0: Bayburt'ta zeytin olmaz oğlum, destekli az var Bayburt'ta. Denerim. Hayvancılık yapacak.
1: Denerim.
0: Neyi?
1: Bayburt'ta zeytini ben götürürüm.
0: Yani sence bu birinin aklına gelmemiş midir? Niye Balıkesir'de filan Gemlik'te yapıyorlar sence de? Hani mesela hiç duydun mu Bayburt zeytini? Bunca yıllık Bayburt'un duydun. Bayburt'un neyi meşhur?
1: Bayburt'un çok şeyi meşhur değil.
0: Kehribarı meşhurdu, onu da yakıp bitirmişsiniz.
1: Bak Çoruh Nehri meşhur.
0: Oğlum ticari anlamda neyi meşhur Bayburt?
1: Ticari anlamda tarlası var. Bir şey meşhur değil.
2: Bayburt bir kişi galiba abi.
1: Güzel yerleri var bu arada, asla onu inkar edemem.
0: Oğlum memleket cennet zaten.
1: Tabii ki.
0: Niye Bayburt? E oralı adam ne yapsın, kötüyü mü aldırsın?
1: Bak tandır ekmeği güzeldir.
2: Neyi?
1: Tandır ekmeği.
2: Tandır ekmeği ya.
1: Evet, tandırı da böyle yapıştırıyorlar o tandırın içine.
0: Tandır ekmeği. Oğlum neyi meşhur mesela? Senin gidip orada satabileceğin, yapabileceğin ne var?
1: Lord olması.
0: Lord olması.
1: Evet.
0: Olmaz oğlum lord olması.
1: Cıbış dolma var, cıbış.
0: Cıbış mı?
2: Evet. Cıbış ne var içinde?
1: Bulgurdan yapıyorlar böyle, sıkıyorlar avucunun içinde. Çok güzel oluyor, yoğurtlu.
2: Yoğurtlu.
1: Bayburtlu dinleyicilerimiz varsa bilir.
0: Yoğurtlu diyorsun.
1: Evet.
2: Lord, bir lord peyniri mi?
1: Lord, evet, bildiğin lord peyniri ama dolmanın içerisine ne koyuyorlar tam bilmiyorum.
0: Hüseyin aşağıda demin bir delikanlı bizim yolumuzu kesti yani.
2: Evet.
0: Abi ben Mardin'deydim, Mardin'e gelmiştiniz.
2: Mardin'de çekim yapmıştı.
0: Evet, Mardin'e gelmiştiniz. Bakın bu çekimi ben yapmıştım diye bize YouTube'dan bir çekim gösterdi yani.
2: Evet
0: bize.
2: Abi.
0: Ben onu bulamıyorum.
2: Abi Panik TV'ydi. Panik TV gibi bir şey dedi. Panik diye bir şey yaz istersen. Bakayım ben.
0: Benim telefon şakamı diyor oğlum, o panik diye telefon şakası var ya benim. Onu diyor. Çocuk onu diyor zaten. Abi şaka panik ver. Benim telefon şakasının adı panik yani. Ara geliyorum. Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere. Yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu.
5: Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
6: Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten. 30 Haziran'a kadar prim iadeli hayat sigortası yaptırıp ilk taksitinizi ödeyerek kampanya fırsatından yararlanabilirsiniz. Üstelik %40'a varan vergi avantajından faydalanırken sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emeklilik. Gücü adında.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
1: Teknoloji istersin, vatanda bulsun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran QD Mini LED 4K Ultra HD Google TV 67.999 liraya, Oppo Reno 15 5G 12 256 GB akıllı telefon tüm renkler

hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Pronto Tur'dan 25.000 TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün.

0: Deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
1: Pronto, Pronto Tur.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de. Ama dememek için ama sigorta.
1: Reklam. Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Bu bir reklamdır.

0: Bayburt'un döneri meşhurmuş, döneri. Öğren Adem diyorlar. Döneri meşhurmuş oğlum Bayburt'un.
1: Evet, döneri güzeldir.
0: Döner diyorlar, doğru mu?
1: Bayburt döneri. Nehir kenarında.
0: Ne?
1: Nehir kenarında çok güzel yerler var, evet.
0: Nehir kenarında dönerci.
1: Çoruh Nehri'nin kenarında, evet.
0: İyiymiş valla. Aile arasında iki. He, iki aile arasında. Dört Aralık'ta diyor, vizyonda diyor. Gece saat kaç? 3:30 falan herhalde gece. Motosikletle geliyorum aradan. Kim o?
1: Bizim Oğuz.
0: He. Oğuz'um merhaba. Gece 3:30 falan motosikletle ara sokaktan geçiyorum, ofise geçeceğim. Gece 3:30'da falan. Ben bazen öyle çok alakasız saatlerde durduk yere mesela böyle dur lan ben bir ofise bakayım falan diyebiliyorum yani. Böyle. Ya hiçbir şey yok mesela, hiç. Öyle duruyor, oturuyorum böyle bir yerdeyim ya da evdeyim falan. Dur lan bir ofise bakayım falan diye gece 3, 4, 2 falan öyle gidebiliyorum. Yine öyle biri atladı önüme. Böyle dubaları falan da abi falan dedi. Ne oldu oğlum, hayırdır dedim. Abi dedi, çekim yapıyoruz ya dedi. Arka sokaktan geçebilir misin dedi. Geçerim, neyin çekimi dedim. Sinema filmi dedi. Ne dedim, hangi film dedim. Aile arasında dedi. Benim şey, bizim ofisin tam arka sokağında çekiyorlar. Zaten biri de orada çekmişlerdi o ev zaten.

0: Her kırıklığı yani.
1: Gazı verene kadar abi.
0: Hayır oğlum, motor tatmin etmiyor onları.
1: Hmm.
0: Ben de ara gazı böyle pıt pıt pıt pıt böyle.
2: Ama sen de ara gaz verebiliyorsun abi, ben veremiyorum mesela.
0: Evet, benimkinde veriyor, ben benimki de. Vitesli motor olduğu için. Hani çocuklar şey istiyor mesela. Böyle bir ses istiyor. Ben de öyle değil ki. Ben de gazı veriyorsun. Bu. Çocuk valla, benzincindeki çocuk yüzüme bak. Abi bir ara gazı vereyim mi dedi. Gel lan dedim. Aldım vitesi boşu. Ver bakayım dedim. Hing yaptı. Gitti ondan sonra hiç. Bir daha kurcalamadı yani. Canım arazi çekiyor beyler. Önümüzdeki haftalarda araziye mi gitsek?
1: Arazi.
2: Aa, arazi.
0: Evet vallahi. Arazi. Arsa çekiyor canım. Canım
1: arsa parla. Beni çeker.
0: Arsa. Valla gitsek
2: ne yapacağız
0: mi
2: abi?
0: Hiç öyle bakarız, öyle kazık çakarız. Şey yaparız.
2: Ölçeriz durup durup kaç dönünmüş diye.
0: Evet, imarı var mı filan, ona bakarız.
1: İfras.
0: Oğlum ne yapacağız? Arazide ne yapılır?
2: Ne yapılır o arazide?
1: Doğanın kokusunu içine çekersin.
0: Sen çok uzun süre bizim Cem Aslan'la çalışmışsın oğlum. Senin ruhun çekilmiş. Evet. Araziye çıkarız diyorum. Ne yapacağız ki arazide falan.
1: Aynı sesi yaptın yine.
0: İlk defa mı yapıyoruz oğlum?
1: İlk defa değil.
0: Ona da öyle yazın mesela, diyorum ki Cem abi havuza mı gitsek falan. Valla ne yapacağız havuza şimdi seyreder ya. Yani diyor şimdi televizyoncular gelecek eve. 2,5 sene eve televizyoncular gelecek diye yedi bizi, biliyor musun? 2,5 sene. Abi çıkalım bir yemek yiyelim diyor. Valla abi dün gelemediler, televizyoncular gelecek bugün. Ertesi gün mesela abi akşam yemek yiyelim. Abi şey televizyoncular gelecek ya falan. Abi radyonun gecesi var, gel oraya gidelim. Seni sunucu yazmışlar falan. Valla ben gelemeyeceğim derler ya. Televizyoncular gelecek. Valla televizyoncular. Ne çileymiş arkadaş, çek çek bitmiş. Bu hafta sonu gidemeyiz. Bu hafta sonu gündüz beraberiz inşallah. Gündüz bir yemek yeriz hafta sonu hadi.
1: Yeriz.
0: Yeriz yani. Sonra gece ben Şevval'le oyun videosu çekeceğim. Siz yatın yani, abiniz yine çalışır.
1: Ben biraz yatacağım.
0: Siz yatın.

0: Eski radyodaki Mustafa Dayı'yı hatırlıyorsun değil mi Adem?
1: Hatırlamaz mıyım, efsane.
0: Hüseyin sen biliyorsun
2: kesinlikle,
0: Mustafa Dayı'yı.
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Mustafa Dayı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ben hayatını kaybettiğini sizden öğrendim onu.
2: Evet, evet, amin.
0: Mekanı cennet olsun inşallah. Amin. Sen bu arada 3 kere maşallah de.
1: Maşallah, maşallah, maşallah.
0: Aferin, tamam. Evet. Bir daha de lan.
1: Niye?
0: De.
2: Ben de değilim.
1: Maşallah, maşallah, maşallah.
0: 3 kere maşallah.
2: Maşallah, maşallah, maşallah.
0: Tamam. Dinleyiciyi tutuyoruz böyle. Dinleyici yıllar önce biz böyle bir şey, bir dua olduğu zaman mesela amin diyorduk. Amin diyorduk, geçiyorduk. Bir şey oluyordu, maşallah diyorduk, geçiyorduk. Dinleyici bizi tik sahibi yaptı Hüseyin. Bak bil bunları. Serdar'cığım 3 kere maşallah de, benim takıntım var. 3 kere maşallah de, şöyle ol. 3 kere maşallah deyin. 3 kere maşallah. 3 kere amin deyin. 3 kere maşallah. 3 kere amin deyin. Bize biz dinleyici istiyor diye. Dinleyici istiyor diye. Bundan sonra mesela dinleyici bile söylüyor mesela. Amin diyor. Biz geçiyoruz. Biri yazıyor. Abi adama 3 kere amin dedirtin falan diye. Biz de bunu yer etti. Biz de arayana 3 kere amin dedirtiyoruz. Bir şey oluyor, biz 3 kere maşallah diyoruz falan. Abi bizim hakkımızda her şeyi bildiğini iddia eden, zerre kadar kutsallığı olmayan yerlerde ruh hastası yazmışlar 3 kere diyoruz diye. Şimdi ben 20 yıllık programı bu adama nasıl anlatayım? Yani ben bunu nasıl anlatayım yani? Böyle şeyleri bil yani. Bazen bizim programda şey oluyor Hüseyin. Bu başka radyo programlarında olmaz. Adam mesela 20 yıllık radyo programını, 20 yıllık radyo programını 3 dakika dinleyip çözüp gidip sağda solda yazabiliyor mesela. Yani 3 dakika dinleyip yazabiliyor mesela. Alış yani bunlara. Bizle beraber çevren çok değişecek Hüseyin.
2: Eminim abi.
0: Haberin olsun.

0: dökülen yaşlar biz... Bitiriyor muyuz?
1: Yavaştan bitiriyoruz, evet.
0: Yavaştan bitiriyoruz. Son kez olarak trafik dinleyicisine söylemek istediğim bir şey var mı? Gece Serdar Yayında'da da beraberiz de. Hani trafik dinleyicisiyle Serdar Yayında'nın kitlesi biliyorsun %80-85 kadar farklı. Bunu en iyi sen biliyorsun.
1: Evet, farklı.
0: Söylemek istediğim bir şey var mı?
1: Tabii ki de biraz var. Bütün güzellikler dinleyicilerimizle beraber olsun inşallah. Bu benim katıldığım son Serdar Trafik'te yayınıydı. Gece görüşürüz.
0: Gece görüşürüz diyorsun.
1: Evet.
0: Peki, tamam. Bu kardeşimi Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Her yerde. Twitter, Instagram, YouTube, orası burası, nereye isterseniz.

0: Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Hüseyin'i alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Hüseyin'i. Hüseyin her zaman görev başında ya. Bir erkek her zaman hazır olmalı yani. Alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz Hüseyin'i. Beni Serdar Gökalp olarak bulabilirsiniz. Serdar Gökalp. Radyonuz Alem FM'de, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com değerli dinleyenler. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'le size iyi eğlenceler diliyorum. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrarı yarın alemfm.com podcastlerde. Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi.
2: Benim bankam iş bankası.
3: Maksimum 25 yaşında. Avantajlar Haziran ayında. 1-30 Haziran tarihleri arasında maksimum ticari kredi kartınız ve ticari bankamatik kartınızla yapacağınız harcamalarınızda toplamda 7500 TL'ye varan maksi puan fırsatını kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi İşcep ve işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam iş bankası.
1: Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
5: Japan Dileno ile evinizi yenileme fırsatı şimdi Mondium'da. Lansmana özel fiyatlar ve anında %15 indirimi kaçırma. Detaylar için mondium.com.tr.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
7: kazancım net, Sigortam.net. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
8: 3 boyutlu asimetrik halılardan göz alıcı desenlere, yıkanabilir halılardan antitoz özellikli inovatif halılara. Her eve, her tarza uygun halılar gümüş suyunda. Asıl soru şu:
9: hangi halı?
10: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
13: Her ev güzel istikballe.
14: Ford Tourneo Courier ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin. Bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
15: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: duvar tipi klima 47.999 liraya. Fakir TVL 90BS kule tipi vantilatör 7.299 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tek bir süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir. Ama dememek
2: için ama sigorta. Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: çocuklara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Saat 18. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
2: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
3: Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Fil Dişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 12'de Fransa ile İsveç, sabah 4'te ise Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'le yollarını ayırdı. Larkin, 12 dev adamla 2025 Eurobasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.
2: Hesap.com spor haberlerini sundu. Hesap basit. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: BIST 100 endeksi 14.070 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 46 lira 65 kuruş, euro 53 lira 28 kuruştan işlem görüyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
4: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
3: İç piyasada Cumhuriyet altını 39.880, yarım altın 19.906, çeyrek altın 9.999, gram altınsa 6.126 liradan alıcı buluyor.
2: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sunar.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, İzmir ve Antalya 33, Ankara, Adana ve Kayseri 34, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Auto Ekspertiz hava durumunu sundu.
4: Parafly'in katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
2: Parafla İtalya Roma'dayız. Roma, İtalya'nın başkenti ve tarih boyunca birçok medeniyetin merkezi olmuş büyüleyici bir şehirdir. Antik yapıları, görkemli meydanları ve sanat dolu atmosferiyle ziyaretçilerini etkiler. Şehrin en önemli simgelerinden biri olan Kolezyum, Roma İmparatorluğu'nun ihtişamını günümüze taşır. Dar sokaklar boyunca uzanan kafeler, tarihi çeşmeler ve hareketli yaşam şehre romantik bir hava katar. Roma, geçmişle modern yaşamın kusursuz şekilde birleştiği eşsiz bir destinasyondur.
4: Paraflay'ın katkılarıyla.
6: Güzellikler dünyası.
1: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyenler, saygılar. Bu ne ya, manga falan, hayırdır ya? Dünkü dinleyicimize armağan ediyoruz. Neydi adı, neydi?
1: Muhammed.
0: Selamlar Muhammed'cim. Sana çalıyoruz güzel kardeşim. Efendim Serdar'ıma teşekkür ederiz. Güzel bir akşam olması için elimizden geleni yapacağız. Bayrağı devraldı sevgili dinleyiciler. İstanbul'da güzel bir hava, güneşli bir hava, hakikaten insanın içini açan bir hava var efendim. Yarın galiba, öyle zannediyorum, Gonca Hanım öyle söyledi, en sıcak gün yaşanacakmış. Hayır, sonraki günleri yaşamadan nasıl bunu söyleyebiliyorlar ki? Bir sonraki gün bilmiyorlar ki. Ben de bunu anlamıyorum. Bir sonraki gün, ondan sonraki gün, daha Ağustos'u var bu işin, en sıcak gün. Galiba bu zamana kadar ki en sıcak gün herhalde. Yılın en sıcak günü mü, öyle bir şey. Ben haberi tam dinlememişim. Keşke haberi tam dinleyeydim. Sevgili dinleyiciler, geldiyseniz bir işaret veresiniz efendim. Gelip de geldim diyen yerde para bulsun. Şevval'cim merhaba.
1: Merhaba.
0: Sen Serdar'ın yayınına mı giriyorsun arada?
1: Evet.
0: Neden? Neden yani?
1: Davete icabet.
0: Hayır, gelemem. Fatih abi kızıyor diyeceksin ya. Bu kadar ya.
1: Unuttum.
0: Evet, ya diyecektim. Bir de bana mesajlar geldi. Abi Şevval, Serdar abinin yayınına gitti falan. Ben de o sırada radyo açık ama sesi kısık. Radyoyu bir açtım. Aa, yayına girmiş, gülüyorlar, eğlenceler, işte program falan çekiyor falan.
1: Kıskandın mı?
0: Hayır, niye kıskanayım canım?
1: Beni?

0: Kıskandım biraz kıskandım. Bir videolar çekmeler bir şeyler. Serdar abin öyle atar tutar. Onu çekeceğiz, bunu yapacağız, şunu çekeceğiz bilmem ne. He abi tamam abi deyip geçeceksin. O şimdi unutur muhtemelen çekmeyi. Çeker unutur. Montajlamayı unutur bilmem ne falan filan ama şey de yoğunum de öyle her şeyi kabul etme.
1: Tamam ben daha artık
0: çünkü
1: tövbe.
0: Ben buradan bir iş veriyorum Şevval'e. Kızcağız diyor ki biraz yoğunum diyor. Bir iki hafta sonra yapacağız. Tamam diyorum. Serdar diyor ki video çekeceğiz olur mu? Olur. Bu ne hız kardeşim ya, bu nedir ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir şey yok.
1: Haklısın.
0: Bugünden
1: bir
0: itibaren,
1: daha asla tövbeliyim.
0: Bugünden itibaren sınırını koy. Kıymetli dinleyiciler. Nedir bu asistanlardan çektiğimiz diyoruz zannediyorsunuz ama hiç asla öyle bir şey değil. Onlar bizim işlerimizi çok kolaylaştırıyorlar, var olsunlar. Hakikaten onlar olmasa işler yine yürür ama onlarla çok kolay oluyor, çok eğlenceli oluyor. Bir de keyifli çocuklar yani hepsi çok keyifli, var olsunlar. Birazdan mevzuyu vereceğiz, mevzuyla ilgili yapıştırmanızı isteyeceğiz efendim. İnşallah güzel bir konu olduğunu düşünüyorum. Bakalım ne gelecek.
1: Bizce çok güzel.
0: Evet. Ben de beğendim ama dinleyicide karşılık bulacak. Çünkü bazı konular ve dinleyicide karşılık bulmuyor. Burada mesela soruyu soruyorsun. Dinleyici diyor ki aklıma bir şey gelmedi. Haydi ilk 3 mesaj böyle geldi mi konu çalışmaz zaten. Evet. Asistanların olmadığı bir hayatta başarı imkansız. Burcu Hanım yazmış. Vermeyin gazı efendim. Burcu akraban mı?
1: Gerçekten değil ama keşke olsaymış.
0: Asistanlar olmadı bir hayatta başarı imkansızdır. Ya hiç katılmıyorum efendim. Ne alakası var? Tablo sunumu konusunda... Evet teşekkür ederiz. Geldik mevzuyu ver. Veriyorum efendim. Şu bugün şunu konuşuyoruz. Sevgili dinleyiciler. Evet kızımız yine buraya yazmamış. Evet.
1: Benim önümde var söyleyeyim mi?
0: Söyle bakayım.
1: Üstünde bir uyarı etiketi yazsa ne yazardı?
0: Ne yazardı? Üstünüzde bir uyarı etiketiyle gezseniz... O uyarı etiketinde ne yazardı? Ya bir tişört düşünün bunu. Ya da boynunuzdan asılmış bir tablo düşünün. Ya pankart düşünün.
1: Pankart gibi.
0: Neyse artık. Orada ne yazardı? Bir uyarı etiketiyle geçseniz 536-901-8902. 536-901-8902. İzzet abiden özür dileyerek yayınımızı sürdürelim. Beyaz da böyle yıllarca bir dinleyicisinden özür dilemişti hatırlıyor musunuz?
1: Hayır.
0: Dinleyici değil ya şarkıcı Çelik'ten özür diliyoruz demişti. Beyaz evet biz de İzzet abiden özür diliyoruz efendim. Dokunmadan konuş yazardı diyor benim şeyimin üstünde diyor tabelamın üzerinde. Dokunmaktan temastan keyif almayan insanlar. Ben de onun karşısındaki insanlardanım dokunarak. İlla bir temas durumum var çevrem çok rahatsız. Dokunuyor musun?
1: Dokungaç biriyim.
0: Sen de öyle birisin.
1: Evet.
0: Ben de öyle biriyim. Dokunarak bir şey anlatırken... sevinirken, güldüğümde...
1: Ağlarken bile dokunurum.
0: Ağlarken meşhur zaten o olmalı zaten. Bir sarılı bağlama vardır meşhur. Ama yani bir dokunma, temas var. Burçlara sakın bağlama.
1: Yok,
0: sakın
1: ondan
0: bağlama.
1: Da tövbeliyim artık.
0: Evet, ona bağlama. Suyla yaklaşma. Ama ya yani bir anlamı yok bunun yani. Bir açıklama yazın. Suyla niye yaklaşmıyoruz? Kuduz musunuz? Niye? Suyla niye yaklaşmıyoruz abi? Bir açıklama olsun. Ölüm var yazardım. Efendim sizle ilgili bir uyarı.
1: Ölüm
0: olacak.
1: Var.
0: Evet. Ölümü hatırlatmak tamam güzel bir şey. İnsan çoğu defa unutuyor. Zaten unuttuğu için dünya bu halde de. Ama sizinle ilgili bir şey olmasını isteriz yani. Bir uyarı tabelası bir şey yazacak. Ne yazsın efendim? Mod düşürücü. Bak mesela bu olur. Mod düşürücü. Depresyondayım.
1: Hiç kendime böyle demem.
0: Mod düşürücü mü?
1: Evet.
0: Ama senin enerji yüksek demezsin tabii. biraz aşağı bakarsan görürsün. Bizim Banu Hanım yazmış. Yani. Kendisinin boyu kısa olduğu için ve bununla da çok barışık olduğu için rahatlıkla yazıyor. Biz söyleyince böyle başlarda trip atıyordu. Sonra yok yok lan şaka yapıyorum dedi. Biz de alıştık artık boyuyla ilgili şakalar yapabiliyoruz efendim. Hatta kendisini 1 metre hiç santim şakasını ilk ben yapmıştım. Ve buna gülmüştü efendim. Hasta değil sadece makyajsız yazardım diyor benim. Tabelada bu yazar.
1: Bütün kadınlar bunu yaşıyor. Bir gün makyaj yapma hemen hasta mısın?
0: Hastam neyim var?
1: Neyim var?
0: Direne direne kazanacağım yazardım. Kuru yemiş vermeyin yazardı diyor. Benim şeyde diyor. Cüzdanını kontrol et yazardı. Ağzını şapırdatma çarpabilir. Direkt fakir yazardım. Boynunuzdan bir tabela asıyoruz. Ve bu tabelada ne yazsın? Uyarı tabelası tabii bu. Yani öyle sıradan bir tabela değil. Bir uyarı tabelası. Ne yazmalı? Hafta içi her gün dinle 18'den 20'ye çok meşhurdur şakaların Fatih Yıldırım. Bir kapat aç düzelir. Full orijinal. Düşünerek konuş. Ah şu.

0: düşünmeden konuşanlar var ya. Başımıza hep onlardan bir şeyler geliyor zaten. Damarına basma diyen var. Sakız çiğneme diyenler de var. Sakızdan rahatsız olanlar. Benim babam çok rahatsız olur sakızdan.
1: Ben de istemem. Çok cak cak çiğniyorsa.
0: Cak cak. Benim de hoşuma gidiyor cak cak.
1: Gerçekten.
0: Vallahi. Hesap özeti borcu yazardı. Ailenin dolandırıcısıdır yazar bende demiş efendim. Bana sorma, sözlüğe bak. İngilizceciyim de her şeyi bana soruyorlar. Öyle. Ben de karıma soruyorum her şeyi.
1: İngilizce biliyorum dediğin zaman öyle. Sözlüksün artık.
0: Senin de İngilizcen çok iyi değil mi?
1: İyi.
0: Yani eskiden bir Google'a bakıyorduk. Telefonumda bir çeviri özel şey uygulaması vardı. Onu da sildim komple. Her şeyi ona soruyorum yani. Her şey. O baştaki dı niye var? Enti yazsa biz anlamıyoruz mu?
1: Vaz mı ver mi?
0: Vaz mı ver mi? Hör niye?
1: Him neden?
0: Neden him yapıyoruz falan gibi. Her şeyi soruyorum. Dikkat, lafı uzatır yazardı ben dedim efendim. Lafı uzatır. Lafı uzatıyor musun?
1: Ben uzatırım. Ben çok konuşurum. Merkür'le yönetiliyorum ben.
0: Ya bırak şu gezegen işlerine. Lafı uzatıyorsun.
1: Uzatırım.
0: Satete gelemiyorsun.
1: Evet, gelemem.
0: Karşı tarafın sıkıldığını hissettiğini anlamıyorsun.
1: Devam ederim.
0: Ama sıkıldı karşı taraf.
1: Dinleyecek. Bir kere evet demeseydi
0: ya.
1: Yani.
0: Seni dinlemek zorunda mı ya? Zorunda. Ay bir dinler, iki dinler. Üçüncü dinlemez belki.
1: Tamam, ben de bir anlatırım, iki anlatırım, üçüncü anlatırım.
0: Ya abi ben buna yarışamam ya. Vallahi yarışamam ya.
1: Sen uzatır mısın?
0: Ben uzatmam. Uzatandan da nefret ederim. Böyle bir arkadaşımız çalışıyordu Alem FM'de. Şimdi adını vermeyeyim. Hoş olmaz. Çünkü arıyor arıyor açmıyorum. Yani arkadaşlık bağımı koparmak için çok çaba sarf ettiğim biri de o yüzden yani. Hala arkadaşlık kurmaya çalışan bir kimse. Neyse adını vermeyelim. Ama azıcık sorsanız veririm ya. Vermeyeyim neyse. Ya bir lafı uzatıyor. Yani bizim radyoculuk sektöründe de adı bilinir yani. Lafı uzatmasıyla ilgili. Ya bir şey soruyorsun mesela. Daha doğrusu bir şey anlatacak. Ya galü beladan başlıyor. Onu o kadar geriden anlatma ya. Bir de gereksiz detaylar veriyor. Ay yani bize arkadaşlığımı koparacak seviyeye geldi ve kopardım. Görüşmek istemiyorum. Şöyle ablasının bir hikayesi var, sallıyorum size, anlatıyor. İşte ablamları gittik, tam böyle evden çıktık, arabaya doğru gidiyoruz. Arabayı da işte yeni almıştık, 87 yılında babamla kalmış. Orada dayım orada, dayımlar da evlerde. Ya artık. Şu an ben de biraz uzattım lafı ama nasıl hissettiğimi anlayın diye yaptım. Evet, dur bakayım, dur bakayım. Ay nefret yazmış. Evet efendim, nefret, vallahi nefret ya. Arkadaşlar. İsimler yazıyorsunuz, şu radyocu mu, bu radyocu mu diye. Kadın. Erkek değil ya, yazmışsınız ama kadın biri. Kadın bir kimse. Kendisini de isteyemem. Efendim. Üstümde bir tabela olsa olumsuz konuşmayın kafaya takıyorum yazardım demiş efendim.
1: Ay yazık ya.
0: Konuşmayı çok seven biri değilim. Hastanedeki sus işareti yapan kadının fotoğrafını asarım. Yoluma bakarım.
1: O meşhur hemşire değil mi?
0: Meşhur hemşire evet. Uyarı. Dikkat. Asgari ücret mağduru. Her an ölebilir yazarım demiş efendim. Sözümün dinlenmesi için illa öküz mü olmalıyım? Kibarlıktan anlayın yazardım demiş. Ben de böyle bir şey yazardım diyor. Ne diyorsun?
1: Çok iyi.
0: Evet yani biraz kabalık bazen işe yarıyor bu anlamda. Doğru söylüyor valla.
1: Bazen yapmak gerekiyor. Hak edene.
0: Yani böyle tadında ama kıvamında.
1: Kırmadan.
0: Kırmadan.
1: Gitmeden.
0: Evet.
1: Ama sert bir dil.
0: Tatlı sert evet. Dediğimiz. Arkadaşlar maalesef böyle bir ülkede yaşıyoruz. Yani sizin nezaketinizi, sizin efendiliğinizi, sizin kibarlığınızı maalesef kullanılabilir bir şey zannedebilir karşı taraf. Dikkatli olmak lazım. Bunu hissettiğiniz anda da kaba olmaktan asla çekinmeyin. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Laf olsun, laf ola beri gele diye söylemiyorum. Ülkemizde böyle ciddi bir kitle var yani. Siz azıcık kibar, azıcık nezaketli, azıcık anlayışlıysanız bu gerizekalı deyip tepenize binerler. Arada bir dişinizi gösterir ama çok değil ya. Arada bir, bir dakika o kadar da değil. Haddini bili vermek lazım.
1: Şekila hayatım.
0: Ay yavrum benim. Bir gün söyle de bunu konuşalım olur mu?
1: Konuşalım. Anlatmam gerekenler var.
0: Tamam. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Hatta varsa iki telefon bile alabiliriz yani. Bugün bol bol konuşmak istiyorum
1: evet,
0: ya.
1: Evet, Merkür Retro'da.
0: Ondan
1: evet.
0: Mı?
1: Evet.
0: Tamam. Sevgili dinleyiciler, WhatsApp'tan ben müsaitim derseniz Şevo sizi arayabilir. Neden aramasın ki? 536-901-8902. Mevzu bu. Boynunuzdan bir tabela asacağız. sizle ilgili hangi uyarı olurdu o tabelada? Aradan sonra buradayım.
2: Bu bir reklamdır.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eco G120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
5: Shop'a ekspertiz. Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni? Haydi.

0: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Her ev güzel İstikbal'le. Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
2: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Pronto, Pronto Tur. Pronto Tur'dan 25 bin TL'ye vizesiz Şarm El Şeyh tatili. Kızıldeniz'de 5 yıldızlı her şey dahil otelde 4 gün deniz ve güneşin tadını çıkarın. Hemen Pronto Tur'u arayın.
5: Pronto, Pronto Tur.
7: Hyundai yetkili satıcısı ve yetkili servisi Otomol Maslak'ta hizmetinizde. Hyundai Otomol Maslak. Ayrıntılı bilgi için otomol.com.

0: keyifle keşfeden herkese teşekkürler. Heyecan devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Teknoloji istersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 6 Temmuz tarihleri arasında TCL 165 ekran QD Mini LED 4K Ultra

0: da. Üstelik bu telefonu alanlara Braun FS1000 Face Mini tüy alma makinesi veya seçili Oral-B Vitality diş fırçalarından biri hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin.

0: 75 yılı aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: ve BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Evet, dedi ki boynunuzdan aşağı bir tabela asıyoruz, bir uyarı levhası. Ne yazardı? Kızdırma canavar çıkabilir. Dert dinleyemez, sadece iyi gün dostu. Bunu çok beğendim, bu güzel. Bundan bir tane istiyorum.

0: Dokunanı yıkarım vallahi yasardı. Yüksek gerilim. Keşke tam tersi olaydı değil mi kardeşim? Yüksek gelirim. Gelirinizle ilgili bir şey olaydı. Enes mi geldi? Enes'cim merhaba kardeşim.
1: Merhaba Fatih Bey.
0: İyi akşamlar efendim.
1: İyi akşamlar.
0: Hiç düşündün mü boynundan aşağı bir tabela düşündün mü? Böyle orada bir uyarı levhası var. Düşündün mü şöyle bir şey?
1: Evet evet düşündüm. Biraz önce hatta yazmıştım.
0: Neymiş?
1: Dışarıdan stres getirmek yasaktır.
0: Yazardı. Stres sevmeyen bir erkek. Evli miyiz?
1: Evliyim. İki tane çocuğum var.
0: Abi direkt yengeli konuş bunu yani. Tabelaya niye ihtiyaç duyuyor?
1: Aa, yok çok şükür onunla alakalı bir problem yok ama iş hayatıyla alakalı
0: olduğu için. Hadi bırak şimdi biraz yengeseniz strese sokmak belli yani. Ne oldu anlaşamıyor musunuz?
1: Yok canım anlaşıyorum.
0: Boşanın abi niye şey yapıyorsunuz? Çocuklar falan mı ondan dolayı mı boşanmak istemiyorsun?
1: Yok canım öyle bir şey derdimiz sıkıntımız yok.
0: Geç mi geliyorsun eve geç mi? Maç falan durumları mı var halı saha falan?
1: Yok o benden geç geliyor ya.
0: Nereye gidiyor ya yenge hanım? Arkadaşlarıyla buluşuyor mu?
1: Kendisi de anaokul öğretmeni. Çıkışta takılıyorlar, oturuyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ben daha erken geliyorum, o sonradan gidiyor.
0: Sen de strese giriyorsun. Hanım nerede kaldı diye.
1: Tabii tabii.
0: O yüzden dışarıdan stres getirmek. Hanımla kavga ettiğiniz en manasız sebep neydi abi? Hatırlıyor musun yani? Neden kavga etti? Ben en son kavgamızı söyleyeyim. Sen söyle sonra. Tuzlukları ben yani bekar kızkenden beri hep tezgahın yanına koyuyorum tuzluğu. O da diyor ki buraya koymuyorum masada olur diyor tuzluklar. Yani kız öyle istiyor. Ben de unutuyorum ve en son kavga ettik bu konuda. Mesela ciddi tartıştık bu arada. Ya benim buraya abi koyduğumu biliyorsun bilerek evlendiğin falan konu oraya geldi yani. Böyle manasız saçma sapan bir şeydi. Sizde var mı böyle gereksiz kavga?
1: Yani gereksiz bizde en son ben de mutfakta mutfak işlerini severim. Böyle eline attığın zaman böyle istediğin şeyi hemen eline gelmesi gerekiyor ya. Hı. Sürekli böyle o eşyaların yerleri değişiyor.
0: Aynı sebep işte.
2: Aynı.
1: Ya aynı, aynen öyle.
0: Boşanın abi. Enes gerçekten uzatmanın alemi yok yani bu işi.
1: Ya 14 yıldır çok şükür gayet iyi bir şekilde devam ediyoruz.
0: Maşallah maşallah. Daha uzun uzun yıllar inşallah.
1: Amin abi.
0: Enes abi selamlarımızı ileti yenge hanıma. Arkasından dedikodusunu yaptık ama şakaydı bunlar hepsi. Bir mizah programı olduğunu lütfen söyle. Devam eden 6 davam var. 7.si olmasın şimdi.
1: Yok yok merak etmeyin. Zaten kendisi de dinliyor.
0: Öyle mi?
1: Sabahları beraber işe gidiyoruz. Sabahları dinliyoruz.
0: Umut hocam. Var olsun. Sizi. Selamlarımı iletin lütfen efendim.
1: Bye.
0: Görüşmek üzere. Efendim. Çok öpüyoruz. Sağ olun. Şevo yapamadık ya.
2: Yapamadık. Vallahi yapamadık. Ayıramadık.
0: Ayıramadık. Olmadı. Sağlık olsun. Kerim mi geldi? Kerimciğim merhabalar. İyi akşamlar.
3: Merhabalar abi. İyi akşamlar.
0: Nasılsın abisinin gülüyor.
3: Teşekkür ederim abi. Valla işten çıktım böyle AVM'de yürüyorum.
0: AVM'de yürürken radyo mu dinliyorsun?
3: Abi radyo dinliyordum. Geçen gün de yazmıştım. Şevval Hanım döner diye oturdum bekledim. Dönmedi. Bugün de arabayı park ettim. Radyoyu kapattım. Ankara'da set almaya girecektim. Aradı dedim ki artık bu fırsat kaçmaz yani.
0: Abi radyo ne saçma bir platform ya. Ankara'da almaya giderken canlı yayında bütün Türkiye ile konuşuyorsun bir taraftan. Bak öyle düşün abi, yani. Abi
3: çok eğlenceli bir şey. Yani yıllar önce keşfetmiştim sizi 2016-2017'den beri.
0: Eyvallah.
3: Yani her sabah işe giderken mutlaka en kötü 45 dakika dinliyorum.
0: Var ol, çok teşekkür ederiz. Ankara seti hayırdır, ne oldu? Bozuldu mu? Yeni mi evleniyorsun?
3: Abi yok, ben Kayseri'de yaşıyordum. Kahramanmaraş'a güzel bir iş teklif aldım. Buraya taşındım, bir ay oldu.
0: Önden para aldın şirketten herhalde. Dedin ki lan bunu nerede harcayayım?
3: Ezeyim dedim lan bunu.
0: Hanım, alır mıyız bir Ankara be? He, dünyaya bir kere geliyoruz ben mi dedin?
3: Abi şimdi eş isteyince yani ya bir şey yapamıyorsun. Onun istekleri doğrultusunda hepsi eziliyor paraların.
0: Hmm. Sen yengeye hayır diyemen tayfadansın.
3: Yani abi bir yere yani 10 yıllık evliyiz artık yani bir yere kadar ondan sonra he deyip.
0: Anladım.
3: Geçinme.
0: İşte biz buna ankastre bozukluğu diyoruz psikolojide.
3: Evet.
0: Tedavisi var ama şey yapma yani Kerimciğim. Kafandaki rakam ne peki ankastre konusunda?
3: Yani abi 2-3 gündür araştırıyorum ortalama 30-40-45-50.
2: Ucuz.
0: O bantta mı peki? Ucuz diyor bak Şevval yani, ucuz diyor.
3: O bantta evet ortalama.
0: İyi hadi bakalım. Peki boynunda bir tabela olsa şu an AVM'de gezdiğini düşün işte o tabelayla, uyarı levhasıyla. Ne yazardı o levhada?
3: Abi şey gibi böyle hani eşek olunca semeri vuran çok olur derler.
0: Annemin ya. Lafı, annemin lafı. Her yerde bunu söylerdi. Hala da söyler.
3: Onu asıp böyle gezebilirim abi AVM'de yani.
0: Eşek olmayı semer vuran çok
3: evet,
0: olur.
3: Aynen öyle.
0: Ama özgüven ister biliyorsun bununla gezmek.
3: Ya abi şimdi insanların aslında geneli o şekilde ama kimse kabul etmiyor. Kabul etmek lazım yani. Bazen gerçekten iş hayatında da normal hayatta da çok eşek oluyoruz.
0: Bu arada hayvandan bağımsız söylüyoruz bunu. Yani eşekler birçok insandan çok daha faydalı da insanlığa ve gezegene. Ama şunun altını çizelim. Kerem de aynısı söylüyor. Programın girişinde bir şey söyledim. Bilmiyorum duydum orayı. İyi niyeti çok güzel suistimal edilir. Arada bir diş göstermek gerekir diye. Senin
3: evet,
0: söylediğin bununla paralel bir şey oldu.
3: Çok doğru evet. Arada bir gerekiyor ama işte her zaman yapamıyoruz maalesef. İnsanlar kırılmasın. Ya da biz kötü olmayalım diye ama bazen ipler kopabiliyor.
0: Hemen öyle durumlarda ipler koptuğunda, stres yaptığınızda, psikolojiniz bozulduğunda ankastre almaya gidiyorsunuz.
3: Evet, hemen kafayı dağıtıyoruz.
0: Kafayı dağıtıyoruz. Kendimize geliyoruz. Evet, Kerim abi. Çok teşekkür ederiz güzel kardeşim.
3: Ben teşekkür ederim abi.
0: Çok öperiz. Var ol.
3: İyi yayınlar, kolay gelsin.

0: Bu şarkının orijinali ciğer dağılıtır bu arada. Bergens.
1: Harika bir kadın ya.
0: Çok güzel.
1: Acıların
0: çok,
1: kadını Bergens.
0: Çok güzel şarkıdır, bayılırız. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra diğer telefonlar ve cevaplar. Hangi tabelayla, hangi uyarı levhasıyla gezerdiniz? Temizlik hastasıyım, lütfen konuşurken yüzüme tükürmeyin. Böyle bir şeyle gezerdim diyen var. Dikkat et, dikkat etrafına kaygı yayabilir yazardım diyor. Ben diyor, ben tabelamda o yazardı. 25 metreden fazla yaklaşma yazardı. Acele etme, çabuk ol. Ne demekse ne bu demek? Anlamadım. Kaynanam gibi konuştun abi. Kaynanam da boşanın diye boşadı. Anılıyordu. Yürüyen sinir küpüğü yazardı bende. Efendim. Şuradan bakayım. Borç istemeyin yazardı bende diyor. Neslimiz tükenmedi yazardı. Bakın insanlar arasında geziyoruz. Kaan da demiş ki kafa dağıtmak için 10 numara etkinlik ya. Ankastre almak.

0: gerçekten hiç aklımıza gelmedi.
1: Geçen hafta değil mi işlemiştik
0: evet,
1: bunu?
0: Evet, çıkışta bir yapsak mı acaba?
1: Artık onu yaptık geçti. Benim tabelamda sabırsız ne anlamadım. Abi çok hızlı gidiyor. Vallahi akıyor.
0: Akıyor.
1: Konu tuttu be.
0: Vallahi ya.
1: Akıyor şu an, çok hızlı akıyor. İnsan ona, insan olana bir kez söylenir yazar ben de demiş efendim. Selamlar, iyi yayınlar. Evet efendim. Dikkat, bebek çıkabilir. Hamileyiz galiba. Öyle mi?
0: Ben de öyle anladım.
1: Etme benimle sohbet, küstürürüm yazmış. Canımı sıkma, çizdiririm. Kısa bir ara, aradan sonra devam. İki telefon daha almak isteriz Şevocuğum.
0: Alırız.
1: WhatsApp'tan beni ara yazarsanız bizim Şevo sizi bağlar.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.

0: yapacaksın.
1: 1 ve 30 Haziran tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Reklam. Reklam.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

Boynunuzda bir tabela var, bir uyarı levhası, ne yazar? Artık şu işi de kendiniz yapmayı öğrenin. Kardeşim yazardı diyor Hasan Öztürk. Her işi çözme ususu olarak görülüyorum da sıkılmış. Lütfen artık fark edin. Ay yavrum, üzüldüm lan. Vallahi üzüldüm.

0: lütfen el şakası yapmayın yazardı bence. Burak'cığım merhaba.
1: Merhaba Fatih Bey.
0: Saygılar efendim, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyorum, sağ olun, siz nasılsınız?
0: Taş gibi. Burak Bey, en sevmediğiniz el hareketi nedir efendim? Şaka olarak tabii yani el hareketi. Burun sıkma olur, kulaktan şey alma, ne alma?
2: Makas.
0: Şafak alma. Tabii askerliğini yapmadığı için bilmiyor. Makas alma dedi. Şafak alma olur. Burak abi anladı ne olduğunu. Neyi sevmiyorsunuz?
1: Ben inşaat mühendisiyim.
0: Yani...
1: Ne iş yapıyorsunuz diye sordunuz, doğru anladın değil mi?
0: Ha yok yok abi. Ne yok yok, dur tabii, çok saçma bir an oldu şu an. Burak abi şöyle, hangi el hareketini sevmiyorsunuz diye sordum. Siz ne iş yapıyorsunuz anladınız. O zaman şöyle yapalım. Ne iş yapıyorsunuz diye sorayım, siz el hareketini söyleyin. Hadi şimdi öyle yapıyoruz. Burak tamam. Abi ne iş yapıyorsunuz?
1: Sanırım enseme vurulmasından hiç hoşlanmıyorum.
0: Şevval burayı best of yap.
2: Aldım.
0: Burası best of olur.
2: Oldu bile.
0: Burak abi bundan sonra Alem FM'de sesin sürekli yankılanacak, haberin olsun.
1: Tabii ki, teşekkür ediyorum.
0: İnşaat mühendisiyim.

0: aklına cevap gelmediği anda mesleğini söylesin. Bak ben... bir çığır açtın.
1: Bence çok mantıklı. Evet, herkese önce olduğunu düşünüyorum bu konuda.
0: İnşaat mühendisiyim. Vallahi. Burak abi boynunda bir uyarı levhası var. Ne yazardı orada?
1: Sanırım arka taraftan da bakmanızı isterim yazardım. Ön tarafında asılı olan bir tabelaya. Arkaya da sanırım böyle yani muzip bir resim koyardım diye.
0: Tam mühendis şakası bak. Tam mühendis şakası.
1: Yırtık bir üst baş olabilir ya da ne bileyim parçalanmış bir atlet resmi olabilir, bilmiyorum.
0: Abi sen yine de o tabelayla çok erkek içinde gezme. Bizim yok, erkek abi. Milletini biliyorsun, delidir. Anlamaz şakayı da yani.
1: Evet yani büyük ihtimalle herhalde AVM'ye ben de...
0: Ankastre almaya.
1: Ankastre almaya giderdim herhalde. Yani sonuçta Kahramanmaraş'taki tek etkinlik bu diye düşünüyorum.
0: Niye ya? Kahramanmaraş'ta çok güzel etkinlikler var. Ben çok seviyorum Kahramanmaraş'ı. Şey, yani sosyal hayata olan bir şehir diye biliyorum. Yanılıyor muyum?
1: Ya şöyle 38 sene İstanbul'da yaşadım. Deprem sonrası buraya yerleşen biriyim. Burada çok İstanbul'da bulduğun o etkinlikleri bulamıyorsun. Doğa harikası bir yer. Yani hafta sonları müsaitsen evet senin için yaşanılacak bir yer ama onun dışında biraz zor.
0: Abi şimdi üzerine şaka yapmayı korkuyorum ama hani şöyle bir konudan mı gittin lan? Zaten orada deprem oldu, bir daha olmaz diye İstanbul'dan mı oraya gittiniz? Nasıl oldu?
1: Yok, tam tersi. Yani deprem sonrası yapılan konut sayısı çok fazla olduğu için Hatay, Malatya,
0: Kahramanmaraş
1: gibi illerde evet, mesleki olarak daha fazla bir açık oldu.
0: Geçmiş olsun diyelim bir kere daha. Unutmamamız gerekiyordu. Hatırlamış olduk zaten. Bir kere
1: evet,
0: daha hatırlamış olduk.
1: Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Burak abi çok lezzetli bir insansınız gerçekten. Vasıtanızla Kahramanmaraş'a selam çakalım. İnşaat mühendisi olduğunuzu hatırlatalım bu vesileyle.
1: Buradan da sizlere selam söyleyelim.
0: Var olun.
1: Sabahleyin bunun geyini bekliyoruz yani.
0: Sena sabah hatırlatsın, Sena da yapalım.
2: Notumu aldım.
0: Tamam. Peki.
1: Özellikle Umut hocamdan.
0: Yani... söyleyeceğim. Hadi inşaat mühendisiyim deyip kapat.
1: Peki, tekrar söylüyorum, inşaat mühendisiyim. Hepinize selam.
0: Berk!
3: Efendim abi.
0: Ne haber abisinin gülü?
3: İyi abi, senden ne haber?
0: Oğlum böyle bir meslek olur mu? Gece ilaçlaması. Bu ne bu? Böyle bir nasıl bir meslek bu, anlamadım.
3: Şevval ablayı anlatamadım abi de o yüzden.
0: ne bana anlat bakayım, belki ben de anlamam. Abi, anlat bakayım.
3: Sinek kovalıyoruz biz abi.
0: Neyi kovalıyorsun?
3: Sinekleri.
0: Ha, bu belediyelerin arabalarını kullanıyorsun, ilaçlama
3: evet,
0: arabalarını.
3: Hmm.
0: Artık duman yok Berçim. Niye yok duman?
3: Abi Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandı diye biliyorum ben abi.
0: Hmm. Yani duman olurdu, koşardık meşhur çocukluğumuzun aktivitesi.
3: Şu an kafanızı yarıyordunuz abi.
0: Doğru, kafamızı yarıyor. Çok yarmıştığımız var. Aa, arabaymış
3: dönemin,
0: lan bu değil.
3: O dönemin gençleri şimdi biraz ya kafası yarık ya kolu kırık.
0: Evet. Çünkü şeyden dolayı araba duracağını göremediğimiz için hep gidecek zannediyoruz. Adam şimdi köşe başına geliyor, duruyor. Biz dumandan geliyor, lak diye giriyorduk arabaya. Kaş, göz, her yer yarık. Bak bende de var aynı şurada.
2: Ya sol, o yüzden
0: tabii, tabii, ondan. Aa, arabaya girmiştim yani.
2: Gece ilaçlaması yüzünden.
0: Evet efendim. Berkciğim, arabayı mı kullanıyorsun, ilacı mı döküyorsun? Nasıl oluyor?
3: Arabayı kullanıyorum abi.
0: Adam var ya, 10 numara işim var yemin ediyorum.
3: Yok abi ya.
0: Niye? Neyi zor?
3: Şükür elhamdülillah tabii de sabahtan geceye kadar çalışmak biraz yoruyor abi. Bir de bu dönem çok sıkıntı var sinek ve sivrisinek konusunda.
0: Çok mu? Nerede bu arada? Manisa'da.
3: Manisa'da.
0: Evet. Bu sene daha çok var galiba sinek.
3: Yağmur çok yağdı abi.
0: Öyle olunca çok mu oluyor?
3: Sivrisinek abi durgun suda yumurta bırakıp insanları rahatsız etmeye çıkıyor oradan.
0: Evet. İlaçlama aracı şoför olmanız için biyoloji bitirmeniz lazım sevgili izleyiciler. Çünkü her şeye hakim Berk. Eğitim evet, verdiler abi. Mi bununla ilgili? Eğitim verdiler sana belli ki.
3: Tabii. Tabii abi.
0: Evet. Peki o ilaçladığınız bölgeyi şey yapıyorlar mı? Bunu gerçekten merak ettiğim için soruyorum. İlaçladınız, gittiniz mi? Arkadan birileri kontrol ediyor mu? Bölgede böcek var mı yok mu? Öldü mü ölmedi mi? Vesaire.
3: Yok abi, öyle kontrol etme yok.
0: Yani. Onunla mı uğraşacağız? Sıkmışız kartı.
3: Kaç tane sinek düşmüş yere?
0: Ona mı bakacağız lan diyor. Haklı, doğru söylüyor. Köpek mi geldi?
2: Çok
0: ne oldu?
2: Yaşa.
3: Yok abi, dana geldi de onu kovalıyordum.
0: Ha, dana mı?
3: Dana, evet abi.
0: Neredesin?
3: Şeydeyim abi ben. Biraz yukarı taraflardayım. Dağ başı tarafında. Malen geliyor bana doğru da arabaya bir şey yapmaz inşallah.

0: Şu an canlı yayında dana kovalanıyor efendim. Yes yes yes Clay. Yes yes yes.
1: Öyle bunlar beni de tanımıyor abi.
0: Hoparlörü dışarı ver. Bak hoparlörü dışarı ver. Aç. Handsfree özelliğini aç telefonun.
2: Bir dakika abi.
0: Aç.
2: Açtım abi, şu an bana bakıyor.
0: Tamam, ona doğru uzat şimdi telefonu.
2: İneyim mi abi arabadan?
0: İn.
2: Abi indirme gözünü.
0: İn oğlum abi. Bir şey yapmaz. Dana ne yapacak sen Allah? Yes yes yes yap. Hadi. Yes yes yes Clay. Evet.
2: Yes yes Clay.
0: Evet.
3: Yes yes yes yes Clay.
4: Abi hayvanlarda hareket yok.
0: Hayvanlarda hareket yoktur. Berk gittiler mi?
2: Abi uzaklaştı, ben arabadan inince ürktü hayvan.
0: Ya. Arabadan uzak şey indin diye değil o. Yas yas Clay'in etkisidir bu.
2: İstimalle ben arabaya bineyim abi de.
0: Tamam. Sakata gelme. Berk boynunda bir uyarı lefes olsa ne yazardı kardeşim?
2: Bana tırmanmayın yazardım abi. Arabaya veya sürekli tırmanmaya çalışıyorlar ya, peşliyorlar.
0: Yine mi ya? Duman yok. Yine mi çocuklar koşuyor peşinde?
2: Tabii abi.
0: Yeter artık çocuklar, tırmanmayın bana diyor.
2: Ya abi bir de ilaç yani. Bu zarar, hani eskisi gibi duman olsa tamam diyeceğim.
0: Tabii öldürür.
5: Öyle mi?
2: Çok kimyasal riskli. Bir şey yani.
0: Kimyasal abi. Aynen öyle. Peki Berk'cim çok teşekkür ederiz. Canım Manisa'ma selam çakarız. Çünkü Manisa bizim kalemiz. Alem FM olarak.
2: Evet abi.
0: Hakikaten orada hep reytinglerimiz çok yüksek gelir. Manisa var olsun Manisa. Şehzadeler şehri. Biz de
2: açıyorum gece 12'ye kadar devam ediyorum.
0: İşte abi, senin yüzünden de. Oğlum. Senin gibi binlerce...
2: İlk ben aktırıyorum abi.
0: Muhtemelen. Öperiz yanaklarından Berk'cim.
2: Allah razı olsun abi.
0: Var ol, görüşürüz. Eyvallah. Kısa bir ara, ikinci saate buradayız. WhatsApp'tan beni ara yazanlarla şovu sürdüreceğiz sevgili dinleyiciler. Yas yas yas yas yas Clay.
6: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: Reklam.
8: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

getir. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: başlıyor.
1: Bursa'nın Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar bursanext.com'da. Bursa'nın Next.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Her ev güzel İstikbal'de.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Teknoloji istersin.

0: bilgisayar.com'da.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Ama dememek için
1: ama sigorta. İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık. Reklam.
2: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Saat 19. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama
4: sigorta. Hesap.com spor haberlerini sunar.
5: Süper Lig'de uygulanan yabancı oyuncu kuralı değişmedi. Türkiye Futbol Federasyonu 10+4 kuralının devam edeceğini ve herhangi bir değişiklik olmayacağını açıkladı. 2026 Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Son 32 turunda bugün saat 20'de Fil Dişi Sahili ile Norveç karşı karşıya gelecek. Gece saat 12'de Fransa ile İsveç, sabah 4'te ise Meksika ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, ABD asıllı milli basketbolcu Shane Larkin'le yollarını ayırdı. Larkin, 12 dev adamla 2025 Eurobasket'te gümüş madalya kazanan kadronun parçasıydı.
4: Hesap.com spor haberlerini sundu.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
5: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yoğun 1 saat 17 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 25 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 51 dakika.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sunar.
5: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle. İstanbul, İzmir ve Antalya 33, Ankara, Adana ve Kayseri 34, Trabzon ve Erzurum 27, Diyarbakır ise 38 derece.
7: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz hava durumunu sundu.
8: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Telefonlar stüdyo yönlendiriliyor. Gelsin, gönder gelsin. Ulan sonunda dedirtiniz yazardı diyor benim boynumdaki uyarı levhasında demiş efendim. Aranız enayiye ulaşılamıyor diyenler de var. Efendim, uygulamada sıkıntı var. Ne sıkıntısı varmış ya? Uygulamada sıkıntı varsa arkadaşlar, Alem FM uygulamasında sizden ricamız uygulamanızı güncellemeniz. Güncellediniz, yine olmadı. Kaldırıp tekrar kurunuz efendim. Başka ne diyeyim? Başka dijital ekibe söylüyoruz, bir problem yok diyor. Bende de yok. Yani böyle sıkıntısı olan varsa kaldırıp hemen tekrar yüklerse problemler çözülür diye tahmin ediyoruz. Efendim, dur bakayım. Abi şimdi dondurmacının önünden geçtim de, acaba sarımsaklı veya soğanlı dondurma var mı diyor. Olsa nasıl olur? Olmaz ki ya. Dur bir Cihan'a sorayım bakayım. Cihan'cığım merhaba.
1: Merhaba.
0: Saygılar Cihan'cığım.
1: Benden de.
0: Bir dinleyicimiz diyor ki sarımsaklı veya soğanlı dondurma var mıdır diyor. Denk geldi mi hiç?
1: Abi denk gelmeyelim mümkünse zaten.
0: Kokmayalım.
1: Yok, denk gelinecek yerler varsa da söyleyin, haritada silelim biz, gitmeyelim oraya.
0: Abi merak da ettim ama şu an, biliyor musun, sarımsaklı dondurma.
1: Ya çok iç açıcı olmaz diye düşünüyorum ya.
0: Evet, yani koku olayından dolayı belki. Değil mi?
1: Tansiyona da etki eder belki.
0: Tansiyona da etki eder. Ama mesela olsa bayılırız dediğim dondurma şeyde kalmadı benim. Hepsini yaptılar galiba, olmayan yok. Var mı?
1: İnsan,
0: yok.
1: Bir insandan yapmadılar zaten. Her şeyi yaptılar.
0: Her şeyden yaptılar, doğru diyor. Cihan'cığım yanına biri daha geliyor. Evren gelene kadar sana sorayım ama. Boynunda bir tabela var. Bir uyarı levhası. Ne yazardı?
1: Ne olursan ol, gelme. Mevlana değilim, beni germe.
0: Yüzyıllardır Facebook'ta paylaşılan o güzelim cümleyi Cihan canlı yayında bizler için seslendirdi efendim.
1: Şey olduk ya, ömrü yaraladık ya, 44 olduk falan.
0: Hay, yani maşallah.
1: Eskilere çok takılıyoruz.
0: Maşallah. Şey değil mi? Artık stres getiren

0: sinirlendiren insanlardan uzaklaşıyorum yaşı.
1: Tabii. Bir de hayır demeyi öğrendik ki o biraz daha ferahlattı bizi.
0: Ayem kafam kaldırmıyor yerizoltu yaşı. Öyle diyorlar. Denk geldiniz mi bilmiyorum ama.
2: Geldim ben.
0: Kafam kaldırmıyor yerizoltu ya. 44. Senin 50'nin çekilmez ama Cihan, onu söyleyeyim. 50 de artık sen yani terör olur etrafa bu kesin.
1: Ya şey zaten kafamda hepinizden nefret ediyorum evi yapıp herkesten uzak yaşamak da.
0: Ama yapamıyorsun tabii.
1: Yapamıyoruz tabii.
0: Peki bir şey söyleyeceğim. Oğlum bir psikoloğa mı gitseniz? Olabilir mi? Bir sorun olabilir. Bir sorun sıkıntı olabilir belki.
1: Abi dördüncü seanstan sonra karşı taraf derdini anlatmaya başladı bana.
0: Peki toprakta mı yürüsen acaba? Elektriği alır, iyi gelir.
1: Abi onu da yapıyorum. Abartmıyorum. Belki 150 taneye yakın fidan falan dikmişimdir. Böyle çok strese girdiğim zaman gider toprak eşer ağa çekerim. Öyle bir huy edindim. Ama o da şey yapmıyor yani. İnsan toplulukların içerisinde kaldıkça o negatif enerjiyi bir şekilde algılara çıksa yakalıyor.
0: Varmış ya, var bir önerin Cihan'a. Çok stresli, gelmeyin bana gelmeyin yeter. Kendime baş başa kalacağım diyor.
2: Bence cilt bakımı yapın. Çok iyi geliyor.
0: Bir dene abi cilt bakımını en yakın kuaförde.
1: Cilt bakımı.
2: Ya da saçınızı boyatın.
0: Ağdaya girme ama. Cilt bakımı, sadece cilt bakımı Cihan.
1: Abi ben sana bir şey söyleyeyim. Benden de cilt bakımı 44 yaşında bir adam hiç tutmaz gibi geliyor ya.
0: Ya zaten tutsun diye değil oğlum. Kafada hani kadınlar diyor ya, saçımı ne renk yapayım ya? Açık kestane mi yapsam acaba diyor mu sen kadına?
2: Bir röfle yaptırın geçsin her şey.
0: Gibi var mı kel? Belki adam kel, bilmiyoruz ki.
1: Yok değilim de, kel değilim de. Ya büyük ihtimal orada da tutulacak bir şey bulurum ben. Ya, olmadı, rengi tutmadı falan. Ya,
0: psikoloji gitmiş.
2: Ya, burçlara girmeyeyim diyorum da. Koç burcu.
0: Koç burcu musunuz efendim?
1: Hayır, Başak.
0: Ya, bir kere tuttur ya. Şevval bir kere tuttur, yemin ediyorum ya. Cihan, Şevval ilk işe başladığında burada dedi ki ben dedi burçlardan çok iyi anlıyorum dedi. Siz yengeç misiniz dedi bana. Doğru dedim, yengeç. Oh dedim, kız biliyor falan. O günden beri kimseyi bilemiyor. Cihan bir beni buldu Cihan. Başka kimseyi bulamadı.
2: Rezil oldum ya.
0: Peki.
1: Astroloji çok karanlık bir yer, oraya hiç girmeyelim abi. Bu öyle daha iyi. Tabeladan devam edelim biz.
0: Şimdi astrolojiye de sinirlenecek. Onu yükselecek. Tamam. Cihan'cığım çok öpüyoruz.
1: Eyvallah.
0: Kolaylıklar diliyoruz kardeşim benim. Var olun. Eyvallah. Evren mi geldi? Vallahi Evren geldi. Evrenciğim merhaba.
3: Merhabalar Fatih Bey, nasılsınız inşallah?
0: Taş gibiyim efendim, siz nasılsınız?
3: Çok şükür biz de çok iyiyiz abi. Allah razı olsun.
0: Allah elinizi versin efendim. Dondurma şeyi sordum ya az önce, sarımsaklı veya soğanlı dondurma var mı diye. Varmış biliyor musun? Yapmışlar.
3: Abi, ben geçen şeyi gördüm. Cacıklı gördüm. Bak gerçekten vallahi bak, cacıklı, üstüne kocaman cacıklı yazmışlar.
0: Cacıklı dondurma. Talebeden var mıydı yani? Yeniyor mu ya bu cacıklı? Salata mı yani? Salatalık mı daha doğrusu?
3: Hani şimdi firmayı da kötülemek gibi olmasa ama çok kötüydü tabii ya.
0: Hadi ya.
3: Evet, aşırı kötüydü.
0: Bir şey söyleyeceğim. Salatayla salatalık ayrı şeylermiş. Ben bunu evlenince öğrendim. Çünkü abi salata masaya konan var ya. Masa yani soğan, domates, yani salata oymuş. Diğeri salatalıkmış. Ben bunu bilmiyorum tabii. 3 yıldır öğrendim yani. 3 yıl oldu evlenene. Bunu öğrendim. Dedim ki hanım yemeğe salata yapacak mısın? Yok. Nasıl oldu diyalog? Şöyle oldu diyalog. Marketteyiz. Yok. Marketteyiz, tam hatırladım. Marketteyiz. Salata alıyor muyuz dedim. O salatalık dedi. Ben de dedim ki hayır, bu hıyar. Yaz.
3: Abi, şeye göre, konuma göre badem de diyorlar falan.
0: Az zorlasan avokado.
2: Biz ona badem diyoruz zaten.
0: Badem ne ya?
2: Tabii. Badem işte.
0: Uydurma ya.
2: Uzun yeşil
3: Şevval
2: bir şey.
3: İzmirli mi? Şevval İzmirli mi?
2: Değilim. Ama değil. Benzetirler.
0: Boğa burcu. Abi bir şey soruyorum ya Evren'im, Allah aşkına söyle bana ya.
3: Buyur abi.
0: Masaya konan salata değil mi abi?
3: Masaya konan salata abi.
0: Marketten aldığımız da salata.
3: Marketten aldığımız da salatalık abi ya. Hani ben de ilk başta hani şey diyordum. La bu hani bizdeki o lık eki bir şeyin içine konan bu, hani neye koyduk? İşte bir
0: yapım eki. Yapım eki. Yapıyor yani.
3: Lık ya, bu salatalık. Yani bu salata içine koyduğumuz şeyin mi acaba diye düşündüm ama sonra dedi ki salatalık diyorlar buna dendi. Bazıları çengel uyarı diyor.

0: Bak adını vermeyeyim. Bir tane bir market var turuncu. Orada hani kendin tart bölümü var ya, kendin tartıyorsun. Abi yemin ediyorum hıyar yazıyor orada. Bir de salatalık var. Yani hıyar ayrı var, salatalık ayrı var.
1: Hıyar daha pahalı değil mi?
0: Bilmiyorum işte, kıza gittim dedim ki ya benim bu aldığım ne dedim. Abi herkes güldü şeydeki reyon diyeceğim de şeydeki işte ya anlayın.
2: Reyon.
0: Ne oranın adı ne?
2: Badem.
0: Ya yok, kasa kasa. Ona da salatalık diyelim ben. Neyse kasada elimle gittim, sıra da var. Ya hepinizden özür dilerim ama dedim, bir halledemedim dedim. Bak var 5-6 kişi var orada belki. Elimde poşet şeffaf, içinde yeşil yeşil duruyor. Kaldırdım havaya. Bu ne dedim, bu ne? Bunun adı ne? Dedi ki salatalık dedi. E orada hıyar da var dedim. Farkı ne dedim ikisinin? Bir tane yaşlı bir kesin öğretmendi de o. Böyle döndü böyle yaptı. Evladım hıyar küçük olur dedi. Ya bir utandım orada. Muhtemelen şey dediler ya lan, 35-40 yaşında adam gelmişsin, neyin ne olduğunu bilmiyorsun, geri zekalı demişlerdir bana net yani. Gittim oraya, olan hikayeye bak şimdi. Koydum, salatalığa bastım, kabul etmedi biliyor musun? O hıyarmış abi o, evet. Onlar da bilmiyor. Onlar da bilmiyorlar yani. Şimdi hıyar ne Evren, söyle bana hadi, hıyar ne?
1: Hıyar küçük olan abi.
0: Acur ne acur?
1: Acur beyaz olanı. Bir de bunların turşuluk, bir de turşulukları var dikenli böyle.
0: Evet. Çok güzel bir şakam var ama dava açar diye yapamıyorum şu anda. Neyse yapmayayım. Acurla ilgili.
2: Acur da yeşildi sanki.
1: Acur.
0: Yapma o şakayı, yapma.
1: Tam ağzından çıkıyordu benim de tam böyle.
0: Ya yapma oğlum. Şimdi avukatlarına gider falan. Ama seviyoruz kendisini de canım, şey değil yani. Ama adada yetişiyormuş. Öyle duydum. Bilmiyorum.
1: Sadece yazlık bölgelerde abi.
0: Evet peki. Evrencim çok teşekkür ederiz güzel kardeşim.
1: Rica ederim.
0: Boynuna abi bir tabela assalar. Boynuna. Uyarı levhası. Ne yazardı?
1: Abi sıkıysa yanaş yazardım.
0: Sıkıysa yanaş.
1: Evet. Meslekten ötürü o da.
0: Ha polismiş. Oğlum sen bu kadar eğlenceli bir ses tonuna sahipsin. Gülüyorsun, eğleniyorsun. Herhalde senin içeride, emniyette galiba. Dışarıda değilsin sen.
1: Yok şu an arabanın içindeyim. Telefon
0: yok yok, öyle değil öyle değil. Görev yerin olarak diyorum.
1: Hayır yok, dışarıdayım.
0: Trafik mi?
1: Yok trafik değil.
0: Ne?
1: Trafik genel asayiş.
0: Özel gizli polis misin?
1: Gizli gizli.
0: Özel polis dedim.
1: Gizli polis. Gizli.
0: Asayiş he. Sivil misiniz efendim?
1: Evet. Evet abi.
0: Abi çok özeniyoruz biz size ya. Acayip havalı görünüyorsunuz ha.
1: Yok be abi ya. Öyle havalı değilim. Evet.
0: Korna falan çalıyorlar. Size herhalde yoldasınız. Çok fazla.
1: Yok yok indi.
0: Alo.
1: Arabayı çek oradan diyor. Bana da kardeşim.
0: Ne oldu amirim, bir sorun mu var?
1: Yok ya, bizi kim koparabilir Fatih abi?
0: Tam vallahi yeri, tam yeri sorayım mı? Asayiş Berkemel mi?
1: Her şey kontrol altında.
0: Evren Temizkan çok tatlı bir polisimiz. Var olsunlar. Ayaklarına taş değmesin inşallah. Onlar abi görevdeler diye. Onlar görevdeler diye biz huzurluyuz. Askerimize de buradan selam çakalım. Polisimize de, bütün güvenlik güçlerimize, jandarmamıza var olsunlar. Onlara kurulan tuzaklar inşallah düşmanların başına geçsin. Abi, bütün şehitlerimize anmış olalım. Böylelikle gazilerimize de selam çakmış olalım. Var olun. Amirim.
1: Allah razı olsun abi. Sağ ol.
0: Eyvallah. Çok öpüyoruz. Görüşmek üzere efendim.
1: Görüşmek üzere. İyi yayınlar.
0: Sağ ol. Şeye çok üzülüyorum ama ya. Bunu söyleyeyim. Bizi emniyetten dinleyen vardır illaki de. Böyle polis jandarma falan gördüğüm zaman ben mutlaka yani indiririm. Hanım da artık alıştı. Yavaşlıyorum bir. Camı da indiriyorum. Durdurmasalar bile. Kolay gelsin. İyi nöbetler diyorum. %90 karşılık alıyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz diyorlar. Bazen demiyorlar. O kadar üzülüyorum ki.
2: İnsan içine oturuyor böyle, değil mi?
0: Evet ya. Yoğundu ya diyorum. Görmedi bence ya falan yapıyorum.
2: Benimle alakalı değildir diyorum.
0: Ya o bir de şöyle de algılanıyor halk tarafından. Hani ceza yazmasın diye selam verme. Kolay gelsin efendim.

Canlı yayın iki dinleyici ararız. WhatsApp'tan ben müsaitim yazmanız yeterli. 536-901-8902. 536-901-8902. Ara beni Şevval yazmanız yeterli.

0: basmışlar.
1: Melike diyor ki Kuzey Marmara'da şu an en havalı araba benim. Bastım gidiyorum. Çal mı şöyle şarkılar demiş efendim. Evet, benim gibi müziği yüksek sesle dinleyen bir kitle. Ben de öyle dinlerim. Yunus'cum merhaba.
2: Merhaba Fatih abi, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar güzel kardeşim, nasılsın?
2: Vallahi sesini duydum daha iyi oldum. 10 seneden beri dinliyorum. 3 aydır da yaklaşık bağlanmaya çalışıyorum. Hani şu an Göztepe Süper Lig şampiyonu olmuş kadar mutluyum abi.
1: Uzat yanağını ısıracağım.
2: Allah razı olsun abi.
1: İzmir'den arıyoruz Yunus kardeşimiz efendim. Kendisi kaynakçı. Efendim.
2: Evet abi.
1: Hepinizin bildiği o kaynak ustası. Zor bu arada kaynakçı, öyle kolay bir iş değil. Çok sağlık problemleri de yaratan bir iş efendim. Kolaylıklar diliyoruz Yunus'cum.
2: Maalesef teşekkür ederim abi.
1: Yunus'cum boynunda bir tabela olsa ne yazardın uyarı levhası olarak?
2: Abi kuru kafa var ya, dikkat diye. Ben direkt ondan asardım ya.
1: Kuru kafa.
2: Abi ölüm tehlikesi ya da dikkat edin falan gibisinden.
1: Biraz terso bir abiyiz galiba.
2: Yok estağfurullah. Değiliz de ama duruma göre değişiyor oturduğumuz mühitten dolayı.
1: Nerede oturuyorsun?
2: Tepecik'te abi.
1: Oo bayılırım.
2: Tepecik. Valla bir gün İzmir'e yolunuz düşerse bir hamal böreği boyoz.
1: Şey diyeceğim zannettim, yolunuz düşerse buraya gelmeyin. Ben gittim oraya bu arada. Orada bizim bir akrabamız da oturuyordu Tepecik'te. Oraya gittim. Böyle tepede bir yer var. Kale var değil mi tepede bir yerde?
2: Kadife Kale. Karşı tarafta kalıyor abi.
1: Yanlış yerimi anlatıyorum ben. Tepecik değil mi orası? Yunus?
2: Alo.
1: Yunus.
2: Geliyor mu sesin?
1: Az önceki şakaydı ya, dövüyorlar adam şu an. Yunus duyuyor musun?
2: Alo.
1: Benim dediğim yer Kadife Kale, Tepecik değil orası.
2: Evet, evet abi, Kadife Kale, Çimentepe, o taraflar.
1: O zaman pardon, ben gitmiyorum.

0: gitmemişim Tepeci'ye, özür dilerim. Ben olsun orayı
1: abi, gelirsin. Gelirsin gideriz ya.
0: Gelirsin bir daha gidemez. Ya orayla ilgili böyle şakalar yapıyorlar. Öyle belalı bir yer değil herhalde ya, o kadar da.
1: Abi şu an emniyet güçleri sayesinde sağ olsunlar eskisi kadar değil.
0: Eskiden çok mu?
1: Ya, sıkıntılı. Ya, bizim mahallede şimdi düğünler başladı mesela. İki günde bir silahlar patlıyor burada.
0: Hadi ya. Kadife Kale'ye artık gittim. Oraya da öyle söylüyorlardı Yunus.
1: Öyle abi, artık ama düzeldi ya.
0: Emniyet evet güçleri... çok. Ben çocuktum o zaman gittiğimde gerçi. Yani 10-12
1: yaşlarında. Gayet nezih bir yer abi bizim artık burada.
0: Aynı bizim Halkalı gibi diyorsun İstanbul'a. Geldin mi bilmiyorum buralara da.
1: İstanbul'a çok gittim ama hiç gezme fırsatım olmadı. Hep maç için gittim.
0: Paşam her yerin böyle belalı yeri var biliyor musun Yunus'cum? Yani böyle var. Sıkıntılı yerleri. Dinleyicilerimiz bir yazsın. Kendi illerinin sıkıntılı yerlerini yazsınlar isteriz.
1: Yazsınlar abi. Yer belli.
0: Bakalım Yunus'la beraber onaylayacağız mı? Tik atacağız o yazdığınız yerleri. Şeval var mı bildiğin bir yer?
2: Bizim Sarıgöl. İstanbul'un Sarıgöl.
0: Sarıgöl. İlk defa duyuyorum.
2: Bir de Antalya Zeytinköy var.
0: Antalya
1: Sarıgöl'ün Zeytinköy'ün meşhuru bile var ya. Sarıgöl'lü Emrah var.
0: Evet. Oğlum benim niye muhatap ediyorsun şimdi ya? Buraya basacaklar benden bahsetmişsiniz diye.
1: Ya öyle nezih insanlar abi onlar. Hiçbir şey olmaz.
0: Tamam peki. Dur bakayım. Yunus'cum.
1: Evet abi.
0: Şimdi hemen söylüyorum. İstanbul Essentials çok yazıldı. Manisa Akhisar Roman Mahallesi'nin olduğu bölge demiş.
1: Aynen, Manisa sıkıntılı biraz abi o taraf. doğru söylemişler. İstanbul'u duymadım o tarafı.
0: Dur bakayım. Kayseri Argıncık diye bir yer varmış. Biliyor musun orayı?
1: Orayı da YouTube'dan gördüm abi. Bir iki videosunu izlemiştim orada.
0: Sen nasıl bu kadar hakim olabilirsin ya? YouTube'dan böyle yerlere mi bakıyorsun?
1: Abi şimdi öyle yerleri gezen insanlar falan var ya.
0: Onları izliyorum.
1: Bizim de mahalle kültürüne yakın olduğu için aslında hoşuma gidiyor öyle videolar.
0: Yunus'cum Çorlu Kore Mahallesi duydun mu bilmem ama böyle bir
1: Kore
0: yer var.
1: Kore Mahallesi'ni de YouTube'dan duydum abi.
0: Siz adam her yeri biliyor ya, inanın. Sen de mi biliyorsun?
2: Çok meşhur Kore Mahallesi. Çok tehlikeli.
0: Bir ben bilmiyormuşum.
1: Abi sıkıntılı biraz oralar Fatih abi.
0: Peki geçiyorum paşam. Başka ne var? Çinçin Ankara.
1: Ankara Çinçin güzel yer abi.
0: Ya galiba Çinçin'le ilgili şöyle bir şey duydum. Gerçektir yalandır bilmiyorum ama Google'ın bir arabası var ya, hani bir harita kodluyor biliyorsun, fotoğraf çekiyor.
1: Evet abi.
0: Onu orada çalmışlar. Ama yalan mıdır, şehir efsanesi midir bilmiyorum. Hani.
1: Vallahi yapabilirler abi ya, yalan değildir ya.
0: Ankara Yeni Doğan. 20 yıl önce Cerrahpaşa. Zonguldak ikinci makas.
1: Abi Kurtlar Vadisi'ne gidiyor bu iş. Cerrahpaşa falan gidiyor.
0: Değil mi Yunus? Oraya
1: İkimiz
0: gidiyor.
1: Kahve baskınına gitmeyelim ondan sonra Polat'la Abdülay gibi.
0: Sobanın başında.
1: Vallahi her şey
0: el bombası mı vardı elinde galiba, öyle bir sahneydi o.
1: Evet öyle bir sahneydi ama.
0: Abi birçok nokta kentsel dönüşüme girdi, dağıldı bahsettiğiniz yerler demiş efendim dinleyicilerimiz.
1: Valla bizim buralara daha gelen giden yok abi, bekliyoruz ama.
0: Sana
1: ama işte bizim buralarında her şey güzel. Mesela şimdi mahalleye girdim, sana bir WhatsApp'tan fotoğraf atayım mahallemi.
0: At kardeşim.
1: Yani İzmir ayağımın altında benim.
0: Değil mi?
1: Evet abi bizim buralar çok
0: sana güzel. Sana sticker gönderiyorum. Böyle 10 tane gönderiyorum. Tişört veremiyoruz çünkü bir süre tişörtlerimiz... Ya stok azaldı da az bekletelim dedik.
1: Önemli değil abi, ben sana göndereyim buradan bir Göztepe tişörtü hediye.
0: Kardeşim çok teşekkür ederim. Var ol, düşünmen yeter.
1: Ne demek abi?
0: Sticker gönderiyoruz Şevval'cim. 10 tane yapıştır.
2: Yapıştırdım.
0: Yunus'a gönderiver. Yunus'cum çok teşekkür ederiz.
1: Mahalledeki her arabaya yapıştıracağım abi.
0: Hiç şüphem yok. Yapar yani. Yalnız bir iki yer daha var. En çok gelenleri söyleyeyim. Trabzon Faros çok yazılmış. En çoklardan biri. Bir de Ankara Ulubey diye bir yer yazılmış. Sıkıntılıdır diye. Bizim İzmit'ten gelmedi hiç.
1: Vallahi abi ben Ankara'da seneler önce bir işe gitmiştim oraya. Bir otelin otoparkını yapıyorduk. Spor Otel diye bir yer. Şimdi ismini de söyledik ama yapacak bir şey yok artık.
0: Tamam et.
1: Öyle bir yerde kaldık abi. Şimdi iş arabasını yanaştırdık biz oraya. Bir yanaşır yanaşmaz 5 kişi birden yanımıza geldi otopark.
0: Hayırdır kardeş?
1: Abi dışarısı dedim, nasıl otopark? La dedi kardeş dedi, sen dedi her şeyi çok bilme dedi. 20 lira ver dedi, git dedi odaya yat sen dedi adamlara.
0: Gel dedi bana dedi, sen dedi git dedi 20 lirayı ver dedi. Verdin mi?
1: Verdik abi, mecbur şirket arabasın.
0: Tamam. İşte bu kadar. Bu kadar
1: para
0: abi.
1: Her şeyi çözüyor.
0: Her şeyi çözüyor valla. Huzur ve para. Para huzurdur valla ya. Yunus'um. Dönüşte evet, sana bir şarkı çalıyorum.
1: Heyecanla bekliyorum. Şu an arkadaşlarım WhatsApp'tan yazıyor bana. Galiba onlar da dinliyor sizi.

0: duymuşlar.
1: Neredesin lan, indireceğiz.
0: Bırak bu işleri yazıyorlar.
1: Tamam, dönüşte niyeyse şöyle bir şey çalasım geldi sana. Yunus'u dövmüşler, aşağı doğru iniyor. Bayırdan aşağı. Yunus, oradan aşağı tamam. Doğru yürüyorsun kardeşim bu müzikle beraber.
0: Abi hayal ediyorum şu an. Günlerin içinden mi geleyim, kenardan mı geleyim?
1: Oğlum bunu çalmayacağım tabii ki, bekle. Sana şunu çalacağım. Bunu çalmazsak bizi döverler. Evet. Şarkı da 6 dakikaymış ya kardeşim be. Sana bunu çalıyorum uygunsa.
0: Uygun abi, sen ne demek? Teşekkür ederim.
1: Yunus'cum çok öpüyorum. İzmir'e selam edelim. Görüşürüz güzel Halep kardeşim.
0: Selam
1: var
0: abi.
1: Olun.
0: Görüşürüz.
1: İyi akşamlar. Yayınlar. Eyvallah. Ya aldın ama araya gideceğiz. Meslina Hanım, doğru mu? Meslina.
2: Doğru.
3: Evet.
1: Efendim, ne kadar güzel bir isminiz var.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Reklamlardan sonra şey yapalım mı? Konuşalım mı?
3: Tabii ki, nasıl isterseniz.
1: Çok zarifsiniz efendim. Meslina Hanım Adana'dan arıyor. Kendisi bankacı.
3: Evet.
1: Beklemek ne demekmiş şimdi ona kendisine?
3: Şimdi anlayacağım.
1: Siz hep bizi bekletiyorsunuz telefonda. Ben de şimdi sizi bekletiyorum. Hadi bakalım. Hanımefendiciğim, isterseniz kapatın, yorulmayın. Reklamın sonuna doğru arayalım sizi.
3: Tamam, çok sevinirim.
1: Tamam, sağ olun efendim. Reklamlardan sonra Kiboş, sonra Meslina Hanım.
4: Fatih Yıldırım, CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Reklam.
6: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: İstersin, vatanda bulursun. 29 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Asus 32 inç VG32VQM5B 0.5 MS 250 Hz VAFHD kavisli oyuncu monitörü 11.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Ajet'le bu fiyatlara uçarsın. Şimdi Ajet Mobil'e gel. Takvimdeki en iyi fiyatları gör. Avantajlı uçak biletini hemen al. Uçarsın bu fiyatlara.
10: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
11: Ne istersen Neon1.
12: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
13: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
14: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
15: Süpürge deyince vatan.

0: mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
3: Uygun musun?
2: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
3: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye. Reklam.
4: Garanti BBVA. Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
5: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Kiboş ya, bu kiboş oğlum.
1: Haydi bak.
0: Hani bir laf vardı, boru mu lan kiboş bu diye.
1: Geliyor.
0: Meslina.
2: Efendim Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim. Meslina değil mi? Normalde orijinali Meslina.
2: Evet, normalde Meslina ama kimlikte yanlış yazdığı için kimliği söylemek istedim.
0: Ya olsun be, bir kız ismidir efendim. Anlamı da galiba merhaba mı, selam mı, öyle bir şey galiba.
2: Bizden biri.
0: Bizden biri. Geliyor. Evet, yanlış evet. Bildiğim bir şeyi daha düzeltmiş olduk.
2: Olsun.
0: İyi oldu. Nasıl gidiyor, her şey yolunda mı?
2: Yani çok şükür yolunda. Devre sonu, ay sonuydu bugün. Çok zor bir gün geçirdik.
0: Ha, bankacı tabirleri bunlar demek
2: evet.
0: ki. Devre sonu.
2: Evet, devre sonu.
0: Kaç devre peki? İki devre mi oynanıyor?
2: Yani tek devre olsa daha güzel olurdu diyebilirim.
0: Bir dakika şimdi, ay sonu devre sonu oluyor. Artık şey mi, hesapları mı veriyorsunuz?
2: Faizleri alıyoruz. Krediler çekiliyor, artık faizlerini alıyoruz.
0: Gel bakalım.
2: Evet. Sıra bize para geldi diyerek.
0: Alo, biz size bir para vermiştik ya. Onun şimdi bir kısmını bize...
2: Onu bize geri verin.
0: Geri verin bakalım. Peki boynunuzda bir tabela olsa, bir uyarı evet. levhası ne yazardı efendim?
2: Yani sanırım saldırabilir yazardı.
0: Bugün bu herkesin psikolojisi niye bozuk ya? Niye efendim, çok mu gerildiniz, ne oldu?
2: Adanalıyım, çok sıcak, çok gerginiz. Zaten sıcaklardan gerginiz, işlere gerginiz.
0: Evet efendim. Çok haklısınız. Çok geçerli sebepleriniz var gerçekten. Böyle tam mahkemede söylenecek şeyler. Efendim Adanalıydım ve sıcaktı.
3: Sıcaktı.
2: Gayet savunmam geçerli diye düşünüyorum.
0: Gayet savunmanız geçerli bence. Çok zor. Bugün bir tane video gördüm Mislina Hanımcığım. Çocuklar dere şeyi atlıyor işte. Ne o kanal var ya, kanalı atlıyorlar. Evet. Abi ne yapalım, havuzlar paralıdır, biz de buraya giriyoruz, havuz yapsınlar. O kadar haklı ki çocuk. Havuz
2: çok
0: yapın
2: haklı.
0: Kardeşim. Paramız yok.
2: Fatih diyor. Bey, o kanal için 3 kişilik tim kurmuşlar.
0: Hı-hı.
2: Giren çocukları dövmek için. Giren çocukları dövüp kovalayıp kovuyorlar kanaldan. Ben de bugün gördüm bunu.
0: Sevgili dinleyiciler, gülüyoruz ama yani orada hayatını kaybedenler oldu biliyorsunuz. Evet. Çok tehlikeli
2: çok,
0: bir konu
2: çok
0: yani.
2: Çok çocuk boğuluyor.
0: Çocuklar da haklı. Havuza verecek param yok. Nasıl havuza gidiyorum? Serinlemeye çalışıyor. Haklı yani.
2: Haklılar.
0: İnşallah bir önce oraya şey yapılır. Havuz mavuz yapılır da çocuklara bedava olur.
2: Yani yapılırsa daha kötü olur bence. Bu sefer de mikroplar, çocuklar, hastalıklar yine aynı şeyler yaşanır diye düşünüyorum.
0: Ya öyle havuzu yapıp boş bırakmayacaklar ya, deterjanı dökerler arada, o kadar da değil yani.
2: Çok çok inancım yok ama çok yorum da yapmak istemiyorum.
0: Bu sefer mikroptan çocuklar sıkıntı çekecek diyor. Sizin var mı Adana'da böyle serinlemek için özel teknikleriniz, taktikleriniz, babadan kalma alışkanlıklar? Klima ve vantilatörden bahsetmiyorum. Başka şeyler.
2: Yani her hafta sonu kendimizi bir denize atıyoruz. Hafta içini çıkarıyoruz o şekilde. Onun haricinde yok, klimaya muhtaç yaşıyoruz.
0: Muhtaç, evet efendim. Neydi onun adı? Damda yatma falan. Adana'da var mı damda yatma?
2: Var tabii, çok sık. Ya belirli bölgelerde var tabii ki. Apartmanı açıyoruz ama müstakil evlerin damlarında yatıyorlar.
0: Şu an sesiniz kesiliyor sıcaktan sevgili dinleyiciler. Sıcaktan telefonun sesi kesildi Meslina Hanım. Oldu da düzeldi şu anda, sorun
2: düzeldi
0: yok.
2: Düzeldi mi peki, şu an geliyor mu?
0: Şu an iyi, gayet iyi efendim.
2: Tamam.
0: Adana'dan dinleyicilerimiz yazdılar. Adana'nın neresinde hanımefendi diye de sormuşlar efendim. Neyine lazımsa. Abdülmecit Bey yazmış, Adana'nın neresi? Ne yapacaksın? Adana sıcak oğlum işte ya.
3: Genel sıcak yani.
2: Her yeri sıcak.
0: Neredesiniz bu arada?
2: Çok güzel bir cevap. Merkezdeyim.
0: Merkez.
2: Yani.
0: Tamam. Tam adres alabilir miyiz? Çünkü Abdülmecit Bey'e lazım belli. Diyor ki
2: kapı
0: neresi?
2: Kadar.
0: Ama bak siz şimdi burada ekranı görmüyorsunuz ya hanımefendiciğim. Bize biri buradan bağlanıyor. Iğdır diyor ya, hemen mesaj gelir. Iğdır'ın neresi? Bizde bu alışkanlıktır. Memleketçilik. Yani neresi? O yüzden soruyor muhtemelen.
2: Acaba bizim buralardan mı konuşuyor şu
0: nerede?
2: An?
0: Nerede? Yan mahallede mi? Hemen bir
2: her
0: merak.
2: Her yerde olabilir.
0: Tabii.

0: bici bici yiyor musunuz sıcaktan demiş.
1: Kesinlikle. Tabii çok canım. Severim. Sevmeyen de çoktur bu arada.
0: Bici bici mi?
1: Evet.
0: Ben Ankara...
1: Özellikle Adanalı olup sevmeyen çok kişi var.
0: Ankara diyorum. Antalya'da Mesine Hanım şey getirdiler bana. Kar. Karın evet. Üstüne bir şey. Ben ilk defa...
1: Karsambaç.
0: Karsambaç mı demiş
1: olabilir
0: adı?
1: Olabilir mi? Evet, yani o. Karın üstüne pekmez dökerler.
0: Ha. Karsambaç.
1: Karsambaç denir ona.
0: He, doğrudur. Abi bir güzel geldi o sıcakta. Bunu dedim dolaptan kazıyorlardır, satıyorlardır dedim. Yok ya dedi, yaylalara çıkıyorlar. Yaylalardan kar toplayıp getir. Erimiyor mu dedim. Onun tekniği var özellikle. Bilmiyorum tekniği ne ama. Abi bayağı şehir merkezinde kar satıyorlar ve bir güzel geliyor, bir lezzetli geldi.
2: Cos ediyorsun.
0: Çok güzel oluyor, cos
1: evet,
0: ediyorsun.
1: Evet gerçekten çok güzel oluyor ve gerçekten dağdan tepeden toplayıp getiriyorlar
0: evet,
1: yani.
0: Tam böyle kayınvalidemin evinin önünde, bu arada aynı ev kayınpederimin de, dinleyicimiz eleştirmiş, hep kayınvalidemin evi diyor, niye öyle, ne bileyim öyle diyorum işte. Evin önüne pazar kuruluyor, gittim 2 kilo aldım, eve serdim üstüne oturdum, öyle sıcak.
1: Çok siz bir de Adana'ya gelin derim.
0: Geldik birkaç defa geldik. Çok güzeldi
1: Ağustos
0: ama serin...
1: Ağustos ayında geldiniz.
0: Ya Allah korusun. Allah korusun.
1: Siz bana çok... beklemeyi öğrettiniz. Gelin burada duşta terlemek ne demek onu öğretin.
0: Beraber terleyelim efendim öyle bir sıcak. Hanımefendiciğim çok teşekkür ederiz aramaya layık bulduğunuz için.
1: Ederim.
0: Çok sağ olun efendim. Sizin vasıtanıza Adana'ya selam ederiz.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Görüşmek Aleyküm üzere.
1: Selamlar. Hoşçakalın.
0: Kısa bir ara, aradan sonra final veda.
3: Bu bir reklamdır.

0: Bankart yenilendi, jest oldu. Artık size her zaman her yerde jest yapan bir kart var. Ziraatten en çok jest yapan kart. Jest kart. Bankartın jest oldu.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
2: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Avantajlı rota oluşturuldu. Prim iadeli hayat sigortalarında bir aylık priminiz Türkiye Hayat Emeklilik'ten 30 Haziran'a kadar

sigorta süresi sonunda ödediğiniz primleri dövize endeksli olarak geri alabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi türkiyesigorta.com.tr ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Türkiye Hayat Emekliliği. Gücü adında.

0: inan, gelsin Sütaş ayran.
1: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
2: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi ford.com.tr'de.
3: Fırsatlar tatil budur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde...

0: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
1: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
2: Aneren yalan söylüyor. Programın sonuna geldik, bitiriyoruz. Efendim sondu ama yine de söyleyelim. Bugün son kıymetli dinleyiciler. Uğur'da kampanya var biliyorsunuz ki. Şöyle ki. Büyük hacimli buzdolaplarından birini alırsanız 16.425 lira değerindeki derin dondurucuyu ücretsiz kazanıyorsunuz. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bir tane daha var. O da şöyle. 12'lik orta ölçekli klima alırsanız 9.545 lira değerinde de susebile var. Son bir tane daha söyleyeyim hemen. Eğer Ankastre ocağı... Bizim elemana diyeydik ya. Evet. Ankastre ocağınızı veya fırınınızı Uğur'dan alırsanız 9.170 lira değerinde davlumbaz kazanıyorsunuz. Ay inşallah... Anam, adam davulun Ankastre almaya gidiyordu değil mi?
3: Evet.
2: Tam onun için zaten hiç aklıma gelmedi ya. Dinleyiciler de hiç hatırlatmıyor kardeşim. Ben burada tek başıma yayın yapmak zorunda mıyım ya? Şevval orada kızacağız, telefonları bağlıyor, bir sürü işi var hatırlıyor. Ben burada yayın şarkımı çalayım, şakamı yapayım, mesajımı okuyayım, burada şey mi yapayım? Sevgili dinleyiciler, bu görev sizin ya. Yazacaksınız efendim. Abi Uğur'da böyle bir kampanya vardı, sabah hatırlatmıştınız, duyursan onu diye ya. Sonra sinirli. Hayret bir şey ya. Kampanya devam ediyor. Kaçırmayınız kıymetli dinleyiciler. Why did you tap light on the fire of this bad girl? Sinirlenince böyle şeyler dinlerim.

0: çok ciğerli okuyor, dayanamayacağım daha fazla. Veda zamanı Şevval'cim.
1: Efendim.
0: Canım çok güzeldin, çok sağ ol.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Anneni babana çok teşekkür ediyorum böyle bir kız yetiştirdikleri için.
1: İleteceğim. İlet. Biraz şımarayım.
0: Dinlemiyorlar mı yani, ileteceğim diye dinlemiyorlar. Yazıklar olsun. Bu arada karlama diyorlarmış Antalya'da ona. O kar olayı var ya.
1: Hepsi aynı gibi.
0: Dinleyicimiz ne demişti peki?
1: Karlambaç.
0: Karlambaç. Biraz uydurdu gibi. Saklambaçtır ya onun doğrusu.
1: Dili sürçtü.
0: Veda. 22'de bizim Serdar burada olacak. Kaçırmayın. Serdar'ıma selamlarımı iletin. Ya da iletmeyin. Diğer odada oturuyor. Ben şimdi söylerim. Ona şey yapar. Yarın sabah bir aksilik olmazsa tekrar burada olacağız. Alem Portal size emanet. Alem FM'in yeni dijital platformu. Orada 4 tane bebesi var radyonun. Slow, Farabesk, Plaktan ve Atmosfer. Atmosfer sizin ürettiğiniz şarkıları çalan bir platform. Yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları bize gönderin. iletişim@alemfm.com'a biz de çalalım. Tabii ön bir filtreden geçiyor, onu söyleyeyim. Öyle her göndereni de çalmıyoruz. Bugün gelmiş 8-10 tane de 2-3 tanesi çok kötüydü, onları alamadık. Ama yeniledik arşivi. Ben gider, yarın görüşürüz bir aksilik olmazsa. Şevval'e tekrar teşekkür ederiz. Yarın görüşürüz ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Maksimum 25. yılını Maxi puanlarla kutluyor. Maksimumlular 10.000 TL'ye varar.

0: Maxi puan kazanıyor. İş Cep'ten veya Maximum Mobil'den 25. yıl kampanyasına katılın. Haziran ayı boyunca Maximum kartınızla seçili sektörlerden yapacağınız alışverişlerinizde 10.000 TL'ye varan Maxi puan kazanın. 25. yılda yıl boyu devam eden sürprizler ve Maxi puanlar için takipte kalın. Ayrıntılı bilgi İş Cep ve Maximum Mobil'de. 25 yıldır sana
1: Maximum. Reklam. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize Vakıf Katılım Mobi Şube ve Vakıf Katılım .com.tr'de. Vakıf Katılım. Adile Sultan Ev Yemekleri. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: EDM'de fatura kesmek için bilgisayara da gerek yok. Cepten konuşa konuşa kesiyorsun faturayı. Mobil uygulama ve Edma. Bin kontrollü fatura, ifter beyan sistemi, mail ve mesaj gönderim. Hepsi 1490 TL. Siz işinize bakın, gerisini EDM'ye bırakın.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
4: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
2: Ama dememek için ama sigorta.
5: Reklam.
6: Bir kart hayal edin. Saatte bir kendi güvenlik kodunu değiştirecek kadar teknolojik. Yılda 6000 lira ekstra bonus kazandıracak kadar cazip. Bonus Platinum Dinamik. Herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmadan saatte bir otomatik olarak değişen güvenlik koduyla içinizi rahatlatır, yılda ekstra 6000 liraya varan bonus kazandırır. Bonus Platinum Dinamik. Türkiye'de bir ilk. Hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Saat 20. Bu bir reklamdır.
2: Ama

0: Alem Atmosfer sadece yapay zeka ile üretilen şarkıları çalıyor.
1: Şarkını iletişim@alemfm.com'a gönder.
0: Senin imzanla çalalım. İkimiz

0: Ama. Alem Efendi. Birazdan.
1: Hadi bana eyvallah. Yolun açık olsun inşallah. Günü gelir anlarsın sen de. Nasıl gittin illallah.
0: Birazdan. Reklam.

0: 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'ta.
1: Getir Büyük'te fırsatları yakalamanın tam zamanı. Bugün 100 gram kahve dünyası Türk kahvesi 50 lira. Tekli süper Milo dev kağıt havlu 35 lira. Üstelik daha yüzlerce üründe kaçmaz fiyatlar seni bekliyor. Getir, bir mutluluk getir.
2: Reklam.

0: bende.
1: Birazdan.
2: Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param pulum yok ama kalbim vurup dur sana.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Ve merakla beklenen festival geldi çattı. 11. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali için başvurular başladı. Sen de hikayene odaklan ve bize başka bir şekilde anlat. Kısa filminle veya senaryonla katıl, ödülünü kazan. Kısa film ve yapım destek ödülleri için başvurunu kısadanhisse.org adresinden yapabilirsin. Son başvuru 15 Eylül. Kısadan Hisse Kısa Film Festivali. Başka bir festival.
3: Ama

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar Yayın'dayı sunar.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.

0: Hanımlar, beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Bendeniz Serdar Gökalp. Serdar yayında başlar. Dağdaki çobanından, plazasında dinleyenine, spor yaparken kulak vereninden, bile isteği bu saatte açanına, radyolar arasında gezerken denk geleninden, kadınına, erkeğine, gencine, yaşlısına, Edirne'den Ardahan'a, internet üzerinden tüm dünyaya selam olsun. Serdar yayında başlar. Tarih 30 Haziran 2026 günlerden salı. Saatler 22.06. Ben Deniz Serdar Gökalp ve bu denizde
1: Adem Kılıçalan,
0: halkın çocuğu. Diğer denizde
1: Hüseyin Koyuncu,
0: halkın çocuğu. Efendim, ikisi de. Nasılsınız beyler, iyi misiniz?
1: Harikayız. Bugün üzgünüz gerçi Adem.
2: İyiyiz.
1: İyiyiz diyelim.
2: İyi
0: miyiz?
1: Diyelim, evet.
0: Evet. İlk 22 mesajına bakmıyorum bugün.
1: Evet.
0: Bugün Hüseyin, bundan sonra bu notları sen tutuyorsun.
1: Evet abi.
0: 30 Haziran 2026 Salı gecesinin Serdar yayındasını, bugün son kez Serdar yayında da bizlerle olan değerli yol arkadaşım, öz erkek kardeşim Adem Kılıçalan armağan ediyorum.
2: Teşekkür ederim abim.
0: Rica ederim. Bugünkü yayın sana gelsin. 22 mesajına bakmıyorum bugün. Ne yapacağız bugün? yani. Biz sana bir şiir hazırladık Adem.
2: Nasıl bir şiir?
0: Tarkan'ın şarkısından sonra o şiiri sana benim çok değerli bir arkadaşım okudu kendi sesinden. Ben normalde biliyorsun böyle duygusal bir adam değilimdir ama duygusala bağladım tabii 15 senenin ardından. Seninle tuvalette tanıştığımız ilk günü hatırlıyorum Adem.
2: Ben de.
0: Hiç unutulmaz manzaralar var yani seninle alakalı benim.
2: Özel bir andı.
0: Çok. Evet. Tuvalette tanıştığımız anı hatırlıyorum filan. Hüseyin de kız istemeye gelmiş gibi oturuyor şu an.
2: Üzerinde bir tişört vardı S'ye yazan.
0: Ben de, değil mi?
2: Evet.
0: Ben Superman tişörtü giyiyorum, adım Serdar diye. Başka bir radyocu bana şey demiş mesela. Benden gördü de giyiniyor falan. Bunu diyenin adı da S ile başlamıyor mesela. Ben S ile başlıyor diye giyiyordum yani Superman. S. Bu arada yıllar sonra öğrendik ki Superman'in o tişörtünün, kostümün üstündeki o şey S harfi değilmiş.
2: 5 mi?
0: Değilmiş.
2: Neymiş abi?
0: Kryptonet'teki iki filmde de farklı bir şey söylüyor. Birinde diyor bir nehir, bir tanesinde özgürlük ve cesareti sembolize eden bir şey diyor, işaret diyor. Ama kendi gezegenlerinde bir nehirmiş o. O yani akışı böyle nehirmiş yani. S harfi değilmiş yani. Zaten S olsa şeyde onun o düşmanı komutan Zod'da falan da böyle var. Onda da böyle S yazıyor. Onun için demek ki yıllar sonra öğrendik S. Ama şeyini, çizgi romanını falan okuyanlar biliyordur daha önceden de. Biz tabii bilemedik. Evet değerli dinleyenler, kah güldük kah eğlendik. Bu bir aslında yol ayrılığı değil. Adem sadece yapmış olduğumuz işlerde radyo tarafına birazcık ara veriyor. Değerli dinleyenler, bir süre olmayacak aramızda. O süre ne kadar süre? Bayağı bir süre. Sevgili dinleyenler, bayağı bir süre. Sadece radyo tarafında. Diğer işlerin yoğunluğundan dolayı mı Adem acaba diyorum yani.
2: Sürpriz.
0: Sürpriz mi diyorsun?
2: Evet.
0: Allah Allah, anladım peki, tamam. Evet. Şimdi sana o zaman şiirimizi arkadaşıma sağ olsun dedim ki bir şiir dedim. Benim sesimle okuyayım, çok duygusal okuyacağım dedi. Valla dedim ki bir ayrılık olsun dedim. O da dedi ki yani birbirinizi seviyorsunuz ama ayrılırsanız ne olacağını anlatayım mı dedi. Tabii onu anlat dedim. Sağ olsun yani erinmemiş gücem, utanmamış, arlanmamış.
2: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, bir adını vermek istemiyorum arkadaşımın, tamam mı?
2: Tamam.
0: Evet. Arkadaşımdan rica ettim sağ olsun, bizim için bir şiir hazırladı. Adem'in son gününde o şiiri şimdi Adem'e armağan ediyoruz, buyursunlar bakalım.
3: En acı söz bal kaymaktır, tatlı dilinde sitemden az eksik olmaz gerçek sevgide. Yemin olsun yüce Rabbim hakkın indinde, sen benimsin ben de senin, başkası tövbe. Yazdım hasretimi. Ya da gömüldüm, yalan vade gömüldüm. Nankörlerden gördüğüm ihanete gömüldüm. Birkaç metrelik çukura düşmek değilmiş gömülmek. Yıllar boyu etmenin ızdırabın adıymış, adı gömülmek. Sürüp giden bir hayatın sonu değilmiş gömülmek. Yaşatılan kalleşliğin, vefasızlığın adıymış, adı gömülmek. Her sağanak yağmurda ıslanırım iliklerime dek. Belki söker götürür diye içimdeki bu hasretini. Faydasız kenetlenmişsin kalbime. İlmek ilmek işlenmiş gibisin hasretinle yüreğime.
0: Evet Ademciğim, duyguseli bir şiiri.
2: Ağzına senden aldı. Kalleş malleş dedi bir yerde ama.
0: Yani ben çocuğa gerekli doneleri vermedim.
2: Evet.
0: Sadece o zaten bizim bir dinleyici. O şey yani dedim bir şiir lazım. Ben çözeyim dedim. Ben dedi çözeyim dedi. Evet. Buyursunlar Adem, bugün ne işleyelim konu, hadi bakalım. Bugün program senin biliyorsun.
2: Evet hani, benim, teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Para versen gelmem normalde ama yani geldim.
2: Farkındayım.
0: Evet. Nedir kardeşim? Bugün ne işleyelim? Buyursunlar.
2: Bugün.
0: Konu çok ucu açık.
2: Çok ucu.
0: İstersen 5 dakikada bir konu da değiştirebiliriz. Hmm. Bugün listeyi sen yaptın değil mi? Programda dinleyeceğimiz bütün şarkıları sen şey yaptın.
2: Evet, özel şarkılar seçtim, evet.
0: Özel şarkılar.
2: Bugün tamam. Özel ama.
0: Anladım. Peki bugün özel. Evet Ademciğim, buyursunlar kardeşim.
2: Bugünün konusu olarak sizi anlatan tek kelime ama.
0: Nasıl sizi anlatan tek
2: mesela
0: kelime?
2: Mesela seni anlatan bir kelime. Mesela sen radyo.
0: Herkes kendi hayatını tek kelimeyle mi anlatsın?
2: Evet.
0: Bu mu?
2: Bu.
0: Tamam, çocuk bunu istedi sevgili dinleyenler, kırmıyoruz.
2: Normalde beğenmemiş.
0: Normalde evet beğenmem ama evet. Son gün yani şey olmasın. Yani. 0536 901 8902 0536 901 8902 ya da Twitter Serdar Gökalp ya da Twitter Serdar Gökalp sevgili dinleyenler. Geceye özel, güne özel Adem yayında devam ediyor sevgili dinleyenler. En güzellere de Adem yayında programından Sarıyer Kola'dan bir adet milli takım tişörtü hediye. Milli takım tişörtü hediye. Peki şey bugün kazananları da sen mi not alacaksın artık, Hüseyin alsın artık. Sen bugün çalışma.
2: Hüseyin'e devrettik.
0: Tamam Hüseyin, bugün kazananlar sende, tamam
2: ben
0: mı?
2: Ben de.
0: Evet. 0536 901 8902. Buyurun bakalım efendim. Mustafa Sandal tek geçerim.
2: Bu alemde.
0: Adem'in şarkıları bunlar. Teksin Adem. Valla koşuya katılsan tek geçerim seni yani.
2: Ben seni hep tek geçerim.
0: Abi ben Adem abinin arkadaşıyım, Ümit. İzmir'den çok selam söyler misin? Doğru mu Adem?
2: Doğru.
0: Niye alacaklıların buraya yazıyor
2: seni? Seni çok seviyorlar o yüzden.
0: Anladım.

0: Hüseyin sana bakışımı gördün mü?
1: Bir göz göze geldik de Adem görmedi abi.
0: Sen görmedin mi?
2: Yok, ne oldu?
0: Sen görmüyor musun oğlum? Yanında cin var senin.
2: Oha, ne yapıyordun?
0: Sen görmedin mi oğlum hakikaten?
2: Vallahi görmedim. Bu...
0: Görmen lazımdı.
2: Ne yapıyordu?
0: Bu ne neşe lan? Bak böyle oynuyor. Böyle falan oynuyor yani. Hani
2: vay be.
0: Manita doğum günü gibi vallahi.

0: Aaron Lowe. Evet, tek kelime insanların hayatını tahmin etmeye çalışıyoruz. Tamam mı beyler?
1: Tamam hadi.
0: Peki tamam. Borç.
1: Borç.
0: Hı, tahmin et.
1: Yani özel sektörde çalışıyor.
2: Şaka.
0: Yani.
1: Bence öyle.
0: Mesela özel sektörde çalışmasa borç şey yapmıyor mu mesela?
1: Yok yani borcuna göre değişir.
0: Hı?
1: Evlidir kesin.
0: Hı.
2: Hı. Yani.
1: Evlilikten dolayı borçları olabilir. Çocuğu vardır diye düşünüyorum.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Kirada olabilir.
0: Anladım, peki. Nasılsınız? Bu pardon bize sor. Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyiz. Elmadan kurt çıksa beslerim. Bu tek kelime olması lazım ama böyle yazmış. Ne demek istemiş o? Sanatçı burada ne demek istiyor?
1: Elmadan kurt çıksa beslerim.
0: Evet. Hmm. Ne diyor?
1: Biraz nankörlerle yaşamış.
2: Ya. Çok pozitif.
0: Çok?
2: Pozitif.
0: Öyle mi diyorsun?
1: Yok şey yani böyle nasıl diyeyim? Hı? Hani yılan olsa mesela kendini soksa bile onu besler.
0: Haydi'nin dedesi. Tek iyi ki tek kelime dedik ya.
1: Bu cümle.
0: Evet. Haydi'nin dedesi de çok önemli. Yıllarca yedi işte Haydi'yi hep hizmet ettirdiler. Haydi şunu getir, Haydi bunu getir. Evet. Haydi masa hazır mı?
1: O Arif. Haydi'nin dağlarını nerede?
0: Onun şarkısına hayranım Haydi'nin. Biliyorsun, hatırlıyor musun
1: nasıldı?
0: Şarkıyı? Halalahi hi halalahi ho. Halalahi hi halalahi ho. Haydi. Dedesine hayranım ama dedesi.
1: Dedesi evet.
2: Dedesi gülmüyordu ki abi onun.
0: Dedi hiç huzur vermedi ki zaten Haydi'ye.
2: Sürekli çalıştırıyordu ya.
0: Evet, Haydi aksi. Arkadaşlarım geliyor. Bir peynir kes filan.
1: Eski masallarda yaşamak isterdim ama.
0: Hangi masalda mesela Adem?
1: Bu şey var ya, bir tane adam var ayakkabı buluyor.
0: Adam var ayakkabı mı buluyor?
1: Sonra sahibini arıyor falan.
0: Bir tane adam var ayakkabı bulup sahibini arıyor.
1: Evet.
0: Kül kedisi.
1: Kül kedisi evet.
0: Ayakkabı bulmuyor ki oğlum o.
2: Ayakkabı mı diyorsun ona?
1: Kadının peşinden gidiyor işte.
0: Ayakkabı Hüseyin ne ki o? Ayakkabı mı diyor? Daha bugün de onunla ilgili bir karikatür gördüm.
1: Topuklu
0: çok...
1: topuklu.
2: Topuklu.
0: Tam evet. Topuklu ayakkabı değil mi oğlum topuklu?
2: Stiletto.
0: Stiletto topuklu olmaz.
2: Stiletto topuklu değil mi ya?
0: Değil canım, stiletto böyle şey gibi ayakkabı.
2: İnce abi o, topuklu değil.
0: Hayır abi, stiletto topuklu değil, stiletto çorap gibi ayakkabı stiletto.
2: O babet evet. Abi.
0: Hayır abicim, stiletto benim bildiğim topuklu ayakkabı değil. Soralım bir de, stiletto nedir sevgili dinleyenler? Stiletto topuklu mu yani?
2: Yani benim bildiğim mi öyle?
1: İtalyan futbolcu da olabilir.
0: Stiletto değil mi?
1: Evet.
2: Nico Stiletto.
0: Fenerbahçe'ye imza atan stiletto. Yarın böyle bir haber herkes yer biliyor musun?
1: Yer.
0: Vallahi
1: neler yemedik.
0: Gökhan Dinç video çeker. Ben bu Stiletto'yu biliyorum, İtalya'dan biliyorum falan. Kimse de altına yazmaz nereden gördün diye. Hiç yani. Adem Hüseyin'e, Hüseyin Adem'e, Adem Serdar'a, Serdar Hüseyin, Hüseyinler Adem'e, oradan buraya, oradan buraya. Böyle radyo programı mı yapılır lan? Yani. Stiletto topukluymuş da bu arada.
2: Abi yani
1: ilgi alanı.
2: İlgilendiğim alanlar.
0: Demek yani. Hep fukara karşı cinslerle takıldım ben demek ki, bilmiyorlardı adını.
2: Abi sen yazın takılmışsındır böyle babet falan.
0: Ya da ayakkabı giymeye ihtiyaç yok. Ben hep uzun boylu karşı cinslerle şey olduğu için.
2: Anladım.
0: Evet. Ben mesela şu cevabı almadım. Boyun kaç? Topuklu mu topuksuz mu? Hiç bu cevabı almadım ben. Boyun kaç diye sordum, kaç zınk diye söyledi hep bana.
1: 1.90, 1.85.
0: 1.90 kızla ne işim var oğlum ben yani. Kendime gider başka yerde küfür ettirir, hakaret ettiririm.
1: İşin olmuş olabilir ya.
0: 1.90 kızla ben işim de olmaz Adem.
1: Meslek. Mesela meslek icabı.
0: Meslek icabı.
1: Evet.
0: Yok. 1.90 kız çok büyük şey, problem oğlum 1.90 kız.
1: Evet, uzunla kısa yan yana gelince olmuyor biraz.
0: Uzunla kısa
1: sen
0: yan yana.
1: Sen kısa değilsin de.
0: Şey var mesela. Işte, ula bak. Kıza bak, yanık tipe bak filan diyorlar ya. Hani.
1: O ben işte.
0: Sen misin o?
1: Ben diyorum yani.
0: Ya. İşte sen. Senin zaten her şeyde gözün var.
1: Yok gözüm yok da zengin.
0: Var.
1: Geçen var. Mesela bir kabriyo araba gördüm.
0: Evet.
1: Yine bir şeyler söyledim, az kalsın kaza yapıyordu.
0: Evden çıktım, radyoya doğru geliyorum. Bir tane kabriyo araba çöp kamyonunun arkasında durdu böyle. Çöp kamyonu çöpü boşaltıyor falan. Bütün toz toprak kabriyo arabanın üstüne geldi. Bütün mahallede böyle. Ya böyle gülüyorlardı. İşte bir şey diyemedi yani. 1.85 demiş efendim. Boy 1.85.
1: 1.85 o kadar uzun değil.
0: Ama öyle bahay maşallah yani. Uzun. Nasıl uzun değil lan 1.85? Ben değilim 1.85.
1: Kadında.
0: Kadında da erkekte de oğlum 1.85 uzun.
1: Bence değil.
0: Ben kaç senin boyun?
1: 1.90.
0: Tamam sen 1.90. Ben tam 1.80'im mesela. Hüseyin kaçsın?
2: 1.80 abi ben.
0: Tam.
2: Evet.
0: Aynı boyuz.
2: Aynı.
0: Tam 1.80 biz yani.
2: 1.85 uzun ya.
0: 1.85 uzun abi. Hele 1.90 kadın, o ne oğlum öyle yani. İşte Haaland gibi kadın mı olur?
1: Oluyor ya.
0: Bak
1: oluyor.
0: Esprileri günce eskiden bu benzetmeyi İbrahimovic gibi diyordum. Şimdi yeni jenerasyon için Haaland gibi diyordum.
1: Değişti.
0: Onun şarkısı var, Instagram'da karşıma çıkıyordu. Haaland, Haaland, Haaland, Haaland.
1: Haaland diye.
0: Nasıl? Nasıldı şarkı?
1: Öyle Haaland. Şey gibi neydi, gölgelerin gücü adı.
0: Öyle değil oğlum ya. Himen mi? Evet, hayır, Haaland şarkısı başka. Haaland, Allah Allah, nasıldı şarkı?
1: Bilmiyorum, hiç dinlemedim.
0: Haaland'ın şarkısı?
1: Bilmiyorum, hiç dinlemedim.
0: Hiç. Hiç yani.
1: Yok, hiç yok.
0: Dur bakayım şuradan. Yayında konuşmuştuk. Evi al, hayırlı olsun, geleceğim dedin, gelmedin demiş efendim. Ya ben mübarek adam mıyım? Nereden bileyim, içime de olsun benim bir uyurken. Heh, dinleyici ev aldı, içime bir sıkıntı geldi benim diye. Böyle uyanayım mı yani? Olmaz ki öyle. Haber vermeniz lazım. Bir de nerede aldınız yani? Evi. Evet. İnce, ince, sivri ve uzun topukluymuş stiletto.
1: Evet abi.
0: Evet. Hüseyin bilmediği yok. İyi yere tezgah açtı.
1: Evet Hüseyin. Evet. Bilir.
0: Kadın uzmanı.
1: Bilir Hüseyin.
2: Yok estağfurullah canım. Yani.
1: Hüseyin'in soyadını bilir yapalım.
0: Hüseyin Koyuncu.
1: Hüseyin bilir Koyuncu.
0: Yok. Koyuncudan önce ya da sonra bir ek olmasın. Sonra ilerleyen günlerde anlatmakta zorlanırız.
1: H.Koyuncu.
0: WhatsApp kullanıcı adınızı aldınız mı?
1: Ben aldım.
0: Aldın mı?
1: Ben aldım.
0: Sen aldın mı Hüseyin?
2: Abi aldım.
0: Alt çizgili mi yine?
2: Alt çizgili.
0: Yine aynısını mı aldın?
2: Abi ne yapayım, hepsi almışlar. Ben de dedim ki aynısı olsun.
0: Bu çocuğu kim takip ediyor? Ne açılsa hemen alıyor mesela. Hüseyin Koyuncu'yu alın hemen.
2: Valla bulursa beni eklesin ya.
0: Kendin yaz Hüseyin Koyuncu.
2: Bulayım bakayım.
1: Bak, para karşılığı alalım.
2: Ekleyip ne diyeceğim mesela?
0: Daha dinleyicilere yazdıralım. Desin ki mesela gerçek.

0: Hüseyin Koyuncu sen değilsin.
1: Hesabı bana devretsin.
0: Var mı? Gerçek Hüseyin Koyuncu var mı? Bak bakayım.
2: Bakayım abi.
0: Gerçek. Bak bakayım var mı?
1: Gerçek derken o da bir şey olabilir.
0: The Original. Var mı?
2: The Original. Hemen bakıyorum abi.
0: The Original. De bakayım abi.
2: The Original.
0: Vallahi seninki
1: var. Abi terazi var profilinde.
0: Terazim var.
1: Sıkıntı.
0: O zaman ya sayın savcım ya sayın hakimim ya da avukat bey avukat avukat yani, beydir. Olmaz. Yazma yazma tam. Yazmayın sevgili dinleyenler yazmayın.
3: Davyer.
0: Yazmayın yani, yazma.
1: Profili yurt dışında bir yerde bir profil.
0: Tamam tamam yazmayın yazmayın.
3: Lavyer yazıyor mu Lavyer?
0: Oğlum sus. Ben unutturmaya çalışıyorum. Ne yazıyor Allah aşkına? Sussana.
1: Hiçbir şey yazmıyor.
0: Ne yazıyor?
1: Hiçbir şey yok, sadece terazi.
0: Oğlum sussanıza. Allah
1: abi,
0: Allah.
1: Abi burcu da olabilir.
0: Hayret bir şey ya.
1: Ah.
0: Heh. Bu kadar.
3: Nasıl can çekişmeydi?
1: İlk ya. İlk oldu o yüzden.
0: Baytar. Nedir baytar?
3: Baytar hayvanların hastalıklarıyla ilgilenen
0: hekim,
3: veterinerdir.
0: İnsanlarda ne kadar değişik değil mi? Mesela hani kolun bacağın kırılıyor, ortopediste gidiyorsun. Evet. Ortopediye gidiyorsun. Ortopedist diye bir şey yok herhalde. Pardon, ben uydurdum değil mi? Ortopedist diye bir şey yok değil mi?
1: Yok herhalde.
0: Ortopedi yani ortopediye uzmanı. Gidiyorsun. İşte evet. Hani cerrahi bir müdahale oluyor o filan mesela. Psikoloji mi oluyor? Psikiyatra gidiyorsun filan. Şimdi mesela hayvan psikoloğu var mı mesela psikiyatra? Yok. Hayvan ortopedisti var mı? Yok.
3: Olabilir.
0: Nasıl olabilir? Var mı yok mu oğlum?
3: Yoksa da var olabilir.
0: Oğlum
3: yani.
0: Yenge veteriner değil mi?
3: Tamam, onu içine açabiliriz yani.
0: Neyin?
3: Nasıl işi açabiliriz diyorum. Güzel fikir.
0: Tamam işte bu eve gidince şey yapıyoruz. Hanım fikir otur. Yani son gün inanın bak 15 senedir çalışıyorum, son gün bulduk fikri. Sen bundan sonra hayvan psikoloğusun. Öyle kedi köpek falan anlatacak sana mesela.
3: Bak benim aklıma şey de geldi.
0: Sahibim günde iki kere tuvalete çıkartıyor. Üçüncü de eve yaptım. Bir dövdüler. Söyle ne diyorsun?
3: Hayvan diş doktoru mesela, kanal tedavisi, köprü, implant.
0: Hayvan diş doktoru.
3: Evet.
1: Abi aynı ağız değil ki.
0: Bugün arkadaşımın bir köpeği var, berbere gidecekti bugün. Vallahi gülüyorsun ama.
1: Abi onlar çok pahalı oluyormuş.
0: Berber mi?
1: Tabii bizimkilerden daha fazla yani.
0: Bir de şey mesela diyor ki mesela sadece saçlarını değil böyle alt taraflarını falan da aldıracağım biraz diyor. Yani.
3: Böyle mi dedi?
0: Evet, epilasyon gibi. Evet, dur bakayım şuradan. Başka. Direksiyon. Nedir? Mesleği nedir?
3: Kaptan.
0: Ne kaptanı?
3: Otobüs kaptanı.
0: Niye mi? Sadece otobüste mi var direksiyon?
3: Şoför işte. Rot balansçı.
0: Ya da mesela ne bileyim. Mesela Tofaş'ta fabrikada çalışıyor olsa direksiyon montaj kısmında olmuyor mu yani?
3: O çok detay ama olmaz bence.
0: Nasıl detay?
3: Yok, vardır da. Hı? Direksiyon yazınca yani orayı yakalaman olabilir mi bilmiyorum.
0: Narkozitör.
3: Narkozitör o zaman anestezi uzmanı.
0: Anestezi uzmanı mı?
3: Evet. Anestezik.
0: Oğlan. Evet. Ben tişört istiyorum. Abi konuya yazmanız lazım ya. Evet. Buzdağı. Nedir buzdağı? Ne demek buzdağı?
3: Buzdağı dağdır.
0: Dağdır.
3: Buzlu bir dağdır.
0: Buzdağı dağdır. Evet. Vallahi.
1: Kayak eğitmeni.
0: Batırdı. Titanik'i de batırdı. Oğlum kayak eğitmeni. Sen buzdağından aşağı kayan birini gördün mü hiç? He?
1: Abi buz tutmuşsa da kayarsın her türlü.
0: Olmaz oğlum, buzda kayılmaz, karda kayılır.
3: Buzda kayılır.
1: Buzda da güzel kayılır abi.
0: Oğlum buzda bak fakirliğinizi belli ediyorsunuz.
3: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Seni şöyle bir şey duydun mu Hüseyin mesela? Uludağ var ya, her yer buz diyor, vallahi ne kaydık biliyor musun? Duydun mu be mesela? Erzurum'da Palandöken buz tutmuş, inanılmaz kadar. Oğlum sen bu kış turizmine gidip 5 yıldızlı otellerde kömür naylonuyla mı kayıyorlar zannediyorsun? Senin evin önündeki yokuş mu lan orası? He?
3: Kayıkta takımları çok pahalı.
1: Bence denesinler, daha iyi kayarlar abi, uğraşmazlar o kadar.
0: Öyle yani. Yok, karda kayılır. Buzda kayılmaz. Karda. Buz yok. Adam hani günlüğü 3000 dolar otele verecek, ondan sonra şey klozetle buzdan mı kayacak zannediyorsunuz? Olmaz.
1: Vallahi bir don olursa sıkıntı o zaman.
0: Bir don. Bir don. Dur bakayım. Var var, insanlar gibi bölümleri ayrı oluyormuş. Hayvanların da öyle ayrı oluyor.
3: Öyle miymiş?
0: Öyleymiş. Hmm. Oğlum biri şu klimayı kapatsın. Niye klima açık? Migren hastasını klima açık stüdyo niye sokuyorsunuz ya?
3: Unuttum
0: Adem
3: galiba.
0: Gidiyorsun diye çok serdin saldın ya.
3: Yok öyle bir şey yapar
0: hani
3: mıyım?
0: Son gün son gün yani.
3: Asla.
0: Nasıl yok buru? Kar yağıyor resmen. Don oldu burası.
3: Az önce serinle diye yaptım ama.
0: Ne diye yaptın?
3: Serinle.
0: Anlıyorum peki. Niye ben motorla gelirken benimle dalga geçiyorsunuz?
3: Çok tatlı gözüküyorsun. Yani heybetli bir adam, Yusuf Yılmaz Çelik gibi bir karakteri var ama motorda çok tatlı ve şirindi.
0: Motorda mı?
3: Evet.
0: Hafta sonu bir dinleyiciyle denk geldim. Dinleyici değil, radyodan haberi yok maalesef. Böyle olunca çok üzülüyorum. Radyodan haberi yok, telefon şakalarından biliyor beni. Yanıma geldi böyle yaptı. Yusuf Gökalp. Anladım ben tabii. Buyurun abi dedim. Çelik Yılmaz değil mi? Buyurun abi diyorum. Tehdit. Buyurun abi diyorum. Yani konuşan ne diyeceksen yani konuşan. Ya çocuğu aradın, aklını aldın hani filan. Evet tamam, Yılmaz Yusuf işte. Tamam abi, Yusuf Yılmaz Çelik diyorum. Heh Yusuf. Gökalp Çılmak. Buyurdu. Enişteme şaka yapar mısın dedi bana. Dedim abi bu şekilde çalışmıyorum. Ne şekilde çalışıyorsun dedi böyle deyince. Dedim abi WhatsApp'tan yazmanız lazım dedi. Numaranı alayım dedi. Abi dedim kendi numaram değil yani, şaka hattına yazmanız lazım dedi. Yanımdasın, oraya niye yazdırıyorsun dedi bana. Dedim ki abi yani hukuken kanunen oraya dedim yazmış olmanız lazım dedim. Bir şey olmaz ya ben dedi, eski dedi polisin dedi oğluyum dedi. Eski polisin oğlu da nasıl oluyorsa. Demek ki şey, banka soyuldu. Bırak o şeyler, onlar söz. Demek ki öyle olur. Dedim abi öyle bir şey yapamıyoruz filan dedim. Ya ben şimdi oraya yazmayayım dedi. İyi tamam abi siz bilirsiniz dedim. Gitti mesela. Bu. Anımız bu adamla, anımız bu yani. Bu kadar.
3: Enteresan.
0: Tabii anımız bu. Büte kalanlara selam olsun Kayseri mühendisliği. Büte kalma. Hayatında hiç büte kaldın mı?
3: Ben çok bütlendim.
0: Bütlendin.
3: Evet.
0: Hüsü?
1: Çok.
0: Büte kaldın mı?
1: Kaldım.
0: Peki kaldığın büte gitmediğin oldu mu?
1: Yok, hepsine gittim.
0: O da işte her delikanlının harcı değil. Bak bu kadar adamız, bir tane var içimizde.
3: Bana sormadın.
0: Sen gitmişindir.
1: Gittim evet.
0: Ya gördün mü, sen gitmişindir yani. Peki şey, finale girmediğiniz oldu mu hiç?
3: Öyle bir imkanım yoktu.
1: Oldu. Benim bir tane olmuştu, bir kere oldu.
0: Geç mi kaldın, bilerek mi oldu?
1: Yok, o başka gün biliyordum.
0: Başka gün biliyordun. Hmm. Sen yine başka gün biliyordun. Ben hiç bilmiyordum. Hiç. Şey diyen hoca var mıydı mesela sizde? Benim dersime girmek zorunda değilsiniz. Sadece işte geçer not almak zorundasınız. İsterseniz gelmeyin. Hatta bazılarının gelmemesi işime bile gelir filan diye hoca var mıydı?
1: Yok ama buna benzer şeyler diyorlar. Gelmezseniz siz bilirsiniz.
0: Peki şunu diyen hoca var mıydı mesela? Benim dersime 3 kereden fazla gelmezseniz sebebi her ne olursa olsun seneye de aynı dersleri görürsünüz.
1: Devam zorunluluğu var.
0: Bu öyle demiyordu bizde, yok. Ben şu cümleyi duydum. Benim dersime 3 kereden fazla gelmezseniz seneye de aynı dersi aynı konularla görürsünüz.
1: Çok fazla tehditkar.
0: Ne?
1: Çok tehditkar.
0: Sıkıysa git şikayet et. Bakayım geçebiliyor musun o dersten? Hadi et.
1: İmkanı yok.
0: Hadi.
3: Hadi.
0: Et hadi. Hadi et göreyim. Hadi göreyim. Evet bakayım. 123 kişi alıyormuş dersi. 95 kişi büte kalmış. Ders lojik devreler.
1: Aa, elektronik.
0: Değerli dinleyenler, mühendislerin hepsine selam ederim. Bana sabaha kadar ders say. Sabaha kadar ders say. Tek bir ders söyleyeceğim Hüseyin. Adem, tek bir ders. Hazır mısınız?
3: Hazırız.
0: Akışkanlar mekaniği.
3: Aa.
0: Bana kimse bir şey anlatmasın. Benim için konu kapandı.
3: Bir akışkanın mekaniği olur mu?
0: Neyi? Bir kardeş akışkan. Şöyle bir ders düşün. Girip kalan da bir şey bilmiyor. Girip geçen de bilmiyor, anlamıyor. Sor mesela akışkanlar mekaniğini gördün diye. Herkes böyle şey, İspanyol yeni Türkçe öğrenmiş gibi. Herkes böyle.
1: Evet. Bir... Bunu çok arkadaşımdan duydum abi.
0: Yani bunu hayat boyu da duymaya devam edeceksin bunu.
1: Evet.
0: Söyleyeyim.
3: Zor.
0: Tabii. Evet. Lisedeyken büte aldım gibi. Oğlum bizim lisede büt falan yoktu ya.
1: Bizde de yoktu.
0: Lisede
3: büt kurtarma sınavı vardı.
0: Lisede büt yok. Lisede başka bir şey vardı. Yazın girdiğin sınav neydi ya lisede?
1: Yazılı.
3: Sınavı.
0: Yazılı diyor. Yazın ya. Kışılı mı mesela? Allah Allah. Oğlum yazın gir mesela. Hey. İlk dönem kalmışsın. İkinci dönem kalmışsın. Üçüncü dönem diyorlar yani.
1: Yaz
0: gel
1: okulu.
0: Lan, gel lan acıdık, gel gel. Gel bir sınav daha yapalım seni diye.
1: Evet. Onun adı büt değildi ama neydi Adem onun adı?
3: Kurtarma sınavı değil mi?
1: Kurtarma.
0: Öyle miydi ya? Kurtarma mıydı?
1: Kurtarma yani gibi
3: kurtarıyorlardı,
1: bir şeydi.
3: Evet.
0: Akışkanlar mekaniğini 5 yıldır veremiyorum yazmış. 5 yıl daha ne canım ben. Evet. Yani evli barklı başka işlere yönelmiş holding sahibi olup hala veremeyen 40 yaş üstü adamlar biliyorum ben. Bütünleme sınavı. Yok ya. Lisede bütünleme diye bir şey yoktu ya. Üniversite dilidir büt. Değil
1: büt,
0: mi?
1: Evet. Büt.
0: Hani final, vize, büt. Bunlar üniversite dili. Şimdi yemeyin beni. Lisede öyle bir şey yok. Lisede onu diyen özentidir, artisttir mesela. Hani finale giriyorum falan diyen böyle bir tane elinin tersiyle iteceksin şöyle. Vurma. Şiddete karşı vurma, it. Kurtarma sınavı. Telafi. Yaz okulu diyorlar. Yok be abi, lisede de yaz okulu yoktu. Artistlik yapıyor bu liseliler, değil mi?
3: Bizde yoktu.
0: Yani bizde de yoktu. Kurtarma sınavı, eğer ondan kalırsan sınıfta kalıyordun. Bu da ne şey değil mi, enteresan. Mesela ilk dönem hiç geçer not alamamışsın. 3 tane sınav var en az. Evet. İkinci dönem 3 sınav daha var, ondan da geçer not alamamışsın. 6 tane sınav geçer not alamamışsın. Yazın gidiyorsun 1,5 saatlik bir sınava giriyorsun. Geçersen bütün o bu sistem siliniyor. Hepsi siliniyor, hepsi. Tövbe ya be. Tövbe etmiş gibi oluyorsun yani, anladın mı? Hepsi... Diyor ki kaç aldın? 5. O zaman 5. Bir senedir hiç geçen not alamadık. Biz nasıl olacak? Değişik. Bütünle. Abi bütünleme filan değil. Bir saattir anlatıyoruz. Ama hadi ama sevgili de Adem gidiyor diye çok dağıldınız. Anlatıyorum işte. Büt, bütünleme, final, vize. Bunlar lise ağzı değil. Değil. Yanlış mı? Adem.
3: Doğru.
0: Hüseyin.
1: Kesinlikle doğru.
0: Gördüm, benimle her konuda aynı fikirdeler. Yani,
3: ama bu doğru yani.
0: Değil yani. Bunlar üniversite ağzı. Ortalama yükseltme sınavı mıydı ya bu?
3: He.
0: Ortalama yükseltme sınavı.
3: OYS.
0: OYS diye öyle bir şey yoktu oğlum.
1: Kısaltması yoktu onun
3: var,
1: ya.
3: Var, bizde vardı OYS gibi bir şey diyordu.
1: O OYS, ÖS yok.
3: O değil.
1: ÖSYS.
0: EA Sports. ÖS.
3: Todo Game. Ortalama yükseltme sınavı.
0: ÖSYM, ÖSYM numaranız oldu mu sizin?
3: 315.
0: ÖSYM numaran diyorum ama okul lise numaran değil ya.
3: Ha, pardon.
0: ÖSYM numaran, TC kimlik gibi bir şeydi.
3: Evet evet var.
0: Oldu mu ÖSYM numaran? Oldu. Ben tövbe bilmiyorum, hatırlamıyorum. Telefonumda kayıtlı benim. Hala.
3: Hala.
0: Hala
1: benim,
0: bak.
1: Benim orada da yok herhalde.
0: ÖSYM no yazıyor. Bir dakika dur. Bir dakika. ÖS. Vallahi bile ÖSYM no. Bak yazıyor burada. Ama söylemem.
3: Ben neyi merak ediyorum biliyor musun?
0: Hı.
3: Öğrencilik zamanındaki olan fotoğrafını.
0: Kim, benim mi?
3: Evet, var mı orada?
0: Ben de telefonu vallahi daha 2 hafta önce yedekledim. Fotoğraf galerimde şöyle bir bakıyorum hemen, kaç? 125 tane fotoğraf var kardeş.
3: Evet.
0: Fotoğraf galerimde 125 tane fotoğraf var. Bunlardan 100 tanesi Instagram'da beğendiğim şey, Instagram'daki filmler.
3: Bende var.
0: Yok, 125 tane şey var bende. Ne var?
3: Ben şimdi öğrencilik fotoğraflarımı göndereceğim sana birazdan.
0: Bana niye gönderiyorsun? Paylaşsana Instagram'da bakalım.
3: Yok, sana göndereyim bak.
0: Niye?
3: Ben hiç bakılacak gibi değil çünkü.
0: Bakılacak gibi değil, evet. Mi? Sen hani sarıydın değil mi? Bizim Eko yazmış. Diyor ki ikmal sınavı diyor. Oğlum iyice askeriye çevirdi. İkmal sınavı diye bir şey yoktu ya. Yok, ben bilmiyorum abi. İkmal mikmal falan. Ben bilmiyorum ben.
1: Yok.
0: Sorumluluk sınavı.
1: Ha, sorumluluk sınavı. Sorumluluk diye bir şey vardı ama.
0: Bilmiyorum da, seçmeli dersi seçebilen var mıydı mesela?
1: Yok. Zorunlu seçmeli diye adı vardı abi hatta.
0: İşte. İyi bir Serdar yayında dinleyicisiymişsin sen bence. Bunlar hep bizim konular, biliyor. Zorunlu seçmeli falan.
1: Zorunlu seçmeli.
0: Ben hiç seçemedim mesela seçmeli ders. Ben gittiğimde mesela diyordum ki resim, resimin hocası yok diyordum. Zaten müzik diyordum, he müzik olur filan. Genelde bazı derslere müdür yardımcıları girerdi. Sende de öyle miydi Hüseyin?
1: Evet, boş derslere girerdi. Genelde.
0: Mesela resim dersi ne oldu? Onun hocası yok, müdür yardımcısı girecek filan. Adem niye sümkürdün?
3: Kendine fotoğraflarını buldum da göndereceğim.
1: Abi
3: şimdi.
1: Peki duyduğun en garip bölüm ismi neydi?
0: Duyduğum en garip bölüm ismi.
1: Evet.
0: Üniversite mi, lise mi?
1: Üniversite.
0: Yani üniversite. Duyduğum en garip bölüm ismi.
3: Ben söyleyeyim mi?
0: Mesela uzay mühendisliği çok yadırgamıştım mesela. Tereddüt, telaşa olmuştum. Bir arkadaşımın kardeşi kazanınca.
1: Uzay mühendisi.
0: Uzay mühendisi dedim. Stajı nerede yapacak çünkü yani falan. Hani uzay mühendisi olduğunu kim sana tebliğ edecek yani?
1: Öyle birim yok.
0: Anladın mı yani? Hani mesela ben uzay mühendisiyim. Kim dedi? Kim dedi? Ya işte bölüm başkanı dedi. Ona kim vermiş bu yetkiyi? Yani ona kim?
1: Doğru.
0: Hani bölüm başkanının antenli ve yeşil renk olmadığı sürece ben inanmam buna. Uzay mühendisi.
1: Benim bir tane oldu, hala aklımdadır. Asfaltit ve petrogaz sistemlerinin fiziki süreçleri.
0: Bölüm mü bu?
1: Bölüm adı.
0: Bölüm adı.
1: Bölüm adı.
0: Oğlum dur, şimdi okuyan vardır onu.
3: Asmak.
1: Ben... Hiç unutmadım, hayır, merak ediyordum yani. Kılavuzda gördüm.
0: Ne bu?
1: Abi asfaltla ilgili fiziki süreç diyor.
0: Asfaltla ilgili fiziki
1: yani
0: süreç.
1: Asfaltit ve petrogaz sistemlerinin fiziki süreçleri.
0: Abi bakacağım şurada bir saniye dur. Asfaltit.
1: Asfaltit ve petrogaz sistemlerinin.
0: Ve petrogaz
1: sistemlerinin, oğlum, fiziki süreçleri.
0: Google'da bile yok. Sen Petrogaz sistemlerini.
1: Kılavuzu bölüm kapanmış olabilir abi şu an.
3: Hangi bölümün dersiydi?
1: Bölümdü bu.
0: Sistemlerin ortak özellikleri o mu?
1: Yok, fiziki süreçleri.
0: Vallahi yok, yemin ederim Google'da bile yok bak. Dur, fiziki süreçleri.
1: Fiziki süreçleri bölüm abi bu.
0: Fiziki süreçleri.
1: Böyle bir şey var ya.
0: Vallahi çıkmıyor. Asfaltif ve petrol sistemlerinin fiziki süreçleri için olan sonuçlar gösteriliyor. Asfaltif ve petrogaz sistemleri organik kökenli hidrokarbonların kökeni yer değiştirmesi ve dönüşü. Oğlum Tony Stark okumuştur bunu.
1: Abi inanılmaz şöyle, bir bölüm. ODTÜ'de falan mı var acaba?
0: Benim için asfalt dediğin şeydir. Belediyede biri varsa. Hocam şuraya bir döker misiniz?
1: Hani, üstünden dozer geçiyorsa.
0: Ve silindirle geçersin. O silindirdeki adamın da işi ne keyifsiz değil mi? Ne yapıyorsun? Abi bir 10 tur daha atayım geliyorum ben. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor. Bir ileri gidiyor bir geri geliyor.
1: Bir sıcak.
0: Dur, Adem göndermiş, şeyi göndermiş. Fotoğrafı göndermiş. Bakayım dur bir dakika. Dur bakıyorum.
1: Abi çok farklıyım ya. Tam bir uzay mühendisi.
0: Bak bu çocuk mesela, ben uzay mühendisiyim dese ben inanırım. Bu kim oğlum?
3: Benim.
0: Bu ne, sen mesela yani cezaevine girmeden nasıl yaşayabildin?
1: Bunu ÖSYM'de webcam'le mi çektiler?
3: Evet.
0: Yok, şunu webcam'le mi çekti?
3: Onu lisede hoca çekti webcam'le.
0: Bunu lise ne yap, ne yani, bu ne için çekti bunu, suç neydi?
3: Bilmiyorum, sınav
1: disiplin
3: fotoğrafı
1: cezası.
0: Şu
1: aa, o çok kötüymüş.
0: Bunu bu ne, bunu kim çekti?
3: Onu da hoca çekti.
1: O evde çekilmiş.
0: Seni niye periyodik olarak çağırıp fotoğrafını çekip çekip göndermişler seni?
3: Hayır, sınavlara giriyoruz ya, o zaman çekiyorlar.
0: Oğlum bir kere çeksin göndersin.
3: Ama biliyoruz.
0: Şunu kim
3: ya
0: çekti?
3: Yüzümüz değişiyor.
1: Abi orada biraz daha olgunlaşmış ama.
0: Bu.
3: Evet.
0: Şu. Oğlum tövbe estağfurullah. Gece rüyamda görsem kalkar abdest alırım lan.
3: Ben seninkini çok merak ediyorum.
0: Benim ben yok ki, bende vallahi olsa paylaşayım da bende yok. Ya evde vardır da ben bilmiyorum yani.
3: Evet.
0: Hani evde vardır da. Hayvancılık yapıyorum. Eğer merak ettiğiniz varsa arayabilirsiniz. Öyle bir şey dedik miydi o? Ya ben tiftik keçisi çok merak konusu bende ya. Hayvancılıkla ilgilenen biri olsa da arayıp sorsak.
1: Tiftik keçisi.
0: Lisede ÖKK vardı, Öğretmenler Kurulu'ka. Evet, müzik dersinden onunla geçtim 2 sene. Hoca bana taktı diyenler bir de beni dinlesinler yani. Bir insan müzik dersinden Öğretmenler Kurulu kararıyla geçer mi ya? Ben öyle.
1: Sen?
0: Evet ben. Bir de şey yazmış mesela. Bu 3 öğretmen vardı. Vallahi bak şaka yapmıyorum, gerçekten git benim bütün arkadaşlarıma sor. 3 öğretmen vardı Öğretmenler Kurulu'nda. 3 öğretmen. Bir tanesi sınıf tekrarı demiş bana.
1: Aa,
0: vallahi bir
1: çok
0: tanesi
1: büyük ama ya, sınıf tekrarı da.
0: Ya, yani şimdi hoca bana taktı diyenler bir de benim hikayemi dinlesinler. 80'den aşağı notum yok. Müzik dersim zayıf diye az daha bir sene daha aynı sınıfı okuyacaktım ben. Yani o gün hocalardan bir tanesi de eşiyle kavga etmiş olsa, doğru diyor lan valla, ver hemen okusun bir sene daha okusun mu? Gitsin müzik dersine çalışsın, flüt üflesin falan diye dese, ama yüksek ihtimal diğer 2 tane hocam ellerinden öperim. Saçmalama kardeşim, ne diyorsun, şu notlara bir bak, müziği adam beceremiyorsa ne sınıf tekrarı, hadi işine dedi yüksek ihtimal. Ben olsam öyle derim.
1: Müzik yani dersi. Müzik dersinden ben Babuba türküsüyle geçmiştim abi.
0: Oğlum ben hiç. Ben sınava girdim, ondan bile kaldım. Soruyu söylediler, cevabını da söylediler. Girdim yazdım. Bak bir şarkı, bir şey var, bir beste. Cevabı şu. Albino'nun Adaçisi yazan Albinino.
3: Vay be.
0: Bu. Cevap hala aklımda. Ama hocamız da haklıymış. Ben geçen gün de sana söyledim yani. Dinleyenler biliyorlar. Müzikle alakalı liseden mezun olduktan 1-2 sene sonra flütün arkasında da delik olduğunu fark ettim ben. Hani o kadar. Allah müzikalite, yani müzik yeteneği hiç vermemiş bana Hüseyin. Hiç yani, sıfır.
1: Ama kulağın var abi.
0: Ya kulak var da kardeşim, yani çalgı çengi anlamında filan, öyle söyleme anlamında falan yok. Öyle kemandı gitardı falan hiç elime yakışmıyor, beceremem, yapamam filan. Darbukaya bile ritmik vuramıyorum yani.
1: Davul?
0: Davul çalar, Ramazan'da çaldım çok. Davul. Hmm. Şaka değil valla. Garipçe köyü var biliyor musun?
1: Daha biliyorum. Şey, üçüncü ayak diyorum.
0: Ramazan'da geceleri oraya giderdik sahur yapmaya. Böyle dağ bayır orman. Orada bir ablam vardı. Birkaç senelik olay bu. Oranın savur davulcusu bir kadındı. Kadın abla, ondan davulu alıyorduk. Onunla beraber bütün Garipçe köyünü vura vura geziyordum ben.
1: Vay, çok uzak orası ama.
0: Efendim?
1: Bayağı uzak, bir kere gittim.
0: Yani biz zenginler için fark etmiyor şey.
1: Doğrudur.
0: Ve biz gidelim. Ooo şarkıya bak.
4: Sen Allah'ın bir lütfusun.
1: Vay be.
0: Benden sana gelsin Adem.
3: Benden de sana.
1: Benden de Adem'e gelsin.
0: Eyvallah.

0: Hiç şey sınavına girdiniz mi?
1: Ney?
0: Çok kötü bir sınav. Seviye belirleme sınavı.
2: Oo, girdim abi.
0: Seviye tespit vardı bir de.
1: DPT.
2: STS zamanında girdim. SBS bizden sonra.
0: Ona zaten ikincisini de almıyorlar mesela. Seviye belirleme sınavında seviye tespite. Git lan seviyesi, seni almıyoruz buna diye. Git lan seviye.

0: Abi adını ilk defa duyduğumuz dersler var demiş efendim. Olmaz mı ya? Hani akışkanlar mekaniği dedim. Ben mesela bir tane daha söyleyeyim. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Mesela geoteknik. Hiç böyle bir derse girdiniz mi?
1: Geometriyi biliyorum.
0: Geoteknik. Hüseyin duydun mu geoteknik?
2: Yok, ben elektronik okudum ama hiç böyle bir şey.
0: Allah göstermesin ya. Geoteknik.
2: Yok abi.
0: Çok. Hidrolik mesela. Hidrolik diye bir ders.
2: Aa,
0: hidrolik.
2: Ben aldım abi onu.
0: Frende olur değil mi? Şeyde olur.
2: Aa, var.
0: Derste olunca sıkıntı yani değil mi?
2: Bir de elektrohidrolik var.
0: Elektrohidrolik.
2: Pneumatik.
1: Elektro gitar var.
3: Benim bildiğim bu.
0: Mukavemet dersi gördünüz mü?
2: Mukavemeti görmedim abi.
0: Statik.
1: Statik duydum.
0: Yok. Statik duydunuz mu?
2: Duydum.
1: Ben duydum.
2: Mukavemeti ve ikisini de duydum.
0: Ümraniye'de bağırıyorlardı. Statik. Statik. Mesela dinamik filan hiç.
2: Dinamiği biliyorum.
0: Yapı statiği.
2: Yok.
0: Zemin mekaniği.
2: Yok. Bende abi maden mühendisi ev arkadaşlarım vardı. Şey sınavına giriyorlardı. Delme patlatma sınavına giriyorlardı.
0: Onlar da galiba şey de olur ortak. Çelik yapılar da var galiba onlarda.
2: Evet, bu binaların yıkımında o şey gerekiyormuş. Belge.
0: Benim arkadaşım staja gitti şantiyeye. Staja. Dördüncü gün falan telefonlaşıyoruz. Ne yapıyorsun dedi. Ben bırakacağım galiba dedi. Niye dedim. Bana hiç iş vermiyorlar dedi. Ne istiyorsun? Oğlum dedi, yani ne bileyim, kamyon kullanabilirim. Vallahi dedi. Ne yapıyorsun sen dedim. Mühendis bizi dedi peşine taktı. Mühendis buna demiş ki ben nereye gidiyorsam oraya gel. Yapıyor musun diyorum. Abi hiçbir şey demiyor ki adam diyor. Kalkıyor diyor, çay ocağına gidiyor, çay ocağına gidiyorum diyor. Şantiyeye gidiyor diyor, şantiyeye gidiyorum diyor. Ondan sonra ne bileyim, yatakhanelere bakıyor bazen diyor. Yatakhane, hiç bana diyor şunu yap da demiyor diyor. Akşam oluyor mesela, git diyen de yok diyor mesela. O diyor gidince ben de gidiyorum diyor. Sabah diyor gelmeden geliyor, 3 gündür diyor böyle. Sen ne istiyorsun diyorum. Ben diyor abi iş istiyorum diyor. Ne bileyim diyor, mesela dozer kullansınlar diyor. Şey işte işçilerin sorunlarıyla ilgileneyim diyor falan. Bir garip bir çocuk yani.

0: Ve evet, Adem'in seçtiği şarkılar devam ediyor. Vay be, saat başı gelsin istemiyorum Adem bugün. Saat başı geldi mi bir saat kalıyor çünkü, biliyorsun.
1: Evet.
0: Vallahi billahi. Bir veda konuşması hazırladın mı bize?
1: Edemeyeceğim herhalde, bilmiyorum. Çok duygusalım şu an.
0: Nasıl edemeyeceksin?
1: Siz konuşurken gözlerim doluyor.
0: Oğlum vallahi mi, ağlayıp mağlayıp beni de fena edersin bak.
1: Yok yok, ağlamıyorum. Ama sadece doluyor.
0: Doluyor mu?
1: Doluyor.
2: Gözlerim doluyor. Yok, doluyor muydu?
0: Lan sana
2: doluyor.
0: Bir şarkı çalacağım ya.
1: Çalar mısın?
0: Bir dakika dur, bekle. Dur bir saniye.
1: Vay be.
0: Dur.
2: Ne çalsak acaba?
1: Çalarsa güzel çalar.
0: Bekle dur. Çalacağım. Bizim kötü çaldığımız nerede görülmüş?
1: Asla.
0: Dur.
2: Geliyor.
0: Konuşun da yayın gitti.
2: Geliyor.
1: Hüseyin, bizim WhatsApp numaramızı verebilir mi bakmadan? Şu an kapattım mesela.
2: Veririm tabii ki.
1: Evet.
2: Vermez olur mu? Evet. Veririm şarkıyı, şimdi gelecek Serdar abiden, o yüzden.
1: Evet şu an.
0: Gelirim ben bakıyorum şarkıya. Evet.
1: Var mı? Hadi başını gösteriyorum.
0: Evet.
1: Tamam. Telefondan bakma, telefondan.
0: Başını
1: bakma.
0: Gösteriyorum.
2: Yok olur mu?
1: Bu numara şey yazılı da.
0: Boy veriyorum.
2: Tabii şimdi ben hemen telefon numaramızı veriyorum WhatsApp
1: hattı. Tamam hadi.
0: Bırak palaverayı bırak.

0: Gözlerim doluyor deyince konuşalım istedim adam.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim.

İçilmez suları pınarlarından, geçilmez gurbetin sokaklarından, içilmez suları pınarlarından.

0: tatlı dilinde. Sitenden az, eksik olmaz gerçek sevgide. Yemin olsun yüce Rabbim hakkın indinde. Sen benimsin, ben de senin, başkası tövbe. Yazdım hasretimi.
1: Ya da
0: gömüldüm, yalan vade gömüldüm. Nankörlerden gördüğüm ihanete gömüldüm.

0: Nereye böyle?
1: Derdini söyle.
2: Bu kadar.
1: Bu kadar.
2: Fazlası yok.
1: Evet, fazlası yok. Yani ne oldu burada adamların? Ne oldu oğlum, bunlara bir şey oldu.
2: Gülmüyor mu?
1: Yok, bir şey oldu bunlara. Yine bir şey oldu. Giderek herkes her şeyi bozdum.
2: Hüseyin'e söyleyeceğim, Hüseyin yaptı diye.
1: Ne diyeceksin?
2: Hüseyin bozdu diye.
1: Yok canım, yani bizlik bir şey yok ya şu anda.
2: Evet.
1: Hani, bizlik bir şey yok. Bakarız sonra Hüseyin, bu şey oldu yani. Trafik ışığı gibi oldu şu an. Hüseyin tabii her bizim vatanımızda büyüyen, senin gibi, benim gibi, Adem gibi cihazda sorun olduğu için cihazı kapattı ve açtı şu an. Şu an kapattı ve açtı. Şimdi hep beraber bekliyoruz, ne olacağını bekliyoruz şimdi. Evet, bakıyoruz. Evet Hüseyin, kapattın açtın ve yine aynı. Çünkü az önce benim aklıma gelmemişti kapatıp açmak. Efendim?
3: Ters tarafta ya, ben.
1: Bak. Görüyor musun? Patladı, alet patladı. Şunun gözün, şunun kem gözünden olmuş olabilir mi? Yalnız bir şey söyleyeceğim, son günü ya bak, yerinden kalkmıyor.
2: Ama Hüseyin var.
1: Şey diyordur o. Bana ne canım, adamın maaşı işliyor artık, şey yaptık yani. Hani verdik ona biz şey. Evet. Yeşil Vatan Seferberliği. Sayın Alem Efem, Yeşil Vatan için geleceğe nefes oldunuz. Ağaçlandırma bölgeniz İstanbul Merkez. Bakanlığımız yürütülen Yeşil Vatan Seferberliği kapsamında ülkemiz orman varlığının arttırılması amacıyla bir adet fidan sahiplendiniz. Fidanlarınız daha yeşil ve daha temiz bir dünyanın umudu olarak büyüyecek ve insanlığın geleceğine nefes olacaktır. Bir dinleyicimiz adımıza fidan ekmiş efendim. Sağ olsun, var olsun. Thank you'lardan very much. Sağ olsun. Adem yıllık izne mi gidiyor mesajları var? Yok efendim, Adem bir süre yok. Adem Adem ilişkiye ara veriyor. Sevgili dinleyenler, Adem İbrahimovic gibi şu an bir yere gidiyor ama bilmiyoruz biz de. Yani ne olur ne olmaz. Adem'in bugün son yayını. Bakmayın gülüyoruz eğleniyoruz ama yani içimiz kan ağlıyor sevgili dinleyenler. Aha. Oğlum başımda niye duruyorsun?
4: Sana yakın olmak istedim.
1: Ne?
4: Sana yakın olmak istedim.
1: 13 senedir gelmedin şuraya, son gideceğin gün mü geliyorsun yani, aşk olsun. Tamam oğlum, bunluk bir şey yok. Biz bunsuz da çok yayınlar yaptık Ademciğim, boş ver. Biz yani. Evet, sonra. Keşke biriniz şakaydı deseniz. Keşke gitmese Adem. İnsan üzülüyor demiş efendim. Evet, biz de insan olduğumuz için tabii biz de üzülüyoruz ama dediğim gibi bu bir ayrılık değil. Adem sadece bizim yapmış olduğumuz işlerin artık radyo kısmıyla değil, diğer kısımlarıyla ilgilenecek Adem. Hani radyo kısmındaki görevlerini Hüseyin'e devretti. Ettin değil mi Adem?
2: Ettim.
1: Ama dediğim gibi yol ayrılığı değil. Sadece Adem'i radyoda duyamayacaksınız. Değerli dinleyenler, sadece olay bu yani. Sadece radyoda duyamayacaksınız. Geri kalan bütün işlerimizin yine başında sevgili Adem Kılıçalan var.
2: Şöyle bir şey diyebilirim yani. Hüseyin çok iyi.
1: Hüseyin
2: de çok iyi.
1: Hüseyin de tabii canım, o da ayrı. Hani zaten farkındaysanız ilk günden beri şey demiyoruz. Adem'i bitti Adem, gitti Adem, Adem, Adem yok artık Adem falan. Öyle değil. Söylüyorum. Sadece yapmış olduğumuz işlerin radyo kısmında bir süre Adem'i duyamayacağız, göremeyeceğiz. Diğer işler birazcık daha yoğun olduğu için o taraflara bakacak Adem. Hani söyleyeyim Adem, öyle diyeyim yani, değil mi?
2: Evet.
1: Yani insanlar çünkü şey, gömü mü buldu, ne yaptı, ne etti filan diyorlar. Çünkü yani
2: gömü yok, gömü olsa haberiniz olur.
1: Gömü yok, miras yok, dediğim gibi. Sadece diğer işlerle ilgilenecek Adem. Hani bu. Biri bir şey yazmış. Al işte.
2: Ya şimdi.
1: Ya bir de bunlarla uğraş ya. Vallahi billahi.
2: Maalesef.
1: Bir de bunlarla uğraş yani. Dur bakalım şöyle. Adem'e doğru düzgün bir yayın bile yaptıramadık tek başına demiş. Vallahi gözünüzün önünde yıllardır söylüyorum yani. İşte saat desen var, gün desen var, o desen var, bu desen var. Yapmadı. Ama çok önceden Adem Elması diye bir şey vardı. Programı vardı Adem'in değil mi?
2: Dünya Adem duysun, evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Dünya Adem duysun. Öyle bir şey vardı. Sonra dur bakalım. Adem'in saçmalıklarını çok özleyeceğiz yazmış.
2: Ben yine uzaktan saçmalarım.
1: Yine. Merak etmeyin, o diğer işlerde saçmalar yani. Bizde şöyle bir olay var. Biz hiç özlem duymayacağız. Diğer işlerde Allah razı olsun aratmayacaktır radyoyu. Yani diğer işlerde. Oğlum bu niye böyle oldu? Abi ben bunu duymuştum İmraniye'de falan. Olacağı için yani hiç.

0: Sonra dur bakalım. Şuradan. Yoksa Adem gömü mü buldu? Yok. Gömü de bulmadı.
1: Gemi bulsam da galiba söylemem, vazgeçtim.
0: Gömü bulsan söyler misin?
1: Söylemem. Abi bir
0: Söylemez.
1: şey diyeceğim ama yetkililere söylerim.
0: Nasıl düştü?
1: Size söylemem. Sana söylerim.
0: Vay hain.
1: Bulmuş
0: Vay
1: olabilir. Yok, size
0: hain.
1: derken buradaki siz başka siz.
0: Vay hain.
1: Şey çalsana bana.
0: Vay ha, git lan, öbür işlerimize de bakma bir daha.
1: Doğuştan dönek.
0: Git ne?
1: Doğuştan dönek.
0: Ben çalmam.
1: Ama
0: Ama istersen atarım listeye.
1: şarkı güzel ama.
0: Dönek diyorsun.
1: Evet.
0: Çalayım bak, ciddi misin?
1: Ciddiyim, çal.
0: Allah Allah.
1: Evet,
0: Ciddi
1: ama güzel
0: ciddi.
1: şarkı, o yüzden gerçekten duygusu güzel.
0: Allah Allah. Dur bakayım.
1: Sözleri çok şey, anlam yüklemeyelim lütfen bu gece.
0: Doğuş'a şey, doğuş yazdım, doğuş. Doğuş. Dur. Göremiyorum.
1: Doğuş.
0: Doğuş. Dönek miydi?
1: Evet, dönek. Nereye doğru dönek?
0: Bak. Görüyor musun esprileri?
1: İğrenç esprileri yapıp
0: Evet, ara verme zamanın gelmiş zaten senin ya.
1: yayını
0: Yani.
1: sabote ediyorum.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Evet.

0: sana yakışan bu mu? Ben seni özü sözü bir bildim. Meğerse sen dönekmişsin. Çok mis, geç anladım.
1: Mis.
0: Çok geç. Çok anladım. Se. Kastamonu, Taşköprü, Samasa'ya geldi.
2: Kilo 150 lira olmuş bu arada.
0: Oğlum 200'du zaten, 150 mi düşmüş?
2: Bizim orada 150.
0: Ciddi misin?
2: Evet.
0: Kaçtı ki?
2: Artık bu sesleri çok duymaya başlayacağım.
0: Kaçtı. Sen şimdi evde ona buna sarma. Ne bağırıyorsunuz lan sabah sabah burada? Vallahi akşam radyoda rezil edin. Ama yok ya. Bağırın lan, yapamam artık. Yani.
2: Ay be.
0: Bizden ara sıra şey yap. Telefona şarkı iste, olur mu? Çalarız yani.
2: Çalar mısın gerçekten?
0: Tabii canım, ara çalarız yani. Bir sıraya girersin, tamam. Çalarız.
2: Hüseyin'den özel istek, sonrasında senden.
0: Hüseyin bu yazarsa şey yapın, sıralamayı al. Al ama yani sıralamayı.
2: Arada bir sabitle beni Hüseyin. Evet.
0: Saat başı arası verelim mi?
2: Verelim.
0: Tamam, peki. Saat başı arası veriyoruz. Sonra geliyoruz sevgili dinleyenler.

0: hanımlar beyler, Adem yayında devam ediyor. Devam ediyor, devam ediyor. Evet. Adem'e son bir matematik coğrafya sorusu soralım demiş efendim. Tabii canım, soralım, buyurun, Adem burada.
1: Yani. Tabii ben bilirim.
0: Evet, buyurun, Adem bilir yani.
1: Ama öyle matematik problemleri değil de daha çok böyle kültürel sorular.
0: Kültürel soru. Coğrafyel. Kültür bizde yok ki sana soralım oğlum.
1: Ben de olduğu kadar aktarırım yani.
0: Yani yok, o şevvali çağırmak lazım.
2: Kongo'nun evet. Başkenti falan.
0: Görüyor musun bak?
1: Yani. Nerenin?
0: ne dedin?
1: Kongo.
2: Kongo'nun başkenti.
0: Ne dedin sen? Ne dedin? Dur bakayım şuradan. Evet. Başka. Gelip sizi ziyaret edebiliyormuş. Bundan sonra ziyaret işlerini falan sevgili Hüseyin'e yazıyorsunuz efendim. Sevgili koyuncu.

0: yazıyorsunuz bundan sonra. Bundan sonra o yani. Sonra başka. Dur bakayım şuradan. Adem, son yarım saat ne düşünüyorsun?
1: Vallahi duygularımı şu an anlatamıyorum bence. Yani konuşsam cümleleri biraz devrik kurarım.
0: Kur. Zaten bu evet. Doğal halim.
1: Doğal halim, evet.
0: Seni böyle seviyoruz.
1: Çok duygusal bir durumdayım şu anda yani.
0: Duygusal bir durumdasın.
1: Evet.
0: Çok.
1: Şarkılarla duygularımı sizlere anlatmaya çalıştım.
0: Sen söyle mesela, bir şarkı söyle kendin.
1: Dualar eder insan mutlu bir ömür için. Sen varsan her şey tamam. Çok şükür, bin şükür.
0: Çok şükür.
1: Seni bana vereni.
0: Çok şükür.
1: Bu kadar.
0: Ofiste bugün Kastamonu Samırsağı anonsu yapıyorum, dilime dolandı. O bende de var ya. Böyle motorla gidiyorum bazen. Kimse bir dün gece Haliç Köprüsü'nün üzerinden geçiyorum. Gece saat 2.30 falan. Tek başıma motosikletle bir kaskın içinde böyle bağırıyorum. Kastamonu Taşköprü Samırsağı geldi. Kilo 100. Sonra düzeltiyorum mesela. Kendi oğlum, ben motosiklet kullanırken bir şey dikkatimi çekti beyler benim.
1: Ne çekti?
0: Kask benim diş yapım bozacak. Kaskı takınca böyle dişlerimi sıkıyorum böyle, uyuyormuş gibi böyle böyle. Kaskı takınca böyle, kaskı takınca. Öyle ya, sanki devamlı böyle sinirli gibiyim böyle. Adem senin var mı? Bir ikincisi, bir kaskın içinde kendi kendime konuşuyorum. Arabada o yok mesela. Arabada kaskın içinde devamlı böyleyim bak mesela. Ulan sığır oradan öyle gidilir mi?
2: Şey oluyor mu peki abi? Motordaki hani her yerden geçebiliyorsun ya. Hı. Arabaya girdiğinde ben buradan geçerim.
0: Yok, ben motorla öyle gitmediğim için arabaya girdim dedim. Ben bir de bu arada Adem 1,5 ay oldu mu ben araba kullanmayalı?
1: Biraz daha fazla olmuş olabilir.
0: Gençler, ben 1,5 aydır falan araba kullanmıyorum ha.
1: Evet.
0: Vay be. Vallahi vay be yani. Ama bu kendi kendime konuşma uyum, evet çok şey. Bugün işte geliyorum köprüden geçiyorum mesela, şey diyor, vay be çok rüzgar varmış filan. Sesli konuşuyorum bir de bu arada, içimden değil. Hani kaskın içinde devamlı böyleyim. Vay be çok rüzgar varmış. Yok ha, o kadar da yokmuş. Dur bakayım şurada ne olacak. Şu araba bence sola girecek. Aha girmedi. Sığır oradan öyle geçilir mi filan. Öndeki kesin telefonla oynuyor. Geçiyorum bak, terbiyesize bak, inşallah ceza yersin filan. Böyle geçiyorum böyle. Sende var mı Hüseyin, böyle kaskın içinde konuşuyor
2: musun? Konuşurum abi, ben de konuşuyorum.
0: Ben ama sesli konuşuyorum, o dikkatimi çekti benim.
2: Şey abi, bir tek sen duyabiliyorsun, bir de baskı yapıyor ya kulaklardan.
0: Evet.
2: Bir de bir eko falan oluyor orada.
0: Yok, o bende olmuyor.
2: Abi benim kulak mı bozuk ya da kaskta bir sıkıntı olabilir?
0: Vallahi yok o, evet senin kulak da bozuk olabilir yani sen. Kulak da bozuk olabilir sen.
2: Kulağım bozuk.
0: Biliyoruz. Ha, dur bakalım. Başka. Kastamonu Taşköprü bana da sardınız demiş efendim. Bana da sardınız. Kastamonu Taşköprü. Onu ben videosunu çekmiştim ya, vardı. Başka ne var mesela böyle seyyar satıcılardan bağıran bizi samimi?
1: Hurdacı.
2: Eskici var meşhur.
0: Demir Aley, Zarı Aley.
1: Bakır Aley.
0: Bakır Aley. Zarı neydi oradaki Adem? Bunu daha önce konuşmuştuk.
1: Zarı, bakır.
0: Zarı bakır mı?
1: Bakır değil.
0: Hayır,
1: mi?
0: Hayır, Demir Aley, Zarı Aley, Bakır Aley. O zaman Bakır Aley diye niye şey bir daha...
1: Bakırın zarı olduğunu belirtiyor.
0: Ama zarı. Demir Aley, Zarı Aley, Bakır Aley. Yani şimdi belirtmiyor ki o zaten. Zarı. Demiri alıyorum diyor. Sarıyı da diyor alıyorum diyor. Bakırı da diyor alıyorum diyor.
1: Alüminyum.
0: Alüminyum sarı değildir ya. Sarı ne Hüseyin? Olan...
2: Sarı mı?
0: Evet sarı.
2: Bir renk.
0: Oğlum o değil. Hurdacı bağırıyor ya. Demir Aley, Zarı Aley.
1: Zar. Zar alıyor.
0: Bakır. Sarı alıyor oğlum. Sarı. Bakır onun sarı. Hurdacılık aleminde sarı diye bir şey var. Bilmiyor musun ne olduğunu sarının?
1: Sarının ne olduğunu altın. Bilmiyorum.
0: Altın. Öyle olsa kuyumcular gezer dışarıda. Hani yani. Bilezik Aley, Künya Aley.
2: Yüzük.
0: Yüzük Çinko. Aley. Çinko mu?
1: Çinko mu? Bir elementtir ama ne?
2: ZN.
0: Bu? ZN.
1: Evet.
0: Bir de şey var. Halı kilim paspas kenarı. Halı flex ama kenarı.
2: Sepetçiler var abi.
0: Onun tam anlamıyla şeyini bulabilir miyiz acaba?
2: Hani... Halı, kilim, hayır. Yolluk, paspas kenarı.
0: O değil
2: kenarı
0: oğlum. Başlangıç öyle değil ki. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Her türlü halı, kilim,
2: yolluk
0: paspas.
2: Kenarına, paspas kenarına.
0: 5 dakikada yapılır.
2: Flex kenarına da var ama orada.
0: 5 dakikada yapılır, teslim ettirilir. Evet. Teslim edilir miydi, ettirilir
2: teslim
0: miydi?
2: Teslim edilir.
0: Çırakla yolluyor demek ki. Aynen. Bunu git teslim et.
2: Başında da şey diyor, hanımların dikkatini.
0: Hı. Hanımların dikkatini. Bu neymiş, dur bakayım, biri bir ses kaydı göndermiş. Neymiş acaba, merak ettim. Evet.
3: Overlock makinesi ayağınıza geldi. Halı, kilim, paspas, yolluk kenarları,

0: İtina ile yapılır, hemen teslim edilir.
1: Ama şey gibi yapmış bunu, böyle edebiyat öğretmeni gibi, hani ön
2: Evet,
1: sırayı
2: şiir
1: anlatıyor
2: okuyor gibi.
1: gibi. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Öyle demiyor ki o. Onu söyleyen adam şey, böyle biraz sallamaz tavırlarla söylüyor. Overlock makinesi ayağınıza geldi. Her türlü halı, kilim falan böyle söylüyor değil mi?
2: Evet.
1: Öyle diyor. Pirinç. Sütçüler var bir de demiş efendim. Adem sen demin ne diye bağırmıştın?
3: Hurdacı.
1: Süt diye bağır bir de öyle.
3: Sütçü.
2: Boza var. Boza'yı
1: Boza.
2: en güzel Serdar abi yapıyor.
1: Evet. Boza aynı. Ama ben mahallede de bağırıyordum eskiden. İnsanlar sipariş veriyordu filan.
2: Niye bağırıyordun?
1: Öyle bağırıyordum işte kandırmak için. Uzatman lazım da. Hüseyin alayım bir boza.
2: Abi sen yap, ben sonra seni
1: Oğlum
2: takip
1: alayım
2: edeyim.
1: bir boza. Hiç mi bozacı duymadın? Niye beni bekliyorsun illa?
2: Boza.
1: Domates.
2: Evet, bekliyorum.
1: Hüseyin'e bak abi, çok iyi valla.
2: Çok iyi boza var.
3: Bir bağırır mısın?
2: Vallahi Hüseyin? Alırım.
1: Ben size çalışamam, çok iyi. Çok iyi. Simit. Simit nasıl bağırıyor simit?
2: Simidi.
1: Simidi mi?
2: Böyle Simidi mi? Speedy Gonzales gibi oldu.
1: O şey, o
2: Simit.
1: Dünya Kupası. Simidi vurdu.
2: Simit yiyin diyor aslında.
3: Simitçi.
2: Simit yiyin.
1: Niye hırslandın? Mısırcı da. Isır lan ısır. Haydi ısır, tut ısır. Tut ısır.
2: Süt darı derler, süt darı.
1: Bu neymiş?
4: Haydi, yörük peyniri geldi yayladan.
1: Haydi, yörük peyniri geldi yayladan. Şeye de hayranım, bak. Onun da bir dönem aynısını yapıyordum mahalledekinin.
2: Ne
1: Vallahi mikrofon alıp yapıyordum bazen. Balıkçı, balıkçı, balıkçı, balıkçı, balıkçı, balıkçı, balıkçı. Bizdeki öyle bağırıyordu. Hamsi balığı, istavrit balığı.
3: Balıkçı, balıkçı.
2: Aynı karakter. Ebi her şeyi satıyor şu an adam.
1: Bakayım bu neymiş?
2: Cevat Kelle gibiyim.
1: Bu ne?
5: Hordacı. Demir alınır. Bakır alınır. Sarı alınır. Hordacı.
1: Bak bu güzel. Geçen bana biri yazdı WhatsApp'tan. Diyor ki abi ülkede sarımsak satan herkesin ses kaydını benim kuzenim yapıyor. Onu diyor şakalayabilir miyiz diyor. Arayıp ne diyeceğiz mesela şaka için? İyi akşamlar, iyi akşamlar. Sarımsaklar hep şey yani, hep aynı fiyat. Ne diyebiliriz ki adama?
2: Yani aldığımız sarımsak bizi zehirledi diyebiliriz.
1: Sen bu oğlum, adam satmıyor ki, seslendirmeyi yapıyor, parayı alıyor, hayatına bakıyor. Yani yetiştirmesinde, satışında bir şey yok.
2: Hiç olmadık bir yerde kullanıldı bu ses.
1: Hiç olmadık. Olmadık. Evet,
2: sarımsak.
1: Sen demin Cevat Kelle dedin ya.
2: Evet.
1: Kim o? Biliyor musun onu?
2: Biliyorum.
1: Kim?
2: Cevat Kelle bir kameraman tarzı bir karaktere sahip ama...
1: Kameraman tarzı bir karaktere mi sahip?
2: Kameramandı galiba.
1: Kameramandı böyle galiba.
2: Paltosunu açtığı zaman bütün her şey vardı içinde.
1: Müfettiş Gadget.
2: Evet. Olacak o kadar da mıydı?
1: Bizim dinleyicimiz vardı öyle, Cevat Kelle.
2: Evet.
1: Değil mi? SGK'lı.
2: Evet, evet, SGK'lı.
1: Bir ara arayalım bakalım ne yapıyor. Adı geçti. Cevat Kelle'yi.
2: Evet.
1: Değil mi? Ne oldu?
2: Bir şey olmadı.
1: Peki.
6: Geldim.
1: Tak. Marka adı geçtiği için kestim. Marka adı geçti. Kestim. Aletin canının kendine gelmesini bekliyorum şu an.
2: Gelir gelir. Biraz hızlı konuşalım.
1: Spontane gelişen esprilerimizi başka radyolarda taklit etme. Ayıp. Bu şeker patika yollarda gezdim. İbibik kuşları sizleri yiyebilecek güçte mi?
2: 2x Serdar Gökalp.
1: Çankırı tuzu da var. Satılıyor mu ya çankırı tuzu?
2: Yani varsa satılır.
1: Ne diye satılıyor mesela? Anonsu ne onun?
3: Çankırı tuzu.
2: Çankırı tuzu. İyotlu.
3: Çankırı tuzu.
1: Adam devamlı meslek değiştiriyor. Sütçü olmadı sütçü. Çankırı tuzu. Bu neymiş? Bu ne ya? Ne oğlum bu? Bir dakika. Şuradan galiba ha. Geçtim. Çünkü marka var bunda da. Değil mi?
2: Evet.
1: Evet. Bu ne?
5: Jack simit. Yani. Jack simit.
1: Jack simit.
2: Kesin gerçektir
1: Jack
2: ama.
1: Jack simit.
2: Jack simit.
1: Bu
3: Jack simit.
1: Yeni Netflix dizisinin başka. Jack simit başrollerde.
2: Jack simit.
1: King Kong. Jack simit.

0: Simitçi nasıl bağırıyordu ama?
1: Simit. Bu işte.
2: İşte ben simit. Bizimki simit yiyin.
1: Simit. Evet, yine size gerekli gereksiz birkaç haber söyleyeyim mi?
0: Hayır. Evet.
2: Evet abi.
1: İstanbul'da yarın 2026'nın en sıcak günü yaşanacakmış.
0: En sıcak ya kaç derece?
1: Valla bilmiyorum, bu tweetleri Twitter'da 15 yaşında çocuklar yazıyor genelde. Hani?
2: Bugün de çok sıcak.
1: Sıcaklık güneş altında 48 yarın. Gölgede 34 derece olacakmış yarın.
0: Oo.
1: Evet,
0: oo.
1: Asfalt sıcaklığı 55 dereceye ulaşacakmış yarın.
0: Oo.
1: Hissedilen sıcaklıklar nemle birlikte 42 derecelere çıkacakmış.
0: Of.
1: Siz niye böyle film seyreder gibi devam atıyorsunuz? Oo, uf.
0: Neyse ki bende üfleyen bir şey var yani.
1: Poyraz rahatlamaya çalışacak ama rahatlatma. Poyraz niye rahatlamaya çalışsın? Yanlış okudum. Poyraz rahatlatmaya çalışacak ama nemi de yükseltecek. İstanbullular sakın siyah giymeyin demişler yarın.
0: Aa.
1: Sakın siyah giymeyin. Ya da yarın bir kadının şeyi var. Güzel bir daveti var, siyah giyecek. Birine rica, seni takipçin çok, bir yalan uydursana, yarın pişti olmayayım kimseyle. Ben siyah giyip gideceğim dedi ya da.
0: Evet.
1: Hani ben hiç böyle bir yarın sakın siyah giymeyin filan, öyle bir hava durumu duydunuz mu hiç?
0: Yok.
1: Beyaz giymeyin, niye, iz olur. Şey yapmayın. Pembe giymeyin, toz olur. Beyaz giymeyin, iz olur. Sonra başka şuradan, evet.
3: Al bu kirazdan, kalmaz birazdan.
1: Hiç böylesini duymadım ben.
0: Bizim pazarcı şöyle bağırıyordu.
1: Bizim bu şey seyyar satıcı anonslarını falan hep başka radyocular araklıyor biliyor musun? Konu bulamayınca bunu yapıyorlar.
0: Yani araklanmadığım bir şey yok.
1: Vallahi konu bulamayınca bunu yapıyorlar. Gerçekten.
0: Evet, az önce bir şey dedim ama
1: neyse.
0: Şey yapmadın.
1: Yıllardır yapıyoruz işte konu bulamayan radyo programları için. Bizim geçmişe de mesela bir de şeyler şanslılar yani. Benim bile unuttum. 10 sene önceki kaydı açıp bizim 10 sene önceki kaydımızı açıp oradaki konuları bugün biz bulduk diye yapabilirler daha dem yani.
0: Yapıyorlar.
1: Sen izliyorsun ya, onun için sert konuşalım biraz.
0: Evet söyleyeyim mi? Yani izleniliyor da bazı şeylerde görüyoruz yani.
1: Söyle bakayım.
0: Geçlerde.
1: Söyle, bir şey diyordun.
0: Evet az önce bir şey diyordum. Bizim oradaki pazarcı şey diye bağırıyordu. Rihanna bile bizden aldı, 3 lira borcu kaldı.
1: Rihanna bile bizden aldı, 3 lira borcu kaldı.
0: Evet.
1: Güzelmiş. Bu ne?
4: Patlıcan var, salatalık var. Biber var, taze yeşil var, sebzeci.
1: Hiç duymadım hayatımda.
2: Sebzeci.
1: Benim duyduğum yıllarca da patates, zuva, domates, zalam. Sonra kiloyu söyle mesela. 3 kilo 100 patates, zuva, domates, zalam.
0: O vurgu nasıl? Bir deneyeyim mi?
1: De.
0: Patates, zuva olmuyor ya.
1: Patates.
0: Patates.
1: Bak şey gibi. Bunun gibi. Patates, zuan, domates, zala. Ama heyecan yok. Adam yüksek ihtimal şey yani, altı olsa da gitsek yani. Patates, zuan, domates, zala.
0: Duygusuz.
1: Saat 5:30. Zalam, patates. Domates de zalam.
2: Abi karpuz var, kesmece.
1: Kesmece yap bakayım.
2: Kesmece bizde şey derler mesela, bıçağının.
1: Neyle?
2: Bıçak.
1: Oğlum yapsana şeyi yap. Sesini yap.
2: Karpuz bıçağının.
1: Utangaç radyocu.
2: Bıçağının.
1: Bıçağının.
2: Evet.
1: Bu neymiş?
5: Patlıcan çatlasın senin kocan.
1: Oo.
2: Aa.
1: Duydunuz mu hiç bunu?
0: Yok.
2: Yok.
1: Ben de hiç duymadım.
2: Ben de yok.
6: Hamsiciler, mezgitçiler, lüferciler.
2: Birini çağırıyor abi galiba.
1: Evet. Halı sahaya gelmemişler. Hamsiciler neredesiniz lan? Mezgitçiler siz neredesiniz?
7: Patates, kızartmalık patates. 7 kilo 5 milyon.
1: 7 kilo 5 milyon. Hala bu eski para yeni para olayı var ya.
2: Evet.
1: Valla. Adam şey diyor mesela. Abi evi aldık 100 milyara. 100 milyara.
0: 100.
1: Ha, ondan sonra şey diyor mesela. Abi bir de bir dükkan aldık mesela. Onda 50 milyonu aldık falan. Lan milyar milyon ne oluyor? Melek subaşı oldum iyice. Bıçağınan diye Kanadalı futbolcu varmış bu arada.
0: Bıçağınan.
1: Bıçağınan. Öyleymiş yani. Bu ne?
8: Karpuzcu geldi karpuzcu. Şeker gibi bunlar.
1: Ne diyorsunuz?
2: Sinirli bir karpuzcu.
0: Öfkeli.
1: Ali Sazal'ı almıyorsun, kapatmayın lan dükkanın önünü.
6: Simidi.
2: Kim?
1: Simidi.
6: Simidi. Bozacı.
1: Değil bozacı böyle değil.
6: Sidiye.
1: Pardon, özür dilerim. Heh.
9: Sarı patates. Patates geldi sarı sarı.
1: Ses gönderenlerin de arka, bak herkes işinde gücünde, kimi yolda.
0: Evet.
1: Anladın mı?
0: Beyaz yaka belki.
1: Hani şey mesela, abi bir dakika şey, üretim bandını durdursanıza. Ne oldu? Durdur bir dakika, durdur. Evet. Oda! Başlatın abi de. Koşun abiler, ablalar. Gece pazarı bu fiyata başka yerde bulamazsın.
0: Hmm. Duymadım ben.
1: Ben de, bu ne?
9: Eskileri alıyorum.
1: Evet, dur bakayım bu neymiş?
10: İramsi.
0: Evet. Futbolcu gibi oldu bu da.
11: Çaya çorbaya doldur torbaya, gel abla gel. Domatese bibere gel gel gel.
0: Çok canlı, çok iyi.
1: Evet.
0: Harika.
1: Çaya çorbaya doldur torbaya. Bu sesi araklayalım ya, dur bunu şeylerde kullanırız.
0: Evet, güzelmiş.
1: Değil mi, onu araklayalım onu. İndirdim, tamam. Evet. Bir daha dinleyelim hatta.
11: Çaya çorbaya doldur torbaya, gel abla gel. Domatese bibere gel gel gel.
1: Eski Türk filmlerindeki ufak çocuk sesi gibi, evet. Değil mi mesela?
2: Yazıyor yazıyor.
1: Merhaba amca. Bu ne neşe? Filmlerde öyle mesela, çocuk ben kayboldum. Kayboldum ben. Çok neşeli ama. Bu ne? Dur bakalım şuradan. Evet.
12: Eski alıyor.
1: Ne diyor?
0: Eski alıyor.
2: Telefon mu çalıyor?
12: İrilimon.
1: İrilimol.
2: İrilimol mı?
1: Anlamadım. Geçeyim onun için. Evet. Bu neymiş? Bize bizi göndermiş. Geçtim.
13: Haşlamaya kızartmaya sarıp hadi de sarı.
1: Ay bu çok iyiymiş. Bu çok... Dur bunu bir daha dinleyelim. Dur bir dakika dur.
13: Haşlamaya kızartmaya sarıp hadi de sarı.
1: Oğlum bu adam lan, bunu taklidi olmaz bunun.
0: Bu var yani kesin.
1: Evet var.
13: Haşlamaya kızartmaya sarıp hadi de sarı.
1: Aşlamaya kızartmaya patatesler tabii. Sinirim bozuldu.
12: Çakır çakmak ayna tarak 5 metre don lastiği 1 lira.
1: Bu da var galiba değil mi?
0: Evet.
1: Abi görüldü attın ama abi şuna takılmayın. Burada bir sistem var. Hangi mesajı gönderirseniz gönderin, galiba biz görsek de görmesek de, hani biz öyle WhatsApp'ın kendi, bize WhatsApp bir uygulama yazdı. Ya Allah aşkına günde 10 kişi falan yazıyor. Abi görüldü atma. Ya radyoya da sevgili tribi atmayın, gözünü seveyim ya. Gönderdiğiniz her mesaj önümüzde bir sisteme düşüyor ve galiba açık olarak düşüyor herkese. Hani öyle görüldü gözükebilir. Gördük diye bir şey yok. Ya, üzülmeyin diye söylüyorum. Sonra trip atıyorsunuz bana vallahi bak. Hani vardır yoktur bilmiyorum. Evet, bu neymiş?
14: Param olsa da ben alsam.
1: Hazır mısın Adem?
0: Hazırım.
1: Param olsa da ben alsam, Adem'e de versem Adem'e de.
0: Param olsa da ben alsam.
1: O bir de param olsa dur da... Dur oğlum, hayır ya. Bütün enerjimi aldın, istemiyorum bir daha.
0: Ama kelime çok.
1: Param olsa da ben alsam, Adem'e versem Adem'e, Adem'e versem. Param olsa da ben alsam da, Adem'e de versem Adem'e de.
0: Param.
1: Hayır oğlum, orada öyle deme. Öyle demeyeceksin ki orada.
0: Coşacaktım ama.
1: Coşacak o. Adem'e versem. Öyle diyecektim. Geçti artık. Geçti artık. Abla vurguyu öyle yapmış yani, değil mi?
0: Evet.
1: Evet, geçiyorum. Bu neymiş?
12: Sulu limon.
1: Ne diyorsun?
0: Sulu liman.
2: Liman mı? Limon.
1: Dur. Deminki abiden geldi, dur.
15: Sarımsak geldi. Taşköprü, Kastamonu, sarımsak geldi. Meşhur Taşköprü, sarımsak geldi. Kilo 100 lira. Kilo 100 lira.
1: Daha sarımsakta daha iyilerini duydum.
0: Evet.
1: Evet yani sarımsakta daha iyilerini duydum yani. Evet.
16: Haydamsi, tazamsi.
1: Ne diyorsun?
0: Yani diğeri yani. Daha iyiydi.
1: Evet. Dur bakayım.

0: Şuradan. Şuna bakalım.
1: Dayıklar vadiler mi biliyor?
2: Neciler?
0: Dayıklar vadiler mi biliyor? Bu da var, bunu da duydum sanki.
1: Dayıklar vadiler mi biliyor?
0: Gördün mü?
2: Evet.
3: Evet.
0: Ol, bakayım.
4: Mısın kirazan bitecek.
0: İyi akşamlar abicim.
5: Bıçağını.
6: Çek lastik don 1 milyon.
0: Abi çakı çakmak olayını babam çok güzel yapıyor. Yani ha, babanızı mı arayalım? Ne yapalım? Yazsaydın numarayı, arasaydım keşke. Yine bak bizim konuda başka radyocuların adını geçiriyorlar. Ya bunlar var ya, aslında dinleyici değil. Bunlar bizi dinleyen o radyocular. Başka evet. Numaradan yazıyorlar. Söyleyeyim yani. Oğlum yatırım parayı söyleyelim adınızı. Reklam müdürüm Damla. Gün içinde ulaşabilirsiniz. Gönderin kardeşim reklam parasını. Bahsedelim adınızdan, programınızdan. Bu kadar ya. Bu kadar yani. Bu kadar. Başka numaralardan falan yazmanıza gerek yok. Ver parayı, söyleyeyim adını, değil mi?
2: Evet.
0: Bu kadar ya.
7: Yaravandı. Dona ver elastik, cimnastik.
0: Ne diyor?
2: Yaravandı diyor.
0: Geçtim o zaman. Peki bu.
5: Söyleyeyim ya.
8: O... Palamut yalamadan yut. Tane 100 lira.
3: Yok.
0: Yani, yok. Evet.
3: Yükselmedim.
9: Salçaya taranaya domatçı geldi domatçı. Salçaya taranaya domatçı geldi domatçı.
0: Domatçı geldi. Domatçı.
3: Domatesçi mi yani?
2: Evet.
0: Domates. Domates.
3: Domates.
0: Haydi domates. Domates. Dur bakayım. Şuradan. Yanlışlıkla kapattım da WhatsApp'ı kapattım. Özür diliyorum. Yanlışlıkla. Bir iki daha bakalım.
6: İkizlere takke. İkizlere takke.
0: Ne diyorsunuz?
3: Yok.
2: Yok.
0: Yok. Çok eski bu. Bir de şey, gerçekten de pazarda böyle bağırıldığı için, hani kadınla erkekli, onun için kesmedim. Evet. Yoksa keserdim.
10: Hurdacı geldi, hurdacı.
0: Yok, değil. Değil vallahi, değil yani. Şeyin deminki patatesin üstüne tanımam.
2: Evet.
0: Yani evet. Vallahi patatesin üstüne tanımam yani.

0: Vay be. Adem bitiyor ha.
1: Evet, yavaş yavaş maalesef.
0: Bitiyor.
1: 11 dakika.
0: Sana gitmeden önce bir şarkı armağan edeyim mi?
1: Eder misin?
0: Dinlediğim en iyi şarkı diyebilirim bunun için.
1: Gerçekten mi?
0: Gerçekten.
1: Vay be.
0: Sana gelsin. Hazır
1: Teşekkür
0: mısın?
1: Ederim. Hazırım.
0: Tamam. 3, 2, 1. Verdim Adem. Hatırladın mı?
1: Hatırladım.
0: Ya.

0: Radem Kılıçalan.
1: Serdar Gökal.
0: Serdar Gökal.
1: Adem Kılıçalan.
0: İşte Adem Kılıçalan sevgili dinleyenler.
1: Serdar Gökal. İşte budur fark.
0: İşte budur fark. Artık sona doğru geldik Adem. Yani bir daha seni programda duyamayacak olmak üzücü tabii yani. Benim için üzücü, dinleyici için de üzücü. O da benimle aynı fikirde. Yine mikrofonu kapalıymış çocuğum.
2: Biraz öyle oldu evet.
0: Şimdi burada iki tane şarkı var. Liste senin diye. Sen son şarkı istedin değil mi özellikle?
2: Evet, son şarkı benden sana gelsin.
0: Son şarkı, onunla mı veda edelim?
2: Onunla veda edebiliriz.
0: Tamam, üstündekini alayım mı, ne yapayım? Ne yapayım?
2: Berber gibi oldu biraz.
0: Yani, üstleri al yana. Volüm vereyim mi? Ne yapayım? Bir şey söyle bana.
2: En son şarkı olan.
0: Sadece en sonu mu çalayım?

0: var. Vay be, şarkılara bak diyenler var. Tabii Adem bu şarkıları yapmış olduğu yıllarda millet yapay zekadan aranjörlük oynamıyordu sevgili dinleyenler. Hani altyapıyı stüdyoda çaldırıyordu falan filan bir şeyler. Öyleydi böyleydi yani. Hüseyin, bir şey demek istiyor musun kardeşim?
1: Buruğum abi ben de bugün.
0: Ben en son diyeyim. Sen bir şey demek istiyorsan söyle.
1: Adem, evet, Adem'i iyi ki tanıdım.
2: Ben de.
1: Yani hayatımda gerçekten güzel bir insanın varlığını hissettim son 3 haftadır. Umarım daha güzel, daha farklı, daha değişik işler yaparız. Kendisine buradan yolu açık olsun diyorum.
2: Teşekkür ederim.
1: Ve sevgiyle selamlıyorum.
2: Çok sağ ol. Gerçekten ben de Hüseyin'i 3 haftadır tanıyorum. Enerjimiz çok güzel tuttu. Beraber güzel işler yaparız inşallah bir gün.
0: İnşallah. Peki Ademciğim, senin demek istediğin bir şeyler var mı? En son ben söyleyeyim, öyle veda edelim.
2: Aslında demek istediğim çok şey var. Yani
0: de yıllardır... Adem, yayın senin, evet. De sorun yok yani.
2: Yıllardır evet. Beraberiz bu radyo programında Serdar abiyle beraber. Her ne kadar da yayında böyle sürekli abi demesem de o benim öz abim kadar yakın bana. Yayında bana mikrofonda konuşma şansı verdi. Yıllardır beraber programlara eşlik ettim ona. Çok güzel anılar biriktirdim. Çok güzel de yayınlar olduğunu düşünüyorum. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar da hiç yalnız bırakmadı. Instagram'dan yazan çok dinleyicimiz oldu. Onlara da ayrı bir teşekkür ediyorum. Vedamı da şöyle yapmak istiyorum aslında. Her geçen gününüz bir önceki günden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
0: İşte budur ya.
2: Evet.
0: Sevgili Adem'e çok teşekkür ederiz. Hakkımız varsa helal olsun. O da helal etsin inşallah.
2: Estağfurullah. Helal olsun varsa sizin varsa.
0: Üç kere.
2: Helal olsun, helal olsun, helal olsun.
0: Helal olsun, helal olsun, helal olsun.
2: Siz de helal edin.
0: Şimdi demin çok değerli bir şey söyledi. Dedi ki işte tanıştıktan sonra yayında sesimi duyurma şansı verdi bana dedi. Orada yalan söyledi, mütevazılık gösterdi. O şansı her zaman kendisi yarattı. Radyo programı yaptık, canla başla çalıştı. Televizyon programı yaptık, kendi programıydı zaten. Ve kendi programı gibi çalıştı. Sahnelere gittik, gösterilere gittik. Adem her zaman bizim bu işlerimizi organize etti. Hani işin başındakilerden bir tanesiydi. Sinema filmi çektik. Bir yapımcı gibi yapımcılığımızı yaptı. Şarkı istedik, şarkımızı yazdı. Şaka istedik, şakamızı buldu. Montaj dedik, montajımızı yaptı. Gelir misin dedik, nereye demedi. Gider misin dedik, niye demedi. İyi ki bundan 15 sene madem.
2: 13.
0: İyi ki bundan 13 sene önce tuvalette benim yanıma sokulup bana o ilk merhabayı demiş. Evet. İyi ki. Son kez gocuğunu giydi mi diyeceğim ama gocuk havası yok. Yine bir kere daha diyorum. Adem sağ olsun, var olsun, çok teşekkür ederiz. Bize katmış oldukları, bize yapmış oldukları için. Biz de inşallah ona azıcık da olsa bir şeyler katmışızdır, yapmışızdır diyorum. O az önce öz abisi olarak gördü beni. Yayınlarda söylemediğini dile getirdi gerçi ama yayınlarda çok söylemiyorum ya.
2: Yayın dili olarak, evet.
0: Ben hep yayında da söyledim. Adem benim öz kardeşimdir. Bunda bir sıkıntı yok. Ve bir kere daha altını çizerek söylüyorum. Sadece ve sadece radyoyla alakalı yapmış olduğumuz işlerde birazcık ara verdi Adem. Bilginiz olsun. Yani bir yol ayrılığı, bir şey, onun gibi bir şey yok. Gönüllerimiz bir, yolumuz da bir. Sadece radyoyla alakalı yapmış olduğumuz, yani radyo programlarımızda bir süre göremeyeceksiniz, duyamayacaksınız Adem'i sevgili dinleyenler. Ufak ufak veda edelim artık. Kardeşim, teşekkür ederim. Radyo senin, program senin. Gelirken telefon bile etmene gerek yok. Benim hangi günler radyoda olduğumu zaten biliyorsun.
2: Biliyorum, evet. Ben teşekkür ederim abim.
0: Zaten biliyorsun, eyvallah. Ben de teşekkür ederim. Son senden bir zılgıt alalım. Son şarkıyı Adem seçmiş bu arada. Sadece play'e basacağım ben. Bir sürü iyi dilek mesajı var burada. Tamam mı? Bir sürü iyi dilek mesajı var.
2: Hepsini tek tek okudum bu arada, bakıyorum. Teşekkür ederim. Bütün dinleyicilerimize çok cani gönülden teşekkür ediyorum.
0: Adem'i biliyorsunuz, programda olsa da olmasa da sosyal medyada Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Adem Kılıçalan olarak bulabilirsiniz. Radyonuz Alem FM, alemfm.com olarak bulunabilir. Hüseyin'i alt çizgi Hüseyin Koyuncu olarak bulabilirsiniz. Ben de Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Şimdi Adem, burada birkaç dinleyicimiz yazmış. Hani istek var konuyla alakalı.
2: Zılgıt.
0: Evet işte Adem

0: Kocuğunu giydi mi? Son kez her şey görüyor. Yok, kocukluk bir hava yok. Ben klasik vedamızı yapayım. Sen zılgıtı ver. Zılgıtın bittiği yerde senin seçmiş olduğun şarkı girsin. Bu geceki yayını da bitirelim, olur mu?
1: Olur, öyle yapalım.
0: Tamam. Yolun hep açık olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Ve 3, ve 2, ve 1. Değerli dinleyenler, uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.

0: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
1: Sarı Yelkola, Serdar Gökalp ile Serdar Yayın'dayız sundu.

0: en iyi Hande Yener şarkıları.
1: Benden bir tane daha yok.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.